0: Sevgili Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve şefi'il müznibin ve üsvetinel hasene Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan zevi sıdkı vel vefa emma ba'd fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve kânin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ kebbere li salâtin neşere esâbiyahu nukile ve rüviyâ an ebi hurerete radiyallahu anh. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılarken tekbir getirecek. İza kebbere lis salati, namaz için tekbir getirirken, iftitah tekbiri diyoruz ya, Allahu Ekber diye. O tekbir getirirken parmaklarını yayarak, şöyle açarak, yani sımsıkı böyle kapatıp değil de, hani askerde bazıları şöyle selam çakıyor filan, elleri şöyle şey yapıyor filan. Her şeyin bir usulü var. Namazda Allahu Ekber demenin usulü neymiş? Efendimiz parmaklarını açarak Allahu Ekber derdi. Yani parmaklarını açarak yapardı diye böylece kaydetmiş. Biliyorsunuz biz bu namazı babalarımızdan öğrendik, dedelerimizden öğrendik, kılıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bize bilerek bilmeyerek, farkına varmadan İslam'ın bütün inceliklerini öğretmiş onlar. Büyüklerin yanında şöyle yapılır, şöyle oturulur, böyle kalkılır, namaz şöyle kılınır, böyle kılınır. Ama onların her birinin bir mesnedi var, bir delili var. Delilsiz olmaz, sünnete aykırı iş olmaz dinde. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uymayan aykırı iş çok yanlıştır. Bid'attır ve çok zarara uğratır insanı. Bid'atı çıkartan da, bid'atın kendisi de cehenneme gideceğinden, Müslümanın ana gayesi nedir? Efendimiz'e her bakımdan uymak. Efendimiz nasıl kılardı? Sallu kemâ re'eytumûni usalli. Benim namaz kılışıma bakın, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o tarzda kılın buyururdu Efendimiz. Tabi her şeyine dikkat etmişler Peygamber Efendimiz'in. Sakalının kıllarını ziyan etmemişler. Berber tıraş ederken kıllarını hatıra diye, yadigar diye saklamışlar. Efendimiz'in her şeyine büyük ihtimam göstermişler. Bir hırkasını ta o zamandan bu zamana kadar saklamışlar da bizim beldemizde Hırka-i Şerif Camii'ni şereflendiriyor. Hiçbir şeyini efendim böyle büyük bir dikkatle takip edip kaçırmadan Efendimiz'e sevgilerinin, bağlılıklarının izi emaresi olarak şey yapmışlar. Namaz kılışına da dikkat etmişler. Tekbiri nasıl alıyormuş Efendimiz? Parmaklarını açarak Allah-u Ekber diye alıyormuş. Öteki namazın diğer şekilleri de tabii başka rivayetlerde gelecek. Onlar bütünlendiği zaman işte bizim namaz kılışımız ortaya çıkıyor. Efendim ikamet getirişimiz ortaya çıkıyor. Ezan ortaya çıkıyor. Oruç ortaya çıkıyor. Hac ortaya çıkıyor. Haçta Efendimiz işte şöyle yapmış, böyle tavsiye etmiş diye. Dinimizin bütün şeylerini nereden alıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den alıyoruz. Bir insan çıkar da canım benim elimde Kur'an var, başka şeye aldırmam derse ne olur? Çok büyük şaşkınlık olur. Çok büyük cahillik olur. Çok büyük gafillik olur. Behey gafil, behey zalim, behey cahil. Madem bilmiyorsun sussana. Madem bilmiyorsun sussana. Bu Kur'an'ı sana kim getirdi? Allah indirdi. Kime indirdi? Resulullah'a indirdi. Kim tebliğ etti? Resulullah tebliğ etti. İnceliklerini kim açıkladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı. Onun için kim bana Kur'an yeter diye sırtını dayayıp da şöyle kurulur şey yaparsa bilin ki cahildir. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Resulullah da Allah'ın Resulüdür. Onun sünneti de Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiridir, en güzel açıklamasıdır. Allah emretmiş, Resulullah Efendimiz uygulamış, tatbik etmiş, ondan sonra Müslümanlara numune olmuştur. Her işimizde buna dikkat edelim. Soralım, Resulullah Efendimiz şu işte nasıl yapardı? Şöyle bir durumda nasıl hareket ederdi? Soralım, göreceksiniz hayatınız ne kadar güzel olacak, ne kadar feyizli olacak, ne kadar ecirli, ne kadar sevaplı olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi bir göz yumup açıncaya kadar Resulullah Efendimizin yolundan

aykırı düşürmez. Bütün yolların hepsi solda sıfırdır. Hiçbir işe yaramaz. Ama hocam Avrupalılar var, Amerikalılar var, Ruslar var, Çinliler var. Onların hepsinin yolları çıkmaz sokak. Hepsi çıkmaz sokak. Amerika'yı bile gezdim geldim. Hepsi böyle efendim yuvada böyle anneleri ölmüş aç kuşların böyle ağzı açık kaldığı gibi hakka hakikate hasret aşık bekliyorlar. Bir aklı başında bir insan gidip de şöyle birkaç şey anlattı mı Müslüman oluyor. Yahudinin birisi Müslüman olmuş. Teksaslı petrol efendim kuyularına sahip bir Yahudiymiş. Müslüman olmuş. Efendim derviş olmuş. Efendim iyi bir halde filan. Ben görmek istedim kendisini, göremedim. New York'ta oturuyormuş. Dedim ya bari hakikaten iyi Müslüman olmuş mu yani? Hani bazen böyle lafta oluyor, bazen de tam olmamış oluyor. Yarım yamalak oluyor. Hocam dediler, gıpta ediyoruz kendisine dediler. Öyle mütevazi, öyle dervişane, öyle mahviyetkârane hareket ediyor ki hayranız dediler. Ya Allah razı olsun. Bak maşallah. Demek ki Allah nasip edenlere efendim işte hidayet geliyor. Saadet idareine eriyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizim için çok acı olur. Müslüman bir anne ve babadan doğduktan sonra kafir olarak ölmek. Ne kadar acı. Geç hocam geç. Senin anlattığın şeylerin boşluğunu biz çoktan öğrendik. Ne öğrendin sen? Hiçbir şey öğrenmedin. Senin dünyadan haberin yok. Senin Avrupa'dan, Amerika'dan haberin yok. Senin modern ilimden haberin yok. Senin 21. yüzyılın ilminden, 20. yüzyıldan haberin yok. Sen küflenmiş kalmışsın, paslanmışsın. Senin mafsalların çalışmıyor. İkinci rivayet, kâne izâ kerebehu emrun kâle ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estegîs. Yine Tirmizi, İmam Tirmizi Allah rahmet etsin, şefaatine erdesin. Büyük hadis alimlerinden İmam Tirmizi rivayet etmiş Enes radıyallahu anh'ten. Efendimiz'e üzücü bir iş, bir sıkıntı gelirse başına derdi ki ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estegîs. Bu duayı okurdu. Peygamber'e üzücü bir şey gelir mi Allah'ın sevgili kulu olduğuna göre? Gelir muhterem kardeşlerim, gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki imtihanların, sıkıntıların en büyüğü peygamberlere gelir. Ondan sonra Evliyaullah'a gelir, büyük velilere gelir. Ondan sonra salihlere gelir, ondan sonra müminlere gelir derece derece. Ya firavunlar? Firavunlar saraylarda yaşarlar, gafilce ömür geçirirler de sonra Allah-u Teala Hazretleri firavunları, karunları deryalara, yerin içine batırır, mahveder. Sen onların bir müddet için sarayda yaşadığına, saltanat sürdüğüne aldanma. Bu dünya rahat dünyası değildir, rahat ahirettedir mümin için. Bu dünya müminin çalışıp kazanma dünyasıdır. Allah'ın rızasına erme dünyasıdır. Nerede sevap var? Türkiye'de bak, Türkiye'de efendim bir sürü gafil var, bir sürü cahil var, bir sürü düzelecek şey var. Bilmiyor. Söylediğin zaman peki diyor, anlıyor. Söyleyen yok, anlatan yok. Peygamber Efendimiz'e de sıkıntı gelirdi. Sıkıntılar insanları yükseltir. Sıkıntı insanı Allah'a döndürür. Bu insanlar innel insane leyetka erra hüstağına. Kendisini müstahni gördü mü, zengin gördü mü, rahat gördü mü, insanoğlu sapıtır, tuğyan eder, şaşırır. Git zengin semtlerine, zengin mahallelerine, namazla, niyazla ilgisi yoktur. İşlerinden bir tane insaflı çıkar da süslü püslü bir küçücük cami yapar. İşte oraya gelen gelir, gelmeyen mahrum kalır. Git bir gecekondu semtine, iki adımda bir kulübecik, bir camicik bakarsın. Neden? O hasta, o muhtaç, o fakir, o yoksul, aman ya Rabbi diyor. Aman ya Rabbi diyor. Biliyor, ihtiyacı var, isteği var, şeyi var. Ötekisinin ihtiyacı yok, hiç Allah aklına gelmiyor. Hangisi iyi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, vallahi ben sizin fakirliğinizden ziyade zenginliğinizden korkarım. Neden? Zengin olup da tuğyan ederse, azarsa, saparsa insan daha fena da ondan. Hocam ben zenginim, para kazandım, çok zenginim ama elhamdülillah bak karşındayım, camideyim. Çocuğundan ne haber? Çocuğundan ne haber? Çocuğun senin yolunda mı? Çocuğun senin paranı gördüğü için efendim şımarıyor. İzzet ve lezzet içinde yetiştiği için senin yoluna gelmiyor. Sabah namazına kaldıramıyorsun. Cuma'ya getiremiyorsun. Oruç tutturamıyorsun. Efendim sen onu küçükken kucağına aldın, okşadın, yanağını öptün, bilmem ne yaptın, büyüdü. Senin paranla efendim Allah'ın yolundan uzaklaştı. Babam yaşamasını bilmiyor. Ah elime bir fırsat geçse, bak ben ne güzel yaşarım.
Bizim zengin

kardeşimiz, Allah selamet versin, deniz kenarında bir geniş tarlası, arazisi varmış. Kıymetli bir yer. Bilmem kaç dönüm. Alel acele satmış. Biraz rahatsızlığı var. Alel acele satması neden? Ölmeden evvel şu işten kurtulayım diye. Alel acele satmış. Satarken damadının bir tanesi demiş ki, baba bana sat. Babasının ihtiyacı yok ki. Adam zengin. Niye satsın damadına? Diyor ki, ben diyor öleceğim, kabire gireceğim. Çocuklar benim mirasım diye deniz kenarındaki yere yerleşecekler. Sabah akşam efendim Allah'ı unutacaklar, namazı unutacaklar. Onlar burada sefa sürecek, benim kabirde kemiklerim sızacak diyor. Yağma mı var diyor. Apar topar satmış. Alelacele satmış. Efendim kurtuldum diyor. Denizden uzak bir yerde bir yer almış. Orada oturdum diyor. Yani damadına da vermemiş. İstese bağışlar, al senin olsun der. İnsan oğluna, damadına mülk mü satar ama maksat onları cehennem ateşinden korumak muhterem kardeşlerim. Ne diyor Allah Teala Hazretleri? Ku enfusekum ve ehlikum naren. Kendinizi ve aile efradınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme düşüp yanmaktan koruyun. Sen korumazsan onlar gider. Nice böyle hoca çocukları, nice efendim alim çocukları, Osmanlıların meşhur efendim filanca zatın efendim şeyi bakıyorsun, zenginlemiş, konak sahibi olmuş, para sahibi olmuş, pul sahibi olmuş, sonra ne olmuş? Hadi bakıyorsun çocuk şaşırmış. Allah para verdi mi? Verdi. Paranın büyük bir kısmını çocuğunu has Müslüman yetiştirmeye harca. Hoca tut. Hatta çocuğunu en iyisi hoca yap. Madem zenginsin, halktan bir şey istemeyen hocalar çoğalsın. Efendim, halktan bir şey almayan, halka bir şey veren hocalar çoğalsın. Al bakalım, seni biraz yoksul gördüm, benzini sarı gördüm. Cebine efendim, ah bu hoca ne biçim hoca ya? 50 bin lira tutuşturdu, yeşil yeşil ne güzel para filan. Ondan sonra bir de biraz böylesi görülsün. Sen kendi çocuğunu has Müslüman yetiştir. Bol kitapları al, gönder Arabistan'a, okut Arapçayı, her şeyi öğrensin. Ver altına arabayı. Hadi bakalım, hangi köye gideceksen git, hangi gecekondu mahallesine gideceksen git, Allah'ın dinini anlat, Allah'ın emrini bildir, Allah'ın dinine hizmet et de ben de şad olayım, sen de iki cihanda berhurdar ol diye. Öyle şey yapmak lazım. Peygamber Efendimiz'e bela gelirdi, üzüntü gelirdi. Gelince ne derdi Efendimiz? Feryat mı ederdi? Hayır. Derdi ki, ya hayyu ya kayyum, ey hay ve kayyum olan Rabbim derdi. Allah derdi yani. Ya hayyu ya kayyum, bi rahmetike estegîs, senin rahmetine iltica ediyorum. Senin rahmetinden medet umuyorum, imdad istiyorum ya Rabbi derdi. Kuluz, zayıfız, biraz midemiz ağrısa yerlere yığılır kalırız. Başımız ağrısa feleğimizi şaşırırız. Dişimiz ağrısa geceliğin doktor ararız, dişçi ararız. Aman şu dişi köklesinler, asınlar ya. Buna kerpeten tutup çekerken de acır bu. Acır ama hocam, bu diş ağrısı senin bildiğin gibi değil. Köklensin meret de kurtulayım şu ağrıdan diyor. Millet geceliğin şey arıyor, kerpetenle çektirecek yer arıyor. Kimseyi bulamasa kapının tokmağına bağlayacak, kapıyı birden hop çektirtecek, bilmem dişini çıkartacak filan diye uğraşıyor. Ne derdi Peygamber Efendimiz? O da beşer. O da bizim numunemiz. Derdi ki, ya hayyu ya kayyum. Ey hay ve kayyum olan Allah. Ey benim Rabbim. Senin rahmetine iltica ederim. Senin rahmetinden medet umarım. Senden dilerim. Bak başıma bir sıkıntı geldi. Sen halimi görüyorsun. Kurtar beni ya Rabbi der. Ondan isterdi. Allah'tan isterdi. Ne demek ya hay? Hay, hayat sahibi demek. Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarından bir tanesi nedir? Haydır. Allah-u Teala Hazretleri kör bir tabiat kuvveti değildir. Kör olan şeyden böyle bu kadar hikmetli bir kainat nizamı meydana gelir mi? Tabiat kanunuymuş, bilmem neymiş, şöyleymiş, böyleymiş. Allah-u Teala Hazretleri hayyu kayyum, hayat sahibi, kudret sahibi, kendi zatıyla kaim, kimseye muhtaç değil, her şeyi yaratıyor, her şeyi yönetiyor. Onu anlasana. Peygamber Efendimiz ya hayyu ya kayyum der. Kayyum ne demek? Kendi zatıyla kaim. Kaim bi nefsihi. Kendi zatıyla. Kimseye muhtaç değil. Alemlerden müstağni. Ganiyyun anil alemin. Kulların ibadetine ihtiyacı yok. Bir teknik üniversite profesörünün çocuğu, ilkokulda Hacı Hanım'ın talebesi, din dersinde bizim Hacı Hanım demiş ki, Allah'ın emirleri var çocuklar. Allah'ın emirlerine farz denir. Allah'ın emirlerini tutmazsa Allah gazap eder. Tutanlara mükafat verecek. O emirleri tutmak lazım. O emirlerden bir tanesi namazdır. Bir tanesi oruçtur. Bir tanesi zekattır. Bir tanesi haçtır. Saymış böyle. Sınıfın en çalışkan çocuğu diyor, kalktı arkadan diyor. Hocam diyor,
Allah bize mecburi mi kıldı namaz kılmayı? Farz, mecburi. Evet. Yani benim de kılmam mı lazım? Evet yavrum, senin de kılman lazım. Peki öğretmenim, o halde söz veriyorum. Bugünden itibaren ben bunun böyle bu kadar mecburiyet olduğunu bilmiyordum. Serbest sanıyordum. Bugünden itibaren bu namazı muntazaman kılacağım öğretmenim. Söz veriyorum sana demiş. Sınıfın diyor, süper talebesi. En çalışkan talebe kız diyor. Terbiyeli, güzel giyimli, temiz pak bir talebe diyor. İyi yaparsın evladım, uygun olur evladım, ben de memnun olurum demiş. Kız başlamış o günden itibaren namaz kılma ama birkaç gün sonra kürklü bir hanım gelmiş şeye, okula. Filanca öğretmen kim? Bulmuş kızının şeyini, hocasını, öğretmenini. Demiş ki, siz bizim kızın hocası mısınız, falanca mısınız? Evet, filan, oyum. Demiş, bizim kızımız evde namaza başladı. Sabah namaz kılıyor, akşam namaz kılıyor, yatsı namaz kılıyor. Söyleyin ne demiş, daha bu küçük demiş, kılmasın demiş. Hanımefendi demiş, hiç demiş, ben namaz kılın dedikten sonra kılmayın der miyim bir çocuğa? Bir kere kılın demişim, onun mecburi olduğunu, gerekli olduğunu, farz olduğunu söylemişim. Şimdi ağzımdan çıkanı geri alır mıyım? Sonra demiş, ben emretmiyorum ki, Allah emrediyor. Kadın tabii kültürü yok, dini bilgisi yok. O hoca hanım bilgili. O gitmiş. Bir zaman geçti diyor, böyle saçları dökülmüş. Efendim, iri yarı, güzel lacivert elbise giymiş. Lacivert elbiseye uygun asörtik, güzel bir kırmızı kravat takmış. Parmakları altın yüzüklü. Efendim, böyle bir kerli ferli bir adam geldi diyor. Filanca öğretmen siz misiniz dedi diyor. Evet benim dedim diyor. Burada mı konuşalım, müdürün odasında mı konuşalım demiş. Baktım diyor, pabuç pahalı, yani adam tehdit ediyor. Müdürün odasında konuşmak ne demek? Yani müdürün nüfuzunu, baskısını kullanmak istiyor. Sakin sakin, buyurun, bir isteğiniz varsa burada söyleyebilirsiniz dedim diyor. Anladım ama diyor. Yani abanın altında sopa gösteriyor bana diyor. Müdürün yanında mı konuşalım derken diye. Ben demiş filancanın demiş babasıyım demiş. Teknik üniversitede de profesörüm demiş. Teknik üniversitede profesör olduysan ol, bana ne yani, bu din ilmi başka, ötekisi başka. Ben demiş amme cüzünde okudum küçükken demiş. Babam camiye de getirdi demiş filan. Allah'ın demiş kulların ibadetine ihtiyacı yoktur demiş. Hele küçük bir kızın ibadetine hiç ihtiyacı yoktur demiş. Siz bizim çocuğu demiş namaza demiş başlattırmışsınız demiş. Havalar soğuk demiş, kalkıyor demiş, geceliğin abdest alıyor, sabahleyin uykusunu bölüyor demiş. Sıhhati bozulacak şu çocuğun demiş. Efendim soğuk sularla abdest alıyor bilmem ne filan. Mazeret kaytarma yolları şeytan içinde kışkırtıyor boyuna. Yani hani kömürlü vapurlara aşağıdan boyuna kürekçilerin böyle kazanına kömür attıkları gibi şeytan aşağıdan kazanına kömür attıkça bu adamın göğsü kaynıyor fongur fongur. Ondan sonra kızgın. Beyefendi demiş, bak ben de dini bilirim diyorsunuz, amme cüzünü okudum diyorsunuz ama bilmiyorsunuz demiş. Allah'ın elbette demiş, senin kızının da ibadetine ihtiyacı yok, büyüklerin de ibadetine ihtiyacı yok. Sanki caminin imamının ibadetine ihtiyacı var mı? Cemaatin ibadetine ihtiyacı var mı Allah'ın? Hacıların hacına ihtiyacı var mı? Oruçluların orucuna ihtiyacı var mı? Biz muhtacız efendi demiş. Muhtaç olan biziz, Rabbimizin rahmetine biz muhtacız, biz onun için ibadet ediyoruz. Çok güzel böyle sözler söylemiş. Adam diyor cevap veremedi diyor, mahcup oldu diyor, kızardı diyor, profesörlüğü sökmemiş yani. Sökmemiş. Onun üzerine diyor pür hiddet, Allah'a ısmarladık bile demeden kalktı gitti diyor. Dur bakalım bunun arkasından bize nereden ne gelecek filan diye beklerken diyor, bir de baktım diyor çocuğunu benim sınıftan aldılar, başka mektebe kaydettirdiler. Çocuğu namaz kılan bir kimse oldu diye oradan almış. Ama diyor aylar geçti aradan diyor, bir mektup aldım diyor. Sevgili öğretmenim, beni senden ayırdılar ama sınıfta sana verdiğim söze hala sadığım, namazıma devam ediyorum demiş. Allah bizi vefalı kul etsin. Bizim ihtiyacımız var Allah'ın rahmetine. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok ki. Onun için yalvaracağız, isteyeceğiz. Onun rahmetinden boynumuzu bükeceğiz. Ya Rabbi, kaderine de rızamız var ama takdirin de hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş ama benim bir dua hakkım var ya, affet ya Rabbi, bağışla ya Rabbi, kaldır ya Rabbi şu belayı başımdan, şu sıkıntımı gider ya Rabbi diye isteyeceğiz. Ne olur isteyince, istemek ibadet. Bir daha söylüyorum, dua etmek, istemek ibadet. Üç olsun, dua etmek, istemek ibadet. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, hacca gitmek gibi, Kur'an okumak gibi, eddua'u hüvel ibadeti. Dua ibadetin ta kendisidir, özüdür, ilidir, iç tarafıdır, kaymaklı güzel yeridir. Çünkü sen

Biliyorsun Rabbini, Rabbin olduğunu, kendinin kulu olduğunu, aciz olduğunu, boynunu büküyorsun, istiyorsun. İbadet, sevap. Ve Allah-u Teala Hazretleri وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ buyurmuş. Kullarım bana dua edin diye kendisi teşvik ediyor. Baş üstüne. İşi olmasa bile insanın, isteği olmasa bile istemesi lazım. Neden? Allah bana dua edin diyor. مَنْ لَمْ يَدُ اللّٰهَ غَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua etmeyene gazap eder Allah. İsteyene kızmaz, istemeyene kızar. Onun için Efendimizin hayatını bir okuyun. Efendimiz her şeyinde ağzı dualı bir insandır. Her şeyinde. Pabucunu giyerken besmele dua. Camiye girerken besmele dua. Camiden çıkarken dua. Elbise giyerken sağ elini sokar dua. Çıkartırken dua. Banyoya girerken dua. Yüz numaraya girerken dua. Çıkarken dua. Efendimizin yeni meyve yerken dua. Her şeyi duadır. Sabahtan akşama işi, günü, her şeyi dua. Neden? Ayan, ayan beyan, müşahede halinde olduğu için böyle Rabbi ile naz ve niyaz halinde öyle ağzı dualı. O da bize işte numune. Onun için isteyin, dua edin. Duanızı kendiniz için yapmayın. Arkadaşlarınız için de yapın. Beni de duadan unutmayın. Ben de sizi duadan unutmayayım. Beraberce Allah'ın rahmetine erelim. Kâne izâ kerihe şey'en rü'iye zâlike fî vecihihi. Efendimiz bir şeyden hoşlanmadığı zaman yüzünde bir değişiklik hemen peydah olurdu. Yüzünden anlaşılırdı. Hoşlanmadı. Efendimiz bu işten pek memnun kalmadı diye yüzünden değişirdi. Hava bulutlanırdı derhal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü değişirdi. Hoşlanmadığı zaman. Hoşnutsuzluğunu beyan ederdi. Bir şeye razı olmadığı bir şeye susmazdı Efendimiz. Neydi huyu? Adet-i seniyyesi, o güzel huylarından bir huy, nedir Peygamber Efendimiz'in güzel huylarından bir huy? Beğenmediği, hoşlanmadığı bir şey olduğu zaman susmazdı. Söylerdi. Sen söylüyor musun? Ben söylüyor muyum? Susa susa bu hale geldi bu cemiyet. Sen susuyorsun, hoca susuyor, müftü susuyor, bakan susuyor, hakim susuyor, polis susuyor, milletvekili susuyor. Susa susa dut yemiş bülbüllere döndü millet. Herkes susuyor, gerçekler söylenmiyor. Ama adama sorsan tek başına bakıyorsun, aa, vay, imanı var ya bu adamın, hayret. Çeviriyorsun, eviriyorsun maşallah. İyi, peki niye susuyorsun? Millet susuyor. Efendimizin huyu bu değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hoşlanmadığı bir şey oldu mu yüzü pat değişirdi ve söylerdi. Onun için sünnetin üç çeşidi vardır. Fiili sünnet, kavli sünnet, takriri sünnet. Ne demek takriri sünnet? Efendimizin yanında o iş yapıldı, Efendimiz ses çıkartmadı. Kötü bir şey olsaydı ses çıkartırdı, ses çıkartmadı demek ki yapılabilirmiş. Buna da takriri sünnet derler. O bakımdan bu şeyden istifade edelim. Okuduğumuzdan, dinlediğimizden istifade edelim. Ne yapacağız? Beğenmediğimiz bir şey görürsek, duyarsak, lisan-ı münasip ile onun yanlışlığını söyleyeceğiz. Kızım, başını ört. Hadi yavrum, uzun pantolon giy, öyle gel. Hadi evladım, bak ezan okundu, abdestini alıver de namaz kılalım. Namaz kılmamak olmaz. Hadi evladım, bak şöyle yapalım, böyle yapalım, bugün cumadır. Gusül abdestini al da cumaya beraber gidiverelim. Böyle devamlı etrafımızdaki insanlara hakkı, hayırı söyleyen, tavsiye eden insanlar olacağız. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabri. Hep okumuyor muyuz? Ve Asr suresini herkes bilir. Herkes bilir ama kaç kişi yapar? Fatiha'yı herkes bilir ama kaç kişi Fatiha'ya uygun hareket eder? Fatiha'ya bile uyamamışız da. Öyle Müslümanlarız ki daha Kur'an-ı Kerim'in Bismillahirrahmanirrahim ilk sayfası Fatiha'sına hayatımızı daha uyduramamışız. Benim görüşlerim böyle. Yani halkı tanıdığım için, arasında gördüğüm için mübarek bu Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi 6000 küsür ayetini ne zaman uygulayacaksın? Daha Fatiha'dasın. Daha ilk adımında bocalayıp duruyorsun. Ömür geldi geçti. Ne zaman ehli Kur'an olacaksın? Ne zaman Allah'ın istediği kimse olacaksın? Allah tevfikini refik eylesin. Hayırlara muvaffak eylesin. Efendimiz'e hüsnü ittiba nasip eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 3
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501-630-3030.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli arşın Rabbi, arzın Rabbi, semavatın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Allah-u Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve'atiyullah ve'atiyurresul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etti. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedikçe Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şami.
2: Akra, akra.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir babaysa aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de

0: aynı şekilde yani belli yaş dönemlerine göre mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet. Gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık.

0: ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada ma halaka fissemâ ve subhanallah adada ma halaka fil ard ve subhanallah adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallah adada ma huve hâlik ve Allahu ekber mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallah mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi.

0: مِثْلُ ذَٰلِكَ
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki, Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki, bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki, güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki, senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua et.

0: ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhan

0: inni kuntu minez zalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd, la ilahe illa entel mennan, bedi'us semavati vel ard, ya zel celali vel ikram, ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: اللهم, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım.

0: أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabii bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabii okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.

0: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

günah. Estağfirullah el gafur. Destim tehi, rüyum siyah. Estağfirullah el gafur. Fikrim kamu, tül emel. Şulim batalet hem kesel. Gitti ömür, yok bir amel. Estağfirullah el gafur. Nisyan ile kaldım zelil, isyan ile oldum alil. Erham li abdike ya celil. Estağfirullah el gafur. Ya Rabbi, her işim hata, ma beyne her biri gata. Mustafiriyim eyle ata. Estağfirullah el gafur. Lütfeyle göster yolumu, asan edip eşgalimi. Bir düşmüşem al elimi. Estağfirullah el gafur.

Estağfurullah el gafur. Ey dil nedendir bu ate? Müşkil işin malum bite. Yuşun asam kalbin ame. Estağfurullah el gafur. Emireye deyip veli, onun için oldun kulu. Serhoş musun yahut deli? Estağfurullah el gafur. Sende nedir bu düğün himen? Eylemedi bunu ümem. Hakkı işit olmasam. Estağfurullah el gafur. Değil misin ey nefs ya esed? İşin gazap hakka haset. Sanma ebeddir bu ceset. Estağfurullah el gafur.

Güş eyle ey nefs bendimi, al ile bozar andımı, yağmaya verme kendimi, estağfurullah el gafur. Ey kutbu alem şeyhima, aine-i alem nüma, şaştım yolum ey rehnuma, estağfurullah el gafur. Ya Rabbena, ya Rabbena, ey lütflek aybun lena, ve rahmlik zembun lena, estağfurullah el gafur. Kuluna etmezsen niya, nur için sad ahva, affeyle cürmün ya ilah, estağfurullah el gafur.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Tam inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillah, Rabbil alemin ve'l-âkıbetü'n-nettekin.

0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: استجد الجنة والنار فقال في الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال الله للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك ممن شئت ولكل واحدة منكما ملؤها جنة لا cehennemin hal diliyle konuşuşları. Yani bugün mevcudatta her şeyin bir konuşma tarzı var. Kendilerinin hallerini birbirlerine ifade edecek bir tarzı tekellümleri var her mahlukta. Nebatat kısmında da var bu. Nebatatta da var. Madeniyatta da var. Hep halen bunların bir tekellüm imkanları, kabiliyetleri var. Mesela bir devenin Resul-i Ekrem'e gelip de deveciden şikayet edici var. Geldi, deve dedi ki beni bu adam gençliğimde bu zamana kadar kullandı. Su taşıttı, şunu yaptı, bunu yaptı. Şimdi ihtiyarladım diyerekten, beni kesmeye kalktı diyerekten şikayete geldi. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem sahibinden deveyi sat bana dedi. Aldı ve onu serbest bıraktı. Dedi bu kadar zaman bunu kullanmış. Ne diyor diyor. Bak senden böyle şikayet ediyor. Şimdiye kadar beni kullandı. Faydalandı. Şimdi de kesmeye karar vermiş. Diye şikayete geliyor. Demek ki bir konuşma tarzı var o hayvanlarda. Mesela geyiklerin Efendimiz'e gelip şikayet halleri var. Taşların Efendimiz'e selam şeyleri var. Ağaçların Efendimiz'e Esselamu Aleyke Ya Resulullah deyişleri var. Demek ki mevcudatta her tekellüm böyle var ama biz bu tekellümümüze idrak kabiliyetimiz yok. Kabiliyet. Herkese ayrı ayrı. Sivrisineğin ufacık bir sivrisinektir. Fakat o kadar yüksek bir hissi var ki daha elini kıvıldatmadan o sana geleceğini anlıyor, oradan kıpırlayıp kaçıyor. O hissi ona vermiş. Biz o hissi henüz göremiyoruz. Görüşler de böyledir. Hepsi böyledir. Binaenaleyh cennet ile cehennemin de şimdi birbirlerine bir konuşmaları var. Hatta bu cennetle cehennem hadiseleri geniş bir hadise. Mesela ehli cennete olan insan cehennemdeki kardeşinin ziyaretine gidiyor. Cehennem yanıyor. Yanıyor içindekilerden. Fakat o arada bir tekellüm de var. Diyor ki sen niye cehenneme girdin? Soruyor ona. Biz beraber bir komşuyduk birbirimize. Tanıyor birbirini. Soruyor sen niçin cehenneme girdin? O da anlatıyor cehenneme niçin girdiğini. Demek ki o akılların, hafızaların dışında bir hadise. Yani bugün cennetle cehennemin de bir konuşma şeyleri var kendi kendilerine. Onu anlayanlar anlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şimdi onu haber veriyor. Diyor ki fak iştek dedi cennet. Bennar. Cennetle cehennem birbirleriyle hüccet dişiyorlar. Karşı karşı görüşme yapıyorlar. Fakaletül cennet. Cennet diyor ki yedhul ve niyet duafa'u vel mesakin. Bana duafa ile mesakin girecek. Ben bunlarla iftihar ediyorum diyor. Bana makar olacak, benim içimde kararlaşacak, iskan olacak insanlar duafa ile mesakin. Manalı bir söz ha. Cennet diyoruz. Cennet bunları seçiyor içinden. Bunlar bende barınacaklar. Bunun için sana iftihar ederim ey cehennem diyor. Ve kâletin nâr. Cehennemde diyor ki şimdi yedhulniyel cebbârûn vel mütekebbirûn. Bana da cebbârûn yani zalimler, cebadire vel mütekebbirûn mağrurlar, tekebbirler. Bunlar da bana gelecek diyor. Ben de onlarla onlara cezayı yapacağım. Onunla iftihar ederim diyor. Onların cezasını vereceğim gibilerde. فَقَالَ اللّٰهُ لِلنَّارِ Hazreti Allah cehenneme diyor ki şimdi اَنْتِ عَذَابِي Ey cehennem sen benim azap yerimsin. Benim azap evimsin. اَنْ تَكُمُ بِكِ مِمَّنْ شِكْ Ben seninle dilediklerim cezasını vereceğim. Sen o ceza evimsin benim. Ben o dilediklerimi sende cezalandıracağım. مِمَّنْ شِكْ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ Cennet içinde yine buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunlar yani ikişer kişi seçtiler. Duafa ile miskinleri cennet seçti. Cebbarin ile mütekebbirin de cehennem seçti. Cennete de şimdi diyor ki Enti rahmeti. Ey cennet sen de benim rahmet evimsin. Erhamu biki menşik. Ben de seninle dilediklerime merhamet edeceğim. Oraya koyacağım. Orada mesut ve bahtiyar olacaklar. وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا Sizin ikiniz de, ikiniz de. مِلْعُوهَا Dolacaksınız. Boş yeriniz kalmayacak yani. Merak etmeyin. İkimizin de ehli var. Cennet ehli de var. Cehennemin ehli de var. Allah bizi ehli cennetten eylesin. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi Allah'ım inni eselke ve eselke nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem'in istediklerini biz de istiyoruz. Onun için o Allah'ın daima rahmetini, iyiliklerini istiyoruz. Onun sığınıklarından da Allah'a sığınıyoruz. O cehennemden ve cehennemin azabını icap edecek bütün kötülüklerden istiaz etmiş. Biz onlardan istiaz ederiz. Allah bizi muhafaza etsin. Hatta cehennem dolmayacak. Aklın havzalarının dışında bir mıntık orası. Cennet o kadar büyük miktarda yerler verilecek ki ehli cennete akıllar onu da almayacak derecede. Burada yaptığımız bütün takdirler burada bizim için hazır ağaçlar olacak. Oradaki boş yer, bu beş yerin meyveleri buradaki çekilen tesbihler olacak. Burada tesbihin ne kadar çoksa burada ağacın o kadar güzel ve bol bahçeler de olacak. Onun için cennete girsen bile tesbihsizlerin yeri çorak yerler olacak. O kumluk yerler gibi. Cehennem dolmayınca Sure-i Kaf'ta sana gelmedi ayet. اِلِمْ تَلَئْتِ وَتَكُولُ هَلْ مِنْ مَجِدْ Cehennem doldun mu diyecek, daha var mı diyecek. Sonra oraya Hazreti Allah tecelli buyuracaklar da cehennem öylelikle dolacak. Allah muhafaza. Cehennem çok kötü yer. En fena şiddetli azaplar daimi olarak, ebedi olarak var. Ehli iman için elhamdülillah bu yok. Ehli iman, imanını kurtardıktan sonra cehenneme girse bile, cehennemlik olsa bile onun cehennemdeki kabahatinin cezası bir uyku haliyle, bir hamam haline benzer, bir terlemeyle neticelenecek. İmanın devleti büyüktür. Onun için Allah cümlemizi iman yolundan ayırmasın. Maazallah bu dünyanın kısa müddeti var, çok az ne olacak? Az müddeti içerisinde insan aldanır da bu dünyaya. İman devleti kaybederse elinde o zaman ahirete tükenmez günleri içerisinde felaket içerisinde kalacak. Uhdü turaba fi vücuhil meddahin. Meddah, övücüler. Bu meddahların çok nevileri vardır da bu bilhassa bazı adamlardan maksatlarını koparabilmek için bu adamı övmeye başlarlar. Sen böyle büyük adamsın, böyle iyi adamsın. Eşin bulunmaz, su bulunmaz, bu bulunmaz. Bir gayesi vardır da bu gayesine ulaşmak için bunu böyle yaparlar. Onun için Efendimiz diyor ki Uhdü turab siz toprak tepin bu methedicilerin yüzüne yakıttırmayın kendinizi böyle medih. Çünkü bu medihte iki gaye var. Birisi böyle seni methetmek suretiyle senden koparacağını koparmak. İkincisi de seni de yıkmaktır. Sen böyle met olununca gururlanırsın. Benlik gelir kendine. Ucup gelir. Kendini beğenme gelir. Bu da senin yıkımına kafidir. Onun için bu meddahlara yüz yüzemeyin. Onlar sizi met ederlerse siz onların yüzüne toprak sapmak suretiyle kendinizden uzak edin demek onlara. Uhudun cebelin yuhibbuna ve nuhibbe fîzâ niktümûh tekülü min semedihi velev min idâhihi. Uhud biliyorsunuz ki Medine-i Münevvere'de Uhud mağaribesinin olduğu yerdeki dal. Ama işte demin de arz ettiğim gibi bunların hepsinin meziyetleri ayrı ayrıdır. Hepsi bakarsın bir daldır. Fakat her dalın insanlar gibi herkesin meziyeti ayrı olduğu gibi dağların da meziyetleri ayrıdır. Uhud dağının hatta Erkanül Cennet'in yükünlerinden bir yükün olacağına dair de bir rivayet vardır. Binaenaleyh bu bizi sever, biz de onu severiz. Uhud bizi sever, biz de onu severiz. Demek ki bir dağ bile sevici ve sevilici. Dağ dağlığıyla Efendimiz'i seviyor. İnsan olur da Efendimiz'i sevmesin olur mu? Binaenaleyh yapmadık bu işi. Allah nasip etsin de bir daha gidersek inşallah onun bak fîzâdî tümû fekülû min semeri gidiyor. Onun meyvelerinden yiyiniz. Çünkü bizi sever. Bizi sevdiği için onda olan meyvelerden siz de yiyiniz. Burada meyve ne olacak Arabistan'ın içerisine? وَلَوْ مِنْ اِضَاهِ İşte dikenli otlar biter orada, dikenli şeyler. Onlardan da iyi olsa teberrüken bir parça yemeye çalışmış. Çünkü bizi seven bir dağdır. Tabi bunun inceliklerde vukuf bizim haddimiz değil. Yine bak altında Uhud'un rukn min erkan el cennet. Uhud bir dağdır ama cennet esaslardan bir esası teşkil edecek. Bu hadis-i hüküm hakikaten

0: Selam. Size üç hadise söyleyeceğim. Üç hadisten bahsedeceğim. Üç hadis bakmış. Uksimu aleyhim. Bu üçe de yemin olmuş. Bir, birisi ma nekasa ma lü abdin min sadakatin. Bir insan sadaka vermek suretiyle malı katıyen eksik olmaz. Bu. İşte bunun en güzel misali bağcıların bağlarını, budamalarını temsil ediyorlar ki birçok dallarını kırpıp atıyor adam. Desen ki niçin kırpıyorsun, yazıktır bunlara. Der ki bunlar kırpmazsam gelecek senenin mahsulünü layık öyle vermez. Tamahkarlık eder de kırpmazsa iyice herkes 100, bir kökünden 100 ok kalıyorsa o 50 ok kalır. Birkaç sene sonra da o da kalmaz elinde. Ama kırpıldıkça daha kuvvetli ve daha güzel verir. Sadakalar da tıpkı bunun gibidir. Katliyen eksik olmaz. Mâ ne kasa mâlu abdin min sadakatin. İhlas ile verilen sadakaların mukabilinde Allah-u Teala en aşağı bir on verir. Bunun mukabili ahirette verilecekler daha hesapsızdır yani. Bu dünyada olan. İkincisi velâ zulime abdün bimâ zulimetin sesabara aleyhâ illâ zâdehullâhu azze ve celle bihâ izzem. Üçüncüsü zulm olmuyor insan. Her ne şekilde olursa olsun. Bu zulme zulmle mukabele etmiyor. Sesabara aleyhâ bu yapılan zulme karşı sabrediyor. Ne şekilde olur? İllâ zâdehullâhu azze ve celle bihâ izzem. Allah'ın Celle ve Ala bunun bu sabrına mukabil onun izzetini artırır. Onun için ahirette ceza yiyen bir insan diyor ki benim hiçbir kabahatim yok. Ben namazımı kılar, orucumu tutar, hayr-ı hasenatımı da yapar, iyi bir adamdım. Neden dövüyorsunuz deyince diyecekler ki seni şundan dolayı dövüyoruz. Sen bir yerden geçiyordun da buradaki zalim bir mazlumu kırpalıyordu da sen hiç alakadar olmadın da. Onun cezası diyecekler. Gücü yetmezse de çaresi bulunur. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْهَلَةٍ اِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابُ فَقْرٍ. Bir insan dilencilik kapısını açar da önüne gelenden bir şeyler istiyor, zaruretim var diyor, her ne şekilde olursa olsun. Bu isteyiş belki onu zengin edebilir. Hem de bugün mesela dilencilerin içerisinde çok zenginlerin olduğunu da rivayet ederler. Çiftlik sahipleri, apartman sahipleri vesaire gibi var. Bunu dilencilikle kazanmış. Şimdi burada diyor ki, İllâ fütihalehu bâbu fakrın. O, bunun için ancak fakirlik kapısı açıldı. Ama diyeceksin ki işte bak adam koskoca zengin olmuştur. Zengin olmuştur ama gözü açtır. Binaenaleyh bu dilenciliğe alıştı mıydı bir insan? Şundan bundan envaçit zaruretleri bahane ederekten istemeye. Onun gönül kapıları, fakirlik kapıları açılacaktır. Her ne kadar eli çok dolu olsa. Kıymeti yok. Onun için dilencilik hiç iyi şey değildir. Ama bazı adamlar mecbur olur da mesela fakir olur. O günkü nefakasının temini için, ölmemek için o gün mesela istemese ölecek. Zarurette kalmış. Onun için bir kimseden o günün nefakasını istemeye hakkı var. Ama istemeden ölürse ne mutlu? O da onun için bir şahadır. Allah dilenciliği alıştırmasın. Alıştı mı bir insan, numaralarında hesaplanır, çizilirse ki bir daha bırakılmayan bir kapı. اِهْزَرُ الشَّهْوَةَ خَفِيَّةً Gizli şehvetlerden hazır edin. Gizli şehvetler. Şehvetin açık kısmı var, bir de gizli kısmı var. Şehvetin açık kısmı herkese malum. Fakat bir de onun hafi olan gizli kısmı varmış ki, bakın şimdi efendim dedim. El-âlimi, âlim. يَتَعَلَّمُ الْاِلْمَ Çalışıyor, okuyor, öğreniyor, alim oluyor. Ama niçin? يُحِبُّ اَنْ يُجْلَسَ اِلَيْهِ Başına toplansın da birçok insanlar onlara böyle söylemek zevkini seviyor. Bunun için istiyor ilmi. Zevkinden dolayı. Bu zevk şöhreti bir afat oluyor. Şöhreti afetin. Onun afetliğinden dolayı ahiretinin de yıkımına sebep oluyor. Çünkü fiinne zâlike yüptülü amelehu amelini iptal ediyor. Ne sebebiyle? İhlassızlığı sebebiyle. Yoksa ilim haddi zatında memduhdur. Makbuldür. Ama onun niyetin bozukluğundan dolayı ki bu amelleri iptal ediyor. Ne gibi? Riya gibi, ucub gibi, sum'a gibi, şöhret gibi, büyüklük gibi şeyler ki bunların hepsi birer semdir diyor. Zehirdir yani. İnsanı, maneviyatını öldürür gider. O da muhafaza edilir. Ahsinun nasi kıraaten. Şimdi Kur'an okuyoruz da, bu Kur'an okuyucuların en iyisi, en güzel Kur'an okuyan اَلَّذ۪ي اِذَا قَرَأَ رَعِيْتَ اَنَّهُ يَخْشَ اللّٰهُ Okurken sen onu Allah'tan korktuğunu böyle huzu, huşu, tevazu ile okuduğunu hissedersin. O okunan Kur'an en iyi Kur'an'dır. اَحْسُنُ الْتِيَارَةِ الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنَ الطِّيَرِ مَا يَكْرُهُ فَلْيَقُلْ اللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ Bu tıyara tefeül. Tefeül Allah-u Teala'ya husn-ı zandan ibaret. Yani varlıklara ehemmiyet vermeyip Allah-u Teala'ya husn-ı zannı böyle. Ne olursa olsun. Bunlardan ahsen-i tıyara vel-fâl ve la teruddü Müslüman. Müslümanı yolundan alakomak. Maksadından alakomak. Yapacağını alakomak. Mücahidi yapmaktan alakomak. Bu öttü, şu öttü, bu öttü diyerekten. İçin öyle bir şey olunca de ki Allahümme la ye'ti bil hasenat illa. Ya Rabbi iyilikleri veren sensin. Ancak iyilikler senden gelir. Ve la ye'ti o seyyat illa. Kötülükleri de def edecek sensin. Senden başkası bunu hiç senden gideremez. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِكِ De yapacağını yap.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak ettiren kullardan zümlesine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman severiz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O bizi muhakkak seviyor.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol, ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum, ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım, sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun, çocuğun bir iletişim aracıdır, kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler: oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Akran, yol arkadaşım. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve cumartesi günleri

Akü stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 19 Ağustos 2026 Çarşamba sabahını gösterirken biz de yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması duasıyla diyelim. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Sizlerden gelen mesajları aktaracağız ki 0501-630-3030'a sizler de yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız şayet. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfamızdan ve mobil uygulama üzerinden erişebileceğinizi, Akra canlı yayınlarını da buradan dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Ve sayfada yer alan başlıklardan biriyle programımıza başlamış olalım. Mekke İttifakı genişleyebilir başlığını taşıyan haber şöyle. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekke anlaşma hatırlayacaksınız 24 Safer'de 7 Ağustos Cuma günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi genel sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen genel sekreterlikle ilgili idari kararın ise stratejik, siyasi ve askeri komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi de planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu bildirildi. Daha geniş katılımlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çeken beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu da gösteriyor. Mekke anlaşması 3 ülkeyle sınırlı kalmayacak. Bu açıklamalardan biri, Türkiye tarafından yapılan bilgilendirmelerde anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma 3 ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde bölgede istikrarı sağlamak, kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde farklı ülkelerin de katılabileceği değerlendiriliyor. Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olabileceği belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceği yönünde değerlendirmeler de var. Mekke İttifakı genişleyebilir haberini Akra Medya'da bulabilirsiniz. Manşetler arasında öncesindeki haber, tarihi anlaşmayla ilgili ayrıntılar ve buradan hareketle bu anlaşmanın gerçekleştiği gün Mekke'de irad edilen hutbenin metni ve videosu tamamıyla ve bir de uzunca bir süredir bu anlaşmanın da belki bir örneğini teşkil eden daha çatı oluşumunu da ortaya

koyan sağduyulu ittifak çağrısı Akra'da uzun yıllardır her gün duyurduğumuz içerikler, paylaştığımız gündemler arasında tamamıyla 1931 yılında gerçekleşen ve pek çok İslam ülkesinin katıldığı bu önemli buluşmanın ayrıntılarını da, tarihi notlarını da haberimizde Akra Medya'da bulabilirsiniz. Hicri takvime göre de 6 Rebiülevvel 1448 sabahına eriştik ki karşılayacağımız 11-12'sine bağlayan gecede önümüzdeki hafta pazartesi akşamında nasip olursa Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Miladi olarak 24 Ağustos pazartesi gününe denk geliyor. Evvelinde ve o günde yine Akra'da sizler için hazırladığımız içerikler var. Bugünlerde de hazırladığımız özel içerikler, belgeseller, söyleşiler, sohbetler Akra'da yayına geliyor. Sosyal medya hesaplarımızda da yine dikkat çektiğimiz bir husus, Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve muhabbetin yansıması olarak salavat ile ilgili hatırlatmalar, Peygamber Efendimiz'in sünnetleri gibi pek çok paylaşımı bulabilirsiniz. Onun hayatından örnekler, iletişimin en güzel halleriyle başlığıyla karşımızda. Yine hayatından bölümlerle tarihi bir kronoloji olarak yer bulan paylaşım var. Ve en son olarak da Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in anlatıldığı bir içeriği görüyoruz. Ayet-i kerimelerden örneklerle. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. O insanlığa bir rahmettir ve ayet-i kerimede biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, bilendir buyruluyor. Kur'an-ı Kerim'i açıklayandır Efendimiz ve Yüce Kitabımızda da sana bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın buyurulmakta. Bir başka ayet-i kerimede o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Uyarandır. Ey örtüsüne bürünen Resul, kalk, insanları uyar ayet-i kerimesini de bu manada görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e yönelik vasıflara dair birkaç örneği bu şekilde hatırlatabiliriz. Aynı zamanda Akra Medya'nın son peygamber haber kategorisine de göz atabilirsiniz. Burada işte bu Efendimizin övülen vasıfları ile ilgili dosyamızın yanı sıra onun müstesna isimleri ve aynı zamanda hayatınla alakalı Siyer-i Nebi'den derlediğimiz bölümleri de ayrıntılarıyla ayrı ayrı başlıklarla bulabilirsiniz. Efendimizin dünyayı teşrifinden başlayarak nihayetinde tevhid ilkelerine varıncaya kadar bütün bir Siyer-i Nebi'yi, tarihini aynı zamanda burada farklı başlıklarla dosyalar halinde son peygamber kategorisiyle Akra Medya'da bulabileceğinizi de hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Bu vesileyle bu yıl 15.si gerçekleştirilen bir kampanya var. 8 milyar salavat adını taşıyor. Dünyada yaşayan her bir insanın Efendimiz'e salavat okuması yönünde bir çağrı bu. Hedeflenen rakamın daha şimdiden aşıldığı görülüyor. Ancak bir yandan da 200 dolayında ülkeden katılımla, yüzden fazla ülkeden katılımla çok ciddi bir teveccüh var. Şöyle sayfaya girdiğimizde de 10 milyarı aştığını görüyoruz. Okunan salavatların 112 ülke olduğunu görüyoruz. Son eklenen verinin de buradan siz de okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasındaki sayaca ekleyebiliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve bağlılığı ifade etmenin en güçlü yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz salavatın. Pek çok şekilde söylenebilir. En kısa haliyle Allahümme salli ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Efendimiz'in hadisi şeriflerinde de salavat getirmenin bize kazandırdığı iyilikler var. Bunlardan biri duanın kabulüne vesile oluşu, ruhun arınmasına vesile oluşu, Peygamber Efendimizin şefaatine erme ümidi, Efendimizin bu salavatlara mukabelede bulunması, Allah Teala'nın rahmetine ermeye vesile oluşu, günahların bağışlanması için yine bir fırsat oluşu gibi güzellikleri ve Efendimizin hatta bu manada müjdelerini zikredebiliriz. Ayrıntılarıyla bu haberleri de Akra Medya'da bulabilirsiniz.

Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Üniversitelerde tercih yerleşme sonuçları dün açıklandı. Adayların heyecanla beklediği bir süreçti. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleşme sonuçlarına göre bu yıl üniversitelerde doluluk oranı tarihi seviyelere ulaşarak %99,52'ye çıktı. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk programlarının yanı sıra yapay zeka tabanlı programlarda da boş kontenjan kalmadığı belirtiliyor. Devlet üniversitelerinin örgün lisans ve ön lisans programlarında 482 bine yakın kontenjanın 479 bini doldu. Geçen yıl 5 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 2 binlere kadar geriledi. Yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik programlarda yerleştirme sonuçlarında öne çıktı. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında açılan programlar yoğun ilgi gördü. İlk kez açılan işletme ve yapay zeka, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, balıkçılık teknolojisi programlarının da tamamen dolduğu görülüyor. Yapay zeka odaklı lisans ve ön lisans programlarında da %100'e ulaşan bir doluluk söz konusu.

Yerel ürünlerde markalaşma hamlesi haberi var sırada. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen ancak çoğunlukla yöresel pazarlarda tüketilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması için yeni bir dönem başlıyor. Yöresel ürünlerin geliştirilmesi, kalite standartlarının oluşturulması, ambalajlanması, tanıtılması ve pazara ulaştırılması süreçlerinin güçlendirilmesi planlanmakta. Böylece zeytinyağı, peyniri, bal gibi ürünlerin yalnızca üretildiği bölgelerde değil, ulusal pazarda da markalı ürünler olarak tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor. Yeni modelle ürünlerin tarladan veya üretim merkezlerinden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçlerinin yeniden ele alınması öngörülüyor. Üreticinin ürününü ham halde satmak yerine işlenmiş, paketlenmiş ve markalaşmış şekilde daha geniş pazarlara ulaştırması amaçlanıyor. Özellikle yöresel ve coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerin üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece ürünlerin yöresel özelliklerinin ekonomik değere dönüştürülmesi ve katma değerin büyük bölümünün üretici ve kırsal ekonomiye kazandırılması da diğer hedefler arasında.

Sıcaklık değerlerine ilişkin veriler var bir diğer haberde. Temmuz'da Türkiye genelinde en yüksek sıcaklık 46,8 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 4,6 dereceyle Kankal'da ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre 1991-2020 döneminde 25 derece olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı bu yıl 25,3 derece olarak kaydedildi. Böylece 2026 Temmuz'u son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı oldu. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında gerçekleşti denilerek bölgesel bazda da diğer rakamsal verilere yer verilmiş haberin devamında. Avrupa'ya uzanalım. Sıcaklığın buradaki bir başka etkisi orman yangınları olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı sıcaklar ve kuraklık hayatın birçok alanını etkiledi. Aylardır birçok ülke yangınlarla mücadele ediyor. Belçika'da 5 günde 3000 hektarlık alanı etkileyen orman yangını yağışlara rağmen söndürülemedi. Başkent Brüksel'de kuraklık nedeniyle sarı alarm seviyesi korunurken orman ve yeşil alanlarda yangın riskinin çok yüksek olduğu bildirildi. Bazı bölgelerde turba bataklıklarına ulaştı yangın. Bu durum yangınların söndürmeyi daha da zorlaştırdığını ortaya koyuyor. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenler 12.500 civarına yükseldi. 2 Ağustos'a kadar Almanya'da aşırı sıcaklarla bağlantılı ölümlere ilişkin rapor yayımlandı. Buna göre bu yılın 15. haftasından 31. haftasına kadar aşırı sıcaklara bağlı ülkede 12.500 civarında kişinin

0: hayatını kaybettiği belirtildi. Ki büyük bir oranı 65 ve 74 yaş grubundan oluşuyor. Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ve şiddetli kuraklıklar sebebiyle tarım sektöründe de bir kriz söz konusu. Fransa ve İspanya'da önemli ürün kayıpları yaşanıyor. Fransız üreticiler sebze üretiminin önceki yıllara kıyasla büyük ölçüde düştüğünü belirtiyor. İspanya'daki tahıl hasadında geçen yıl oranla ciddi bir gerileme yaşanması bekleniyor. Alman Çiftçiler Birliği, ülkede aylardır süren kuraklık nedeniyle bu yıl tarımsal üretimde ciddi kayıplar beklediğini açıkladı. Özellikle mısır, patates ve şeker bançları gibi ürünlerin ciddi şekilde etkilendiği kaydedildi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor.
1: Tanıtımına kulak verdiğimiz Gez Gör İbret Al programını bugün 17'de de Akra'da dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. 8.48 oldu saatlerimiz. Şimdi yol durumunu öğrenelim. Hem İstanbul hem de diğer güzergahlara ilişkin ayrıntıları yine bu sabah Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Bakalım yol durumu ne alemde, ayrıntıları öğrenelim kendisinden. Büşra'nın merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Merhabalar, hayırlı sabahlar Ekta Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. Buyurun, son notlar sizde.
2: Tabii İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu ise %54 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %53 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %56 seviyelerinde. Anadolu yakasında Deniz Karayolu'nun Esenkent'ten itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bostancı'ya kadar devam ediyor bu yoğunluk. Ancak devamında Arvasat tünelinde kadar nispeten açılıyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Bostancı mevkisinde başlayan bir yoğunluksa Gülsuyu'na kadar etkisini sürdürüyor. Bostancı sahil yolunda ise İdaltepe Suadi arası hafif yoğun ama öncesinde ve devamında ulaşım genel olarak açık diyebiliriz. Temat yolunda ise Samandıra gişeleri arasında başlayan bir yoğunluk var. Sonrasında Ataşehir Esenevler bölgesine yaklaştıkça kademeli olarak azalıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yoluna doğru tekrar bağlandığımızda ise trafik yeniden yoğunlaşıyor. Çamlık kavşağından itibaren bir trafik yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları Beykoz ve Kavacık çevresinde hafif yoğunluk görülüyor. Etkisini sürdürüyor bu bölgede. Üsküdar, Ümraniye, Yaman Evler, Esen Evler, Küçük Çamlıca, Altunizade ve Acıbadem çevresinde de trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Yine Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolunda da hafif yoğun bir trafik var. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Deniz Karayolu'nun Zeytinburnu Merkez Efendi mevkisinde başlayan bir yoğunluk var. Gayrettepe'ye kadar devam ediyor. Yine Temat yolunda ise Akşamsettin mevkisinde başlayan trafik Seyrantepe Yeşil istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden itibaren artan trafik ise Bayrampaşa Sağmalcılar Karşı yönüne kadar uzanıyor. Halkalı Batın Ekspresi yolu Bağcılar, Bahçeli Evler, Ataköy, Şişli, Levent ve Etiler çevrelerinde de trafik yoğunluğunu sürdürüyor diyebiliriz. Köprülerdeki duruma göz atacak olursak hızlıca özetlemek adına Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli açık. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçerken de açık bu bölgeler. Ancak

0: bu bölgeyle de ilgileniyor. Son olarak Deyzağ'da parseller yönünde sol şerit trafik kazası nedeniyle yine bir şerit trafiğe kapalı ve kazaya müdahale ediliyor. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında diğer çalışma yapılan güzergahları da paylaşacak olursak eğer, Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında, Aydın Denizli Otoyolu'nda, Sakarya Hendek Yolu güzergahında ve Balıkesir Karacabey yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu dakikalarda %51 seviyelerine seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz öyleyse.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Hayırlı sabahlar. Aşkla zevkle dinliyoruz. Avcılardan tüm arkadaşlarımıza sevgiler selamlar diyor. Emine Aksu hanımefendi teşekkür ediyoruz. Ayda Pehlivanlı Kırıkkale'den mesajını ileten dinleyenlerimiz arasında Kayseri Hacıları ilçesinden selam ve dualarımız da diyor Mehmet İnce. İyi yayınlar dileriz demiş Ümmü Gülsüm Hanım. Yol arkadaşımız Akra ailesine çalışanlarına hayırlı, bereketli, huzurlu, sağlık, sıhhat, afiyet üzere geçirilen günler dilerim. Konya'dan selamlar diyor Erol Bey. Ve Sema Hanım da Ankara'dan yazmış. Selam olsun tüm arkadaşlara hayırlı, mübarek, güzel günler diliyoruz. Yine hemen Akra'yı açtık demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Birazdan buradayız.

0: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
3: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün inceliğin ve nezaketin peygamberinden söz edeceğiz. Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin buyrulur. Kalem suresi 4. ayeti kerimede. Peygamber Efendimiz insanların en nezaketlisiydi. O ashabına nezaketiyle örnek oldu. İnsanlara inceliği tavsiye etti. Ümmetine güzel ahlakını miras bıraktı. O güzel ahlakın ismiydi. İsmi Allah tarafından yüceltilen, ahlakı Allah tarafından lütfedilendi. Kimseyi mahcup etmez, kınamaz, utandırmazdı. Topluluk içinde yanlış yapan kişiyi bildiğinde bile ''Bana ne oluyor ki böyle görüyorum?'' ya da ''İnsanlara ne oluyor ki böyle yapıyorlar?'' diye başlayan mübarek sözlerini umuma söyler, yanlış yapanı dışlamadan hatayı düzeltirdi. Efendimiz konuşurken karşısındakinin gözlerine bakardı. Konuşması hep yumuşak ve tane taneydi. Sesi yükselmezdi. Kötü söz söylemez, kimseyi kırmaz, incitmezdi. Söz verdiği zaman mutlaka sözünde dururdu. O Muhammedül Emin'di. Konuşanın sözünü kesmez, konuşmasını yarım bırakmazdı. Muhatabı çocuk bile olsa kendisine bir şey sorulduğunda tane tane ve yumuşak bir sesle cevap verirdi. Yüksek sesle konuşmaz, kahkaha ile gülmezdi. Sessizce tebessüm ederdi. Bazen gülerken mübarek dişleri görünürdü. Sahabe onu sükutları uzun, gülmeleri kısa olurdu diye anlatıyordu. Efendimizin yanında büyüyen Hazreti Enes onun nezaketini şöyle anlatıyordu. Allah Resulü yolda bir kimseye rastlayıp onunla konuştuğu zaman o kimseye dönüp gidinceye kadar mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Önce kendisi dönüp gitmezdi. Birisiyle tokalaştığı zaman karşısındaki elini çekinceye kadar o elini çekmezdi. Hiçbir zaman onun dizlerini yanında oturan kişinin dizlerinin önünde görmedik. Hazreti Ayşe onu şöyle anlatıyordu. Resulullah'tan daha güzel ahlaka sahip hiç kimse yoktur. Ashabından ve ailesinden birisi kendisine seslenince buyurun diye karşılık verirdi. Buyur ederdi, davet edilince buyurur giderdi. Üç kişi bir arada olduğunda iki kişi üçüncüyü bırakarak kendi arasında fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer buyururdu Buhari. Allah Resulü

İncelik timsaliydi. Onun misafirleri bahtiyar misafirlerdi. Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunur, misafirine kendisi hizmet ederdi. Oturmaları için çok kere hırkasını serer, onları kendi hırkasının üzerine oturturdu. Bazen de altındaki minderi misafire verir, üzerine oturması için işaret eder, kendisi yerde otururdu. Namaz kılarken birisi gelip oturursa namazı uzatmaz, kısa keserdi. Hazreti Ali şöyle anlatıyordu. Allah Resulü kendisinden bir şey istendiğinde o şeyi yapmak isterse tamam derdi. Yapmak istemediği bir şey karşısındaysa susar, cevap vermezdi. Onun kendisinden istenen bir şey için hayır dediği olmamıştır. Medineli bir çocuk gelir, Allah Resulü'nün elinden tutar, onu istediği yere götürürdü. Resulullah çocuğa gitmem demezdi. Efendimiz insana, hayvana, eşyaya karşı aynı incelikle muamele ederdi. Hazreti Ayşe, onun sertçe bir eşyaya bile vurduğunu görmedim derdi. O, nezaketi sadaka vermek gibi değerli bir amele eş gören nezaket peygamberiydi. Mübarek yüzü mütebessimdi, teşekkür etmeyi severdi. Halka teşekkür etmeyen Hakk'a da şükretmez buyurmuştu. Din kardeşinin kabına su doldurman sadakadır. Güler yüzde olmak bir sadakadır. Yol sorana yol göstermek sadakadır. Güzel söz sadakadır.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalabalık ve kabalık ve edepsizlik içeren davranışların, çirkin ve argo konuşmaların Yüce Allah'ın nefretle karşıladığı hususlardan olduğunu ifade ederlerdi. İnsanın hatalarının çoğu dilindendir buyurdu. Kaba ve sert konuşmaz, konuşması kimseye bıkkınlık vermezdi. Mü'min, güzel ahlakı sayesinde gündüz nafile oruç tutan ve gecede nafile namaz kılan kimsenin derecesine yükselir buyurdular. Ebu Davud. Nezaket peygamberiydi. Ahlakı Allah tarafından yüceltilendi. Allah Resulü'nün sözü, sözlerin en güzeliydi. Sözü Allah'ın söylettiğiydi. İşte o inceliğin ve nezaketin peygamberiydi. Salat ve selam onun üzerine olsun.

Ona olan sevgi ve muhabbetin satırlara döküldüğü nice güzel örnekler var karşımızda. Gönülden dile yansıyan Hazreti Peygamber sevgisi başlığıyla da dosyalarımız arasında Akremedya'da bulunuyor değerli dinleyenlerimiz. Ona olan sevgi ve muhabbete dair satırlardan oluşan pek çok eser ortaya konulmuş. Mevlid-i Şerifler, Esma-ı Nebiler, Şemail-i Şerifler, Hilye-i Şerifler, Miraciyeler, Gazavatnameler, Kırk Hadisler gibi pek çok edebi türü görebiliriz bu manada zikredebileceğimiz ve nice güzel satırlara da o sevginin yansıdığını görürüz. Ahmet Yesevi, 18 bin aleme server olan muhabbet Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed diye anlatır. Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki takipçisi ise Yunus Emre. Gerçek bir peygamber aşığıdır. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed der ve daha nicelerini söyler. 15. yüzyılda yaşamış olan Süleyman Çelebi ise Peygamber Efendimizin doğumu, üstün özelliklerini, asıl adı Vesilet-i Necat yani kurtuluş yolu olan meşhur Mevlid'inde anlatır. Efendimizin doğumunu anlatan Mevlid adlı eserler arasında en meşhuru onun yazdığıdır. Ve Ol Rebiülevvel ayın nicesi, 12. gece İsneyn gecesi. Ol gece kim doğdu ol hayrül beşer, anesi anda neler gördü neler diye de anlatır durur. Ve asırlardır söylene gelir bu Mevlid'in dizeleri. Peygamber sevgisini anlatan, gönülden dile yansıyan bu sevgi ve muhabbete dair nice güzel örnekleri de yine Akremedya'da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Pek çok eser var tabii ama birini tavsiye edelim. Server yayınlarından Mevlid Kandili'ne özel bir eser olduğunu söyleyelim. Peygamber sevgisi adını taşıyor. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, Naat-ı Şerif örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Bir bölümü şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan 571 miladi yılında Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Ki bu yıl önümüzdeki pazartesi akşamına denk geliyor diyelim. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimet-i ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz diyor Mahmut Esat Yoşan hocamız. Bir bölümü böyle tabii ki bu kitaptan. Server Yayınları tarafından okuyucuların istifadesine sunulan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi adını taşıyan bu eserle ilgili ayrıntılara da serveryayınları.com web sayfası üzerinden erişebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Peki bu mübarek kandil günü nasıl ihya edilebilir? Kur'an-ı Kerim okunması, Peygamber Efendimiz'e çokça salatü selamlar getirilmesi, kaza nafile namazlar kılınması, tefekkürde bulunulması, geçmişin muhasebesinin yapılması, küs ve dargın olanların barıştırılması, üzerinde hakları olanların aranıp sorulması, yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, yaşlı olanların mümkün olduğunca ziyaret edilmesi, kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazlarının cemaatle ve camide kılınması, vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın, büyüklerimizin kabirlerinin ziyaret edilmesi, akla gelen ve bu günlerin bereketiyle, feyziyle yapılması tavsiye edilen güzel
haller, ibadetler ve hasletler olarak karşımıza çıkıyor. Yine Mahmut Esat Göçen hocamız da evimizi o gece için bayram günü gibi bezeyip temizlemeli, en güzel pak elbiselerimizi giyinmeli, sokağımızı düzenlemeli, fakirlere sadakalar vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, tebrikleşmeli, o gece yatsı namazını çoluk çocuk sevinçle camilere gitmeli, Kur'anlar, ilahiler okumalı, tesbihler çekmeli, zikirler, ibadetler etmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya elemeliyiz. Sevgili aile reisleri, o günü asla sönük geçirmeyin. Akşama eve kucaklarınız dolu dolu gelin. Evinizi, sofranızı çiçeklerle, meyveler ve tatlılarla donatın tavsiyesinde bulunuyorlar. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan. Arkadaşlara selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş dinleyicimiz Kenan Bey. Yoldan bir fotoğrafla ulaşmış. Hayırlı yolculuklar dileyelim öyleyse. Hayırlı sabahlar. Akrabir Okul dinlemek isteyenlere Rabbim sizleri hayırlarla mükafatlandırsın diyor. Burdur Bucak'tan Hava Eğilmez Demirel Hanımefendi bu güzel mesaja ulaşmış. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Hüseyin Yılmaz Bey Kahramanmaraş'tan yazmış. Doğum gününe sayılı günler kala Peygamber Efendimiz'e sonsuz salat, sonsuz selam olsun diyor. Ve Allah-u Teala'yı sonsuz şükürlerle diyor mesajında. Denizli'den tüm akre dinleyenlerine, emeği geçenlere selamlar. Her günün rahmet ve bereketi ulaşması, bereketli olması duasıyla diyor. Belma Lina Tekkanat yazmış bu mesajı. Denizli'den teşekkür ediyoruz. Ve bir başka dinleyicimiz de Cemile Hanım da hayırlı sabahlar. Arkadaşlarımıza inşallah afiyet olmak duasıyla güneşlerle başlamak çok güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
3: Sağduyunun sesi Akra.

Sıradaki haberimiz telefon bağımlısı aileleri uyarı başlığını taşıyor. Genellikle çocukların ekran kullanımına ilişkin endişelerle ailelerin bu konudaki yönlendirmeleri haberlere konu olur. Ama bu kez objektifler, kadrajlar ebeveynlere yöneltilmiş durumda. Norveç'te yapılan araştırma ebeveynlerin çocuklarının yanında uzun süre telefon kullanmasının beyin sağlığına zarar verdiğini gösterdi. Bu zararın çocukların tablet gibi ekranlı araçları doğrudan kullanmasından çok daha büyük olduğu belirtildi. Hazırlanan makalede anne ve babaları günde 4 saatini telefonla geçiren çocuklar dil derslerinde, ebeveynleri günde sadece 1 saat telefon kullanan çocuklara göre 2,5 puan daha düşük not aldı. Ebeveynlerin çocuklarının yanında telefona dalıp gitmesi çocukla iletişimi azalttığı için dil gelişimini etkiliyor denildi. Ebeveynlerin telefon bağımlılığının çocuklarıyla iletişim eksikliğine yol açtığını vurgulayan araştırmacılar şu uyarılarda da bulundu. Ailelerin çocuklarıyla yeterince iletişim kurmaması evlatlarının kelime dağarcığını geliştirme fırsatlarını kısıtlıyor. Beyin gelişiminin %90'ı 5 yaşından önce gerçekleşiyor. 747 Norveçli çocuğu 5 yaşından 8 yaşına kadar 3 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, evde yoğun telefon kullanımının çocukların kelime dağarcığı gelişimini yavaşlattığını belirledi. Uzmanlar ailelere çocuklarıyla bol bol konuşmalarını, birlikte kitap okumalarını ve hikaye anlatmalarını önerdi. Sebebi ebeveynlerin o esnada başka bir dünyada oluşu. İsmail Anıl Usta, çocuk ergen psikoloğu, şunu söylüyor. Sık gözlemlediğimiz bir tablo var. Ebeveynin bedenen orada ama zihnen başka bir dünyada olması. Telefonlar bunu yapıyor. Oysa çocuklar dünyayı ebeveynlerinin gözlerinden okuyorlar. Bir ebeveyn telefona daldığında aradaki duygusal alışveriş kesiliyor. Dil, aktif etkileşimle öğrenilir. Ebeveynin telefon başında geçirdiği her dakika çocuğun beyninde yeni kelime ağlarının kurulamamasına sebep oluyor. Asıl belirleyici olan çocuğun kendi cihaz kullanımından ziyade ona dili modelleyecek, onunla konuşup hikayeler paylaşacak olan ebeveynin duygusal ve zihinsel ulaşılabilirliği. Cihaz kullanımımızı bilinçli bir çerçeveye oturtmak çocuklarımızın kelime dünyasını korumanın en etkili yolu olacaktır, diyor.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına gelirken Sivas'a uzanalım. Bozkır'ın ortasında Mavi Mucize'nin haberi var sırada. Sivas'ta her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Ağgöl, Karagöl ve Canova Gölü eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor. Sivas-Erzincan Karayolu yakınlarında Canova Köyü sınırlarında yer alan, yan yana sıralı bu üç göl doğa severlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Bölgedeki tektonik bir hat boyunca yan yana dizilen göllerin, yüzyıllar boyunca yeraltı sularının yüzeyin altındaki kolay eriyebilen

0: Alçı taşı tabakalarını eritmesiyle ve üstteki toprak tabakasının da ağırlığı taşıyamayarak çökmesiyle obruk şeklinde derin çukurlara dönüştüğü, zamanla taban suyu ve yağışlarla dolması sonucunda bugünkü görüntüsüne büründüğü belirtiliyor Sivas'taki Ağgöl, Karagöl ve Canova Gölü'nün. Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. Kartal'dan Remzi Hanım, hayırlı sabahlar Akra ailesine. Rabbim rahmeti hepimizin üzerine olsun. İyi ki Akra var diyor. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de Akra'dasınız, Akradaşımızsınız diyelim. Biz tüm Akra dinleyenlere, Akra takip edenlere Akradaşımız diye hitap ediyoruz ki dinleyenlerimiz de mesajlarını artık bu yönde iletiyorlar. Afyon'dan Cennet Atalay'da hayırlı sabahlar. Mevlüt kandilimiz şimdiden mübarek olsun mesajıyla katılmış programımıza. Daha pek çok şehirden güzel mesajlarınız, dualarınız ulaştı bu sabahta. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Yine gün boyunca Akra mobil hattımız olan 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayınız.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç kesimlerinde ve Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava var. Toroslar mevkiinde, Giresun kıyısı dışında Doğu Karadeniz'de, Adana, Erzincan, Ardahan çevrelerinde, bir de Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Bunun dışında kalan her yerde az bulutlu ve açık bir hava var. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor ki bugün İstanbul 31, Çanakkale 34 derece, İzmir 34, Denizli 35, Manisa 37 derece, Hatay ve Burdur 32, Antalya 33, Adana 35, Niğde 31, Ankara 32, Eskişehir ve Konya 33, Bolu 29, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Samsun 29, Trabzon 28, Rize 29, Erzurum ve Kars 27, Malatya 33, Diyarbakır ve Gaziantep 37 derece bugün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 47.93, avro 55.62 lirada, altının gramı ise 6.698 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbetini dinleyebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, Rabbimiz Mahmut Esat Döşan, Allah'a, kitaba, peygambere ve sünnete uymayı anlatacak. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin anlamları ve muhtevasına ilişkin özet bilgileri içeriyor. 9.50'de sizlerle Son Peygamber ve İslamiyet programını onda dinleyebilirsiniz. Sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, aile rehberi 11.40'da yayına geliyor. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Aynadaki İnsan programı yayında olacak. Kontrol etme hastalığı konuşulacak programda. Saat 15'te hadisler deryası var. Peygamber Efendimizin hüzünlü zamanlardaki duası ve hoşlanmadıklarında susması bugünkü sohbetin konusu. Sağduyulu akıl söyleşimiz 16.15'te sizlerle, akıl kalp dengesinden ve ilimle amel etmekten söz edilecek. Bunun üzerine söyleşimiz 16.15'te yayına geliyor. Dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al 17.05'te, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Ummandan İnciler 18'de, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin anlatılacağı Erenler Kervanı 22'de Akra'da olacak. Ve böylelikle bugün için de geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibinet tahirin. Emma ba'd. Allah'ın varlığı bizde çok önemlidir. Allah için efendim bir Müslüman çok temiz inanca sahiptir. Her türlü fedakarlığı yapar. Bu bir.

İki, Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlıyız biz. Neden? Allah onu göndermiş insanlara. Doğru yolu göstermek ve hak dini öğretmek için. Daha önce başkalarını da göndermiş. Göndermiş ama eski zamanlarda gönderdiği için o zaman onları öğrenen insanlar iyi kaydetmediklerinden unutulmuş. Allah her kavme peygamber göndermiş. İbrahim Aleyhisselam'ı gönderen o. Bak, biz öyle bir peygambere sahibiz ki bütün peygamberler benim kardeşimdir diyor. Hepsine saygı gösteriyor. Adem Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'a, efendim İsa Aleyhisselam'a, hepsine sevgimiz, saygımız var. Nereden belli? Çocuklarımıza isimlerini koyarız biz bunların. Yusuf, kaç tane Yusuf isminde tanıdığınız vardır? Musa, İsa, İbrahim, İsmail, kaç tane İsmail vardır şimdi şurada bile? Meryem, kaç tane Müslüman Meryem vardır? Neden? İslam öyle güzel bir din ki tarihi birleştiriyor. Bütün dinleri birleştiriyor. Bütün dinlerin doğru olan taraflarını gösteriyor. Muhammed-i Mustafa bizim peygamberimiz. Onun için de canımızı veririz. Fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Canım da feda olsun sana ey Allah'ın Resulü. Canımdan çok sevdiğim anam babam da sana feda olsun. Her şeyi feda ederiz. Bu peygamber sevgisi de çok önemlidir. Zaten bir insan peygamberi sevmese, peygambere bağlanmasa, peygamberi dinlemese İslam'ı öğrenemez. Kimden öğrenecek? Nereden öğrenecek? Allah kendisine özel kitap mı indirecek? Hayır. Genel olarak insanlara peygamber göndermiş. Onun için o peygambere de sevgimiz, saygımız sonsuz. Bizi öteki dinlerden ayıran özellikleri sayıyoruz. Üçüncüsü, Allah'ın kitabına bağlılığımız çok, çok ileri seviyede. Yere kondurmayız. Öpüp başımıza koyarız. Kur'an deyince onun için de canımızı veririz. Bu üç şey yetiyor zaten. Resulullah'a bağlandın mı, sünnetini kabul etmiş oluyorsun. Kur'an'a bağlandın mı, Kur'an'ın içindeki bütün hükümleri, şeriatı kabul etmiş oluyorsun. Efendim bitiyor. Onun için bizim ana, temel, esas olan şeyimiz bu. Allah'a inanıyoruz. Resulü Muhammed Mustafa'ya inanıyoruz. Ona bağlıyız. Resulüne indirdiği bir harfi bile değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'e bağlıyız. Kur'an yolundayız. Şimdi bunun için söylüyorum. Biz Kur'an yolundayız. Resulullah'ın sünneti yolundayız. Bu iki şey belirleyici. Yani Allah'ın yolundayız dediğimiz zaman nereden belli olacak? Allah'ın yolunda olduğumuz Kur'an'a bağlılığımızdan belli olacak. Kur'an Allah'ın kitabı olduğundan, kelamı olduğundan ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'a bağlıyım. Bağlısın ama Allah neyi, nerede, nasıl söylemiş? Kur'an'da söylemiş. O halde Kur'an'a bağlılık, Allah'a bağlılığı elle tutulur, gözle görülür, ispat edilir hale getiriyor. Bir adam ben Allah'ı seviyorum, Allah yolundayım diyor da Kur'an'a aykırı işler yapıyorsa güleriz ona. İnanmayız ona. Ya sen ne biçim Allah'a ne biçim inanan insansın sen? Sen Kur'an'ı dinlemiyorsun, içki içiyorsun, kumar oynuyorsun, şu günahı işliyorsun. Bugün bunlar Kur'an'da yok. Sen bu olmayan şeyleri yapıyorsun. Namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, hacca gitmiyorsun. Allah Allah, Allah Kur'an'da bunları emin ediyor. Niye tutmuyorsun deriz. Yani hatta Kur'an-ı Kerim'de ayet var bu konuda. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki insanlar Peygamber Efendimiz'e tabi olmak istememişler. Yahudi, Hristiyan insanlar efendim demişler ki bizim yolumuz iyi. Bizim peygamberimiz var. Biz Musa'ya tabiyiz. Biz İsa'ya tabiyiz. Peygamber Efendimiz diyor ki Musa Aleyhisselam şu anda aranızda olsaydı, sağ olsaydı bana tabi olurdu. İsa Aleyhisselam şu anda sağ olsaydı bana tabi olurdu. Bu devir benim devrim. Beni peygamber göndermiş Allah. Siz bana eğer Musa'yı seviyorsanız Musa Aleyhisselam'ı bana tabi olacaksınız. İsa Aleyhisselam'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız. Şimdi Allah beni göndermiş. Her peygamberin devri daha sonra bir başka peygamber gelince tazeleniyor, bitiyor. Yani artık buna uyun demek oluyor. Onun için bana uyacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de de Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim.

0: Resulüm, o senin karşına dikilip de bizim dinimiz iyi, biz belki kendi peygamberimize bağlıyız, biz sana uymayız, biz Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor diye iddia eden, boşuna iddia eden insanlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, ben Allah'ın Resulüyüm. Bak Allah beni gönderdi. Mucizeler var. İspat edebilirim. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bana tabi olun. O zaman Allah da sizi sever, günahlarınıza bağışlar. Ama bana tabi olmazsanız, ben İsa'nın yolundayım, ben Musa'nın yolundayım demek sizi kurtarmaz. Çünkü o yolları bozmuştunuz. Sizin dedeleriniz bozmuş. Raydan çıkartmış, yoldan çıkartmış, put çıkartmışsınız ortaya, haç çıkartmışsınız, yoktu. Şarap çıkartmışsınız, yoktu. İsa Aleyhisselam'ın demediği şeyleri ortaya çıkartmışsınız, yoktu onun zamanında. Onun için sizin bu Allah'a inanıyoruz, Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor demeniz doğru olmaz, bana tabi olacaksınız demiştir. Peki kendisine tabi olanlar niye tabi oldular Peygamber Efendimiz'e? Yakından gördüler, tanıdılar, bildiler, mucizelerini gördüler. Kesin olarak onun Allah'ın peygamberi olduğunu anladılar. Onun yanında toplandılar. Onun için canlarını verecek hale geldiler. Kesin olarak. Biz de hadislerini okudukça, İslam tarihini okudukça anlıyoruz. Resulullah'a bağlanan insanların ne sebeple, ne duygularla bağlandığını seziyoruz. Evet. Biz de onun zamanında yaşasaydık efendim, biz de onu tercih ederdik. Ölsek, işkence görsek, efendim müşrikler bizi götürseler, dön dininden, dönmezsen seni öldürürüz deseler, onlar dönmediler. Herhalde biz de dönmezdik. Kesin bunlar. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, biz Kur'an'a tabiyiz ve Resulullah'ın sünnetine tabiyiz. Biz hayatımızda dedelerimiz ölçmüşler, biçmişler bu işi. Yolu tutturmuşlar. Onları seviyorum ben. Ecdadımızı çok seviyorum, çok dualar ediyorum. Efendim, esası çok kesin olarak ortaya koymuşlar. Kur'an bir şeyi söylüyorsa tutacağız. Resulullah bir şeyi tavsiye etmişse tutacağız. Çok güzel. Aferin, aşk olsun, maşallah. Kur'an ne dediyse yapmışlar. Resulullah Efendimiz ne dediyse yapmışlar. Neyi yapmayın demişse yapmamışlar, bırakmışlar. Şu günah peki, bıraktım. Şu haram peki, yapmayacağım demişler. Elhamdülillah elimizde Allah'ın 600 küsur sayfa basılı ayetlerini ihtiva eden, emirlerini ihtiva eden Kur'an var elimizde. Kelam-ı kadim var, Allah'ın kelamı var, ne güzel. Kaybolmamış, bozulmamış. Peygamber Efendimiz'e iner inmez taze taze etrafındaki vahiy katipleri tarafından yazılmış anında. Resulullah'a vahiy inince hemen vahiy katipleri yazardı. Hemen yazılmış. Onun için biz Kur'an'ın ehliyiz, sizler ve bizler. Sizin hislerinize de tercüman olduğumu sanıyorum ben. Allah'a inanmışız, Allah'ın kelamı Kur'an'a bağlıyız, Resulullah'a bağlanmışız, Resulullah'ın sünnetine tabiyiz.
1: Allah Teala Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa meal, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
2: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Münafikun Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün yol göstericimiz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Münafikun Suresini anlatacağız. Toplam 11 ayetten oluşmaktadır. Adını

0: Hak'tan yüz çevirme gibi huyların kötülüğü, mal ve evlat fitnesi, ölümden önce ölüme hazırlık ve infak konularıyla devam eder.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Sure son ayetlerinde iman edenlere malları ve evlatlarının kendilerini Allah'ın zikrinden alıkoymaması, ölüm gelmeden önce Allah için infak etmeleri, harcamaları uyarısıyla sona erer. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, ibadet ve itaatinden oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa onlar yüzünden Allah'ın zikrinden, kulluk görevlerinden gaflet ederse, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Şeybe bin Osman'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'a suikaste kalkışı ve Müslüman oluşu. Peygamberimiz Aleyhisselam Huneyn Savaşı'na çıkarken Şeybe bin Osman'la Safvan bin Ümeyye birlikte çıkmak için sözleşmişlerdi. Safvan'ın babası Ümeyye bin Halef Bedir Savaşı'nda, Şeybe'nin babası Osman bin Ebu Talha da Uhud Savaşı'nda öldürülmüştü. Huneyn'de Müslümanlar yenilirlerse bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine saldırarak babalarının öçlerini alacaklardı. Müslümanların bozguna uğradıkları, halkın birbirlerine karıştıkları ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da katırından yere indiği sırada Şeybe bin Osman kılıcını sıyırdı. Öcünü almak için sağ tarafından Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğru varmak istedi. Hazreti Abbas'ın ayakta dikildiğini ve ak gümüş gibi parlayan zırhının üzerinden tozları silkmekte olduğunu görünce kendi kendine "Amcası onu yardımsız bırakmaz, onun yanından ayrılmaz" dedikten sonra sol yanından Peygamberimiz Aleyhisselam'a yaklaşmak istedi. O tarafta da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu Ebu Süfyan bin Haris'i gördü. Bu da onun amcasının oğludur, onu yardımsız bırakmaz deyip Peygamberimiz Aleyhisselam'a arka tarafından yaklaştı. Kılıcını kaldırıp vurmaktan başka bir iş kalmamıştı ki aralarında birdenbire yıldırımı andıran bir ateş yalımı peyda oldu. Yalımın kendisini yakıp helak etmesinden korktu. Gözlerini elleriyle kapadı ve geri geri çekildi. Şeybe bin Osman der ki, "İşte o zaman anladım ki o benim tecavüzümden muhakkak Allah tarafından korunuyor." Peygamberimiz Aleyhisselam Şeybe bin Osman'a doğru başını çevirdi, gülümsedi ve "Ey Şeybe, anası ağlayasıca yanıma gel" buyurdu. Şeybe titremeye başladı. Yüce Allah onun kalbine korku ve iman sevgisi düşürdü. Şeybe bin Osman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelince, Peygamberimiz Aleyhisselam elini onun göğsüne koydu ve "Allah'ım, bundan şeytanı defet gider" diyerek dua etti. Yüce Allah Şeybe'nin kalbindeki bütün kin ve düşmanlıkları giderip kalbini imanla doldurdu. Şeybe başını kaldırıp baktığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı içi sevgiyle doldu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona gözünden, kulağından, kalbinden daha sevgili olmuştu. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam "Ey Şeybe, artık kafirlerle savaş" buyurdu. Şeybe der ki, "Hevazinlerin Kureyşileri yenmesi beni gayrete getirmişti. Ya Resulallah, ben alaca atlı birçok süvariler görüyorum" dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Ey Şeybe, onları ancak kafir olanlar görür" buyurdu ve göğsümü eliyle sığayarak, "Ey Allah'ım, Şeybe'ye doğru yolu göster" diyerek üç kere dua etti. Vallahi üçüncüsünde daha elini göğsümden kaldırmamıştı ki Allah'ın yaratıklarından bana ondan daha sevgili bir kimse yoktu. Resulullah Aleyhisselam'ın önünde kılıç vurdum, savaştım. Vallahi canım ve her şeyimle onu korumak istiyordum. O sırada sağ olsaydı da babamla karşılaşsaydım kılıcımla vurup onu da öldürürdüm. Hevazinler bozguna uğrayıp yurtlarına kadar kaçtıkları zaman Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna vardım. Bana "Hamdolsun Allah'a ki o senin hakkında senin dilediğin şeyden daha hayırlısını diledi" buyurdu ve kendisine yapmayı içimden geçirmiş bulunduğum her şeyi bana olduğu gibi haber verdi. Halbuki ben onları hiç kimseye söylememiştim. Hemen şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sen de hiç şüphesiz Resulullah'sın. Benim için Allah'tan mağfiret dile dedim. "Allah seni mağfiret etsin, yarlıgasın" buyurdu. Halbuki Araplardan ve Arap olmayanlardan Muhammed'e tabi olmadık hiç kimse kalmasa ben sana tabi olmam diyordum. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

değerli dinleyenler. Bugün yine dinlendiren musikelerimize sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımıza Allah Teala Hazretlerinin isimlerini zikrederek başlayalım. Helal ve hayırlı bir işe başlarken Allah'ın adını anmak her Müslümanın üzerinde titizlikle durması gereken görevlerindendir. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Gece gündüz Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. Bu bağlamda Agah'tan Esma Zikri eserini dinliyoruz.

Çün sana gönlüm müptela düştü. Derdü gam bana efendim aşina düştü. Sözleri Niyazi Mısri'ye ait olan bu güzel eseri Ahmet Özhan'dan dinliyoruz.

0: Kulağınızdan gönlünüze giden yol. Dinlendiren musiki.
1: Aşık olan Allah'ı bulmuş, Allah'ı bulan kendini unutmuştur diyor Ebu Hasan el Harakani Hazretleri ve sıradaki eserimize geçiyoruz sevgili dinleyenler. Seyit Nesimi'ye ait güzel bir eser Veysel Dalsaldı'dan dinliyoruz Ateşi Aşka.

Sevdim seni hep varım yağmadır, alan alsın. Gördüm seni efkarım yağmadır, alan alsın. Bora Uyumaz'a kulak veriyoruz şimdi de.

Yaktı aşkın narı cismim, dembedem ağlar beni. Öyle bir derde giriftarım ki ben, ağlar beni. Sıradaki eserimiz Yaktı Aşkın ismiyle grup dergahta.

Kıymetli dostlar, o sevilen tesirli sözleri Süleyman Arif Emre'ye ait ilahilerden birini dinleyeceğiz şimdi. Leblerimle emrine amadedir canım benim. Taceddin Kaleli'den dinliyoruz.

Değerli dostlar, şimdi sırada dinleyeceğimiz eser hakkında biraz bilgi vermemiz gerekirse, bu eser klasik edebiyatımızda yer alan gazellerden bir tanesidir ve son beytini dinlediğinizde anlayacağınız üzere Lütfi mahlaslı bir divan şairine aittir. Lütfi deri dergahı ilahi de sebat et, nazlı niyaz et, hakka temenna neler eyler. İşte bu son beytinden anlıyoruz ki sözleri Erzurumlu Alvarlızade Lütfi Efendi'ye aittir. Bu güzel eseri Ender Doğan yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, bu güzel eserimize programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması bile ümmetine bir örnek olarak da getirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için, çünkü onu seven, onun halini alacak. Onun halini alabilirsen, sevginde sabitsin. Halini alamadıkça, sabit olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim, altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatle etmiş. Öyle olduğu halde, bir gün tok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruğu niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak, bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, o akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişler. Ne olacak? 3000-5000 bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasına tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır yine? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba kitap severler. Her birimizin elinde hazır bulunan kitaplarımızla bugünkü bölümümüze başlayalım. Ama önce son bölümümüzü hatırlayalım. Amine Hatun'un alemlerin Fahri Efendimiz'i dünyaya getirişini ve bir sıra fevkalade olayı okumuştuk en son bölümde. Şimdi o seçkin insanın dünyadaki ilk yıllarını okuyacağız. 9. bölüm. Nur Çocuk, etrafındaki alaka. Hazreti Abbas, ben Allah Resulü'nün doğduğu zamanı hatırlıyorum. 3 yaşındaydım. Onu getirdiler. Yüzüne bakıp duruyordum. Kadınlar bana kardeşini öp dediler, ben de öptüm. Hazreti Abbas amcalardan biri ve ileride hidayet yolcusu. Allah Resulü'nün yine amcalarından ve İslamiyet'in ileride en azılı düşmanlarından Ebu Leheb, nesep yönünden Nur koluna bitişik olduğu halde ondan mahrum. Bu saldırgan küfür timsali, Nur çocuğun doğum müjdesini aile adına ilk alanlardan. Cariyesi Ebu Leheb'e koşuyor ve haykırıyor. Müjde ya Eba Leheb, kardeşin Abdullah'ın Amine'den bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir yeğenin oldu. Sadece aristokrat damarının gururla kabarması yüzünden sevinen ve coşan Ebu Leheb, müjdeci cariyeyi azat ediyor. Aradan yıllar ve çığırlar geçecek. Peygamber amcası Ebu Leheb, yeğeninin dünyaya gelişinde gösterdiği sevince rağmen onun davasına en büyük düşman kesilecek. Dipsiz küfür ummanı içinde kaynayıp gidecek ve ölümünden sonra bir gün müminlerin gözüne rüyada görünüp ah diyecektir. Cehennemdeyim. Cehennemdeyim ve azap içindeyim. Ancak pazartesi günleri azabım hafifliyor.

kabilesinden birçok kadın Mekke'ye geldik. Mekke büyüklerinin emzirilecek çocuklarını alıp yetiştirelim diye. Benimle gelen kadınların hepsine Allah'ın Resulünü sundular. Öksüz diye kimse kabul etmedi. Kadınlardan her biri kısmetini buldu gitti. Elleri boş, bir ben kaldım. Zevcime dedim ki, ellerim boş dönmek bana giran geliyor. Ben de yetimi alsam bari. Çocuğu almaya gittim. Mübarek vücudunu bir yeşil ipe sarmışlar. Üstüne de beyaz bir sof dolamışlar. Beyaz, saf sütten ak ve mis kokulu. Allah'ın Resulü arka üstü yatmış, mışıl mışıl uyuyor. O kadar güzeldi ki yüzüne bakıp kaldım ve uyandırmaya kıyamadım. Badiye. Halime Nur çocuğu alıp Badiye'de Beni Sa'd kabilesinin çevresine götürdü. O aralarına girer girmez her şey değişik. Sanki gökten nimet yağmakta ve yerden feyiz bitmekte. Bu çocuk bütün bir esrar yuvası. Halime işe yaramaz cansız bir merkebimiz vardı, sütsüz ve kavruk, bir de dişi devimiz. Allah'ın Resulü aramıza girince devenin memeleri süt doldu. Sağa sağa bitiremez olduk. Kocam hayretler içinde Halime diyordu, getirdiğin yetim ne uğurluymuş, içimize girer girmez bereket yağmaya başladı. Kocam haklıydı. Tez zamanda davarlarımız türedi, bolluk bizi her yandan kuşattı. Öyle ki Halime Hatun Nur çocuğu önüne alıp cansız merkebe bindiği zaman o bitik hayvan bile hayata geliyor ve yanı sıra gelenler ona ayak uyduramaz oluyor. Bütün Beni Sa'd kabilesi bu harika karşısında hayran. Kabile bir kıtlık denizinde çırpınırken Halime'nin evi ve otluğa tılsımlı bir ada. Etrafındakiler süt vermeyen koyunlarını Halime'nin otluğuna gönderiyorlar. Fakat hiçbir fayda elde edemiyorlar. Beni Sa'd kabilesi hayran. En küçük çağlarda bile hususi bir hal, esrarlı bir ciddiyet, ağırbaşlılık, durgunluk onu halelemiş. Halime, civarımızdaki oğlancıklar oyun oynarlar fakat o aralarına katılmazdı. Bir kenarda durur, onları gülümseyerek seyrederdi. İbni Abbas, Halime Hatun Allah'ın Resulüne tutkundu. Onu yanından hiç ayırmaz, onu uzaklara gitmesini istemezdi. Bir gün kaldı, ilgilenmedi. Bir gün daldı, ilgilenmedi. Allah'ın Resulü de süt kardeşi Şeyma ile öğle sıcağında kırlara kuzuların arasına gittiler. Halime Hatun kendisine gelince Allah'ın Resulü'nün uzaklara gittiğini anladı, hemen fırlayıp araştırmaya başladı ve onları kırlarda buldu. Kızını payladı. Niçin başınızı alıp uzaklaştınız? Bu sıcakta kırlara çıktınız. Ya size güneş çarpsaydı? Şeyma, anne diye cevap verdi, kardeşime güneş dokunmuyor. Nereye gitsek başımızın üstünde bir bulut bizimle beraber geliyor. Durduğumuz yerde duruyor, yürüdüğümüz kadar yürüyor. Onun gölgesi altında dolaştık. Yarılan göğüs ve yıkanan kalp. Bizzat kendileri, küçük bir çocuktum. Bir gün akranım olan çocuklarla bir derenin içindeydik. Birden yanımda üç şahıs peydahlandı. Ellerinde bir altın leğen vardı. Leğenin içi karla dop doluydu. Ellerini uzattılar ve beni çocukların içinden çekip aldılar. Çocuklar onları görünce korkudan kaçıştı. Şahıslardan biri beni yatırdı, karnımı yardılar. Ben yalnız seyrediyordum. Karnımdan çıkardıkları uzuvları leğende ve karda yıkadılar. Sonra yine yerine koydular. Biri de gelip göğsümü yardı, kalbimi çıkarıp eline aldı. Şak etti. İçinden birkaç damla uyuşmuş kan çıkartıp attı. Derken sağ ve sol yanımda bir şeyler olur gibi oldu. Baktım ki o şahsın elinde nurdan bir mühür. Gören hayran olurdu. Onunla kalbimi mühürledi. Sonra yüreğimi yerine koydular. Yardıkları yerleri elleriyle sığadılar ve beni okşayarak ayağa kaldırdılar. İbni Abbas, Halime anlatır, çocuğum ağlayarak ve çığlık basarak geldi. Yetişin diye bağırdı. Bir takım adamlar gelip Muhammed'i aramızdan kaptı, bir sırtın üzerine çıkardılar, orada yere yatırıp karnını yardılar. Derin ve gerçek mümin için usul. Ondan ve sahabilerinden emin el ve dille ne geliyorsa doğrudur. Gözümün gördüğü, elimin tuttuğu, kulağımın işittiği, burnumun kokladığı, dilimin tattığı şeylerden hiçbirine, bunların kontrolüne inanmayabilirim de yalnız ona inanırım. Nur çocuk 5-6 yaşına girinceye kadar önünde dipsiz sahra, başında dipsiz gök ve kulaklarında badiyede büsbütün

0: gün berraklaşan ve derinleşen ilahi hikmetle kıvrım kıvrım o dipsiz Arapça. Nur çocuğu haleleyen harikuladeliklerden ürktüler ve onu annesine teslim ettiler. Aziz anne, aziz anne, annelerin azizi Hazreti Amine, Nur çocuk 5-6 yaşlarındayken dünyaya veda etti. Nur çocuğu yanına katmış, Medine'ye dayılarını ziyarete gitmişti. Dönüşte yolda hastalandı ve babadan öksüz çocuğu anneden de yetim bıraktı. Allah Resulü'nün anneden ve babadan öksüz kalışlarındaki hikmeti Cafer-i Sadık Hazretleri belirtiyor. Üzerinde hiçbir kul hakkı kalmasın diye böyle oldu. Alemde hiçbir genç annenin ölümü Amine Hatun'un kadar hisli değildir. Mekke'ye dönerken o kadar fenalaştı ki yola devam edemez oldu ve oracıkta ölüm döşeğine uzandı. Şefkat ve rikkat dolu gözlerini kainatın özü, mukaddes oğlunun nur merkezi güzel yüzüne dikmiş, oradan hiç ayırmaksızın ruhunu teslim etti. Mukaddes evlat, ruhunu teslim etmek ve kendisini iki taraflı öksüz bırakmak üzere bulunan Hazreti Amine'nin başında, telaş ve ıstırapla dolanırken aziz anne, yaşlı gözleri daima alemlerin nurunda şu mısraları okuyordu. Rüyalarda gördüğüm gerçek. Oğlum, sen insanlığa gönderilecek peygambersin. Helal ve haram bildirmeye ve ceddin İbrahim'in dini İslamlığı ihyaya memursun. Çünkü Allah, İbrahim gibi seni de putlara ve puta tapanlara uymaktan korudu. Aziz anne, ruhunu teslim etmeden şu mısraları da söyledi. Her diri ölür. Her diri ölür. Her yeni eskir. Her yaşlı göçer. Ben de öleceğim. Fakat senin gibi temiz bir vekil bırakacağım için adım asla ölmeyecek. Ve aziz anne, mukaddes çocuğun gözü önünde, sakin ve müsteri, yanaklarında gözyaşlarından izler, ölüm uykusuna daldı. İleride büyük dava yolunda, Medine'ye hicretlerinde Allah'ın sevgilisi bu ilk gidişlerini hatırlayacak ve buyuracaklardır. İşte şu eve konmuştuk, bu böyle, şu şöyle olmuştu. İkinci anne, o günden sonra Allah'ın Resulüne bakacak olan cariye Ümmü Eymen de Medine seyahatlerinde beraberdi. Nur çocuğu alıp Mekke'ye döndürdü ve Abdülmuttalib'e teslim etti. Annelik, dadılık, yetiştiricilik ve nur çocuk üstünde tiril tiril titreyen bir kalp. Hepsi Ümmü Eymen'de. Abdülmuttalip'ten çocuğa bakma emrini aldıktan sonra Ümmü Eymen böyle oldu. Kainatın efendisi Ümmü Eymen'e ileride şöyle hitap edeceklerdir. Annemden sonra annem sensin. Artık nur çocuk ayağını nereye basarsa orada Ümmü Eymen'in yumuşak elleri var. Sevgili amca, büyük babanın vefatı. Kainatın efendisi 8 yaşındayken de büyük baba Abdülmuttalip vefat etti. Büyük baba ruhunu teslim ederken oğullarından Abdülmuttalip'e vasiyet etti. Abdullah'ın oğlunu sana emanet ediyorum. İyi bak ve üstüne titre. Abdullah'la Ebu Talip anne ve baba bir kardeş. Sevgili amca, ecel yolunda bir an torununun yüzünü ve gözünü öpen, yanaklarını koklayan Abdülmuttalib'in bir sözü. Ben alemde bundan güzel bir yüz ve bundan daha güzel bir koku nedir bilmiyorum. Kelam kahramanı ve fesat sultanı Arap'ın bu ruhi müesseseye verdiği kıymete bakın ki Abdülmuttalib ölüm döşeğinde kızlarını yanına çağırdı ve sordu. Ölümden sonra okuyacağınız mersiyeleri merak ediyorum. Acaba nasıl şeyler? Okuyun bakalım, ölmeden dinlemiş olayım. Kızlar tam 6 kız, Allah Resulü'nün halaları, asalet çevresi ve fesat yatağı Kureyş'in namlı kadın şairlerinden 6 kız. Sırasıyla mersiyelerini tertipleyip okudular. Abdülmuttalip mersiyeleri dinleye dinleye bir ahenk dalgalanışı içinde mesut gözlerini yumdu. Ölüm anında hem ölmek üzere bulunan hem de onun başında toplananlar hesabına kelam harikasından büyük bir oluş kabul etme işleri. Ne ulvi bir sahne. Abdülmuttalib'in ölümünde Mekke tek bir ev. Cenaze de işte bu eve ait. Mekke halkıyla Abdülmuttalib'in ailesi arasında her fert matemden müsavi paylar almıştı. Mekke'de çarşı pazar birkaç gün kapalı kaldı. Adeta hayat durdu. Cenazeyi götürürken mahzun ve mustarip yürüyen, gözyaşı döken kalabalıklar arasında müstesna bir manzara. Tabutun hemen peşi sıra, masum ve mütevekkil, başı göğsünde ve gözleri ayaklarında yavaş yavaş adım atan anne, baba ve büyük baba yetimi Nur Çocuk. Sonsuzluk hedefini görmeye ve göstermeye memur gözlerinde, tek damlasına kainatın feda olacağı gözyaşı parıltılarıyla büyük babasının tabutunu teşhi ediyor.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

0: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Aile her şeyin başladığı yer. Mesela bana başvuran kişiler, hastalarım veya danışanlarım da çocuklar için veya gençler için söylerim. Çocuk ailenin aynasıdır derim ben. Yani çocukta ne olup olmadığı ailedeki davranışları, tutumları gösterir. Eğer ailede yeterli iletişim yok, anne baba rolleri, çocukla ebeveyn rolleri iyi işlenmiyorsa, iletişim azsa veya yani ailedeki stres faktörleri ve ailenin olaya bakışı. Evde güven olayı, çocuğun yetiştiği ortamda, ergenlikte de görürüm bunu. Hani doğumdan başlar, anne baba, ben onu da söylerim. Anne baba olduğunuz zaman artık evliliği ayrı bir hesapla bakın derim. Hani çocuk olmadan önce ister ayrılın ister ayrılmayın ama çocuğa doğarken sormadınız derim. Biz ileride ayrılacağız. Siz ne? Sen istiyor musun bu dünyaya gelmek demediniz. Ben size ayrılmayın demiyorum ama olabildiğince o rolleri de yaşayın. Tabii anne baba olmadan önce karı koca olmayı becermek, karı koca olmayı becermeden önce birey olmayı becermek. Ben kendim saygım olursa, karşımdaki kişinin saygısı olursa o zaman niye biz bu ilişkiyi yürütmeyelim? Çünkü biz durup dururken bir araya gelmedik. Ha, çocuk yaptığımızda da bu aileyi pekiştirmek ve bir ortak ürün. O zaman nedir? Sevgi ortamı, güven ortamı ve anlayış ortamıyla yürütmek lazım. Çocukluk önemli çünkü en sonunda insan doğduğunda bir hayvan veya bir kuzu yavrusu gibi yarım saatte ayağa kalkmıyor. Zihinsel gelişim 6 yaşa kadar sürüyor. Beynin gelişimi 18 yaşa kadar sürüyor. Sinir sisteminin gelişimi. Mesela bizim ağır hastalıklarımız, bu şizofren gibi hastalıklar genelde o yaşlarda, 18 yaşlarda çıkar. Çünkü artık beynin tam gelişip bozukluğun veya normal, anormal şeylerin yerleştiği dönem. Tabii bu dönemde dış uyaranlar, dış uyaran evde kim var? Aile, anne baba veya evdeki yer, insanlar, bulunduğumuz çevre, bulunduğumuz mahalle, bulunduğumuz ülke. Tabii dünyaya kadar gider bu. Burada dış etkileşmeler, hani bazı şeyler genetikten gelebilir. Mesela genetiklik olmayan hastalık yok gibi. Biraz da fazla fareziye konuşmalar da olabiliyor. Bir genetik yükü tam söyleyebilmek için %100 genetik geçiş olması lazım. Bu hiçbir hastalıkta yok. Ama genetik yatkınlığın üzerine çevresel faktör dediğimiz, işte evde anne babayla başlayan ve okul, akran, mahalle, bununla devam eden,

0: veya ülkeyle devam eden çevresel faktörler rahatsızlığın ortaya çıkmasında büyük etken olur. Yani tek başına genetik kendi başına yeterli değil ama çevresel faktörlerle birleştiğinde rahatsızlıkları veya diğer ruhsal hastalıkları çıkarmada etkin hale gelir.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli. Akra, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennetten dünyaya gönderilişi.
1: Ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı, dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim, diye yemin etti. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan yasak ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Biz onlara, hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan oradan cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır dedik. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki biz ziyana uğrayanlardan oluruz, dediler. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, tevbeyi çokça kabul eden, çok acıyandır.
0: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

ve ekrabuhum meclisen. Meclis cihetinden izeştemeu. Bu kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların o zaman en yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben alacağım işlerine. Etekellem, konuşacağım. Feyusaddikuni, Allah Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u feyüşeffi'uni, ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim, Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü, bir şey isteyeceğim, feyüutini, istediğimi de Allah verecek. Biz Allah Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de, bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize biz. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyetine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Biri çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsinin tatbik birer sünnettir.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Beyit. Beyit klasik Türk şiirinde iki mısradan oluşan temel nazım birimidir. Bu iki mısra mutlaka aynı vezinde yazılır ve çoğu zaman anlamca birbirini tamamlar. Bu nedenle beyit biçimsel bir birlik olmanın yanında anlamın yoğunlaştığı küçük bir şiir dünyasıdır. Beyit kelimesi Arapça beyt, ev, barınak sözcüğünden gelir. Bu ilişki tabii tesadüf değildir. Bir beyit iki mısranın yan yana duran iki oda gibi anlamı birlikte taşıdığı bir mana evidir. Klasik şiir bütünüyle beyitlerden oluşan bir düşünce mimarisi olarak görülmüştür. Klasik şiirde bazı beyitler şiirin yapısındaki konumuna göre adlandırılır. Matla şiirin ilk beyti, makta şiirin son beyti, mahlas beyti şairin adının geçtiği beyit. Beytül Gazel, Beytül Kasid, şiirin anlamca en güçlü beyti. Bu terimler beytin yalnızca bir ölçü birimi değil, şiirin estetik ağırlık noktası olduğunu gösterir. Fuzuli'den bir beyt, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylu kal imiş ancak. Fuzuli varlığın özü olarak ilahi aşkı gösteriyor bu beytinde. Evet, Şeyh Galip'ten bir beyit dinleyelim. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. İnsan kainatın özeti, varlığın göz bebeğidir. Şeyh Galip insanın kendi varlığını yaradandan ötürü değerli ve anlamlı görmesi gerektiğini hatırlatıyor.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şamil.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var, iş stresi üzerinde.

0: üzerimde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Bir insanın bir insanı ziyareti. Nedir bu? İnsanlar arasındaki münasebetlerin güzel olması için bir teşviktir. Bir vesiledir, sevgi alametidir ve sevgi uyandırır. Bir insan bir insanı ziyaret ederse sevgi hasıl olur. Başka nasıl sevgi hasıl olur? Bir Müslüman, bir başka Müslümanı Allah rızası için hastayken değil de sıhhatliyken bile ziyaret etse vecebet muhabbeti, Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbeti vacip olur ona. Yani Allah muhakkak onu sever. Yani hem kullar arasında muhabbet oluyor hem de kulu Allah seviyor. Bu ziyaret güzel. Hem de hasta ziyaretinin faydası nedir? Hastanın duası makbul olduğu için hasta Allah razı olsun dedi mi Allah razı olur. Biter iş. Hastanın duası makbuldür. Allah hastaya o mükafatı veriyor. Demek ki birbirimizin hatırını kollayacağız, kalbini kırmayacağız ve ziyaret vesaire beşeri vazifeleri ihmal etmeyeceğiz.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 254 ila 266. ayetlerini dinleyeceksiniz.
4: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İçinde Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir alışverişin, dostluğun ve şefaatin, iltimasın bulunmadığı o gün, kıyamet, hesap günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah'ın rızasını kazanmak için infak edin, harcayın. Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Allah öyle bir ilah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir ve her şey varlığını onunla devam ettirir. Kendisini ne bir uyuklama, gaflet ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi ancak onundur. Onun izni olmadıkça onun katında kim şefaat edebilir? Kullarının önündeki ve arkasındaki, geçmiş ve geleceklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, dünya ve ahirete ait şeylerini O bilir. Onlar, O'nun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, kudreti, mülk ve hükümranlığı, gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dine girmede, iman etmede zorlama yoktur. Doğrulukla sapıklık, iman ile küfür, hak ile batıl meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri tanımayıp da Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Allah iman eden

Bilenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları küfür, şirk, materyalizmle her türlü izmlerin, batıl yaşantı ve zihniyetin karanlıklarından aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağut, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlerdir ki, onlar da onları aydınlıktan, nurlu yoldan çıkarır, karanlıklara sokar. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah kendisine hükümranlık verdi diye şımarıp azarak, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan Nemrud'u görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim kudretiyle hem dirilten hem öldürendir deyince, o ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunu bir idamlığı serbest bırakmak, bir suçsuzu da öldürmekle yapmıştı. İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de batıdan getir deyince, o kafir Nemrut şaşırıp kalmıştı. Allah, hakkı kabul etmeyen, gücü ve yetkiyi yalnız kendinde gören zalimler toplumunu doğru yola eriştirmez. Yahut o kimseyi görmedin mi ki, binalarının duvarları, çöken çatılarının üzerine yıkılmış olan bir kasabaya uğradı da, kendi kendisine, Allah bunu böyle harap bir yeri, ölümünden sonra nasıl diriltecek, dedi. Bunun üzerine Allah da onu 100 yıl ölü bıraktıktan sonra diriltti. Ne kadar ölü vaziyette kaldın, dedi. O da, bir gün veya bir günün birazı kadar kaldım, dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak, bozulmamış. Bir de eşeğine bak, onun kemikleri kalmış. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Şimdi o kemiklere bak, onları nasıl yerli yerine getirip sonra ona et giydiriyoruz, dedi. O merkep dirilip de eski halini alarak kendisine apaçık belli olunca şöyle dedi: artık biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Vaktiyle İbrahim de, ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster, demişti. Allah da, ne o, yoksa inanmadın mı, dedi. Evet inandım, fakat kalbimin iyice mutmain olması için görmek istedim, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse 4 cins kuş yakala, onları kendine alıştır. Sonra iyice kesip doğra ve her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana gelirler. Bil ki Allah dilediği her şeyde mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tek tohum tanesinin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Allah yolunda mallarını harcayıp da harcadıkları şeyin ardından başa kakıp gönül kırmayanların verdiklerini hiç hissettirmeyenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bir tatlı söz ve bir kusuru bağışlama, peşinden eziyet ve mihnet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, bu tür sadakalara ihtiyacı yoktur. Halimdir, cezalandırmayı ihmal etmez, ancak mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş için malını sarf eden adam gibi, siz de sadakalarınızı başa kakarak ve verdiğiniz kimseyi inciterek boşa çıkarmayın. İşte bu şekilde mal sarf eden kimsenin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki, ona şiddetli bir sağanak, yağmur isabet edince, onu sert, çıplak bir kaya halinde bırakır. Bunun gibi gösteriş yapan ve verdiğini başa kakanlar da, kazandıklarından bir şey elde edemezler. Zira Allah,
kafirlerdir.

0: Kafirler, nankörler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah'ın rızasını istemek ve içlerindeki imanlarını kökleştirip sağlamlaştırmak için mallarını sarf edenlerin durumu da yüksek bir tepede bulunan bol yağmur deyince ürünlerini iki kat veren veya bol yağmur değmese bile aynı ürünü vermek için kisentinin bile yettiği bir bahçenin durumu gibidir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çökmüşken hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 254 ila 266. ayetlerini dinlediniz.
2: Yol arkadaşı Makra hep yanımda.
3: With him are the keys of the unseen, the treasures that none knoweth but he. He knoweth whatever there is on the earth and in the sea. Not a leaf doth fall, but with his knowledge. There is not a grain in the darkness or depths of the earth, nor anything fresh or dry, green or withered, but it is inscribed in a record clear to those who can read.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
0: Farkında ol, Akra dinle.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke İttifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili'ni karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. Salavat, Peygamberimize duyulan sevgi ve bağlılığı ifade etmenin en güçlü yollarından biri. Hazreti Peygamber'e en kısa şekilde Allahümme salli ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diye salatü selam getirilebilir. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden salavat getirmenin bize kazandırdığı 8 iyiliği derledik. Birincisi duanın kabulü. Kişi salavat getirerek Allah'tan bir şey diler, dua eder.

ederse kabul olunacağı ümit edilir. Nitekim Peygamber Efendimiz, sizden biri dua edeceği zaman önce Rabbini tesbih etsin, ona hamd etsin, sonra Peygamber'e salat ve selam getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın buyurmuştur. Salavat duamıza bir nezaket, bir adab katar. Salavatla yapılan duanın geri çevrilmeyeceği ümit edilir. Bir diğer iyilik ruhun arınması. Peygamber Efendimiz bana salat ve selam getirin çünkü bu sizin için bir arınmadır buyuruyor. Üçüncüsü, Peygamber Efendimizin şefaatine layık olma ümidi. Efendimiz, müezzini işittiğiniz vakit siz de onun dediğini deyin, sonra bana salavat getirin. Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona o salavat sebebiyle 10 defa salat eyler. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır ki Allah'ın kullarından yalnız bir tanesine layıktır. Umarım ki o bir kişi de ben olayım. Şimdi her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur buyuruyor Müslim. Dördüncüsü, Peygamber Efendimiz mukabelede bulunur. Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır buyurur. Beşincisi, Allah'ın rahmetine ermeye vesiledir. Peygamber Efendimiz, kim bana bir defa salatu selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da 10 misli merhamet eder, buyuruyor Müslim. Günahların bağışlanmasına vesiledir. Peygamber Efendimiz, kim bana bir defa salat getirirse, Allah o kimseye 10 defa salat eder, 10 hatası silinir ve 10 derece yükseltilir, buyuruyor. Yedincisi, cuma günü salavat getiren kişinin ismi bizzat Peygamber Efendimiz'e bildirilir, müjdesine mazhar olur. Ve sekizincisi, kıyamette kişinin Efendimiz'e yakınlık derecesi artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salat ve selam getirenlerdir. Her an ve her fırsatta salavat getirileceği gibi, Melih Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Melih Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 8 milyar salavat kampanyasında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerindeki sisteme kaydedebiliyor. Ayrıntıları Akremedya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz de var. Server yayınlarından çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş. Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerini tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12'ye bağlayan 571 miladi yılında Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiş, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri surura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikramı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Serven yayınlarının okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşılabilir.
Ebeveynlere telefon bağımlılığı uyarısı. Ebeveynlerin çocuklarının yanında uzun süre telefon kullanmasının çocukların dil ve bilişsel gelişimini etkileyebileceği belirtildi. 747 Norveçli çocuğun 5 yaşından 8 yaşına kadar ki 3 yıl boyunca takip edildiği araştırmada evde yoğun telefon kullanımının çocukların kelime dağarcığı gelişimini yavaşlattığı tespit edildi. Araştırmada ebeveynleri günde yaklaşık 4 saat telefon kullanan çocukların dil derslerindeki notlarının

0: ebeveynleri günde 1 saat telefon kullanan çocuklara göre 2,5 puan daha düşük olduğu belirlendi. Uzmanlar, çocukların gelişiminde yalnızca kendi ekran kullanım sürelerinin değil, ebeveynlerin telefonla geçirdiği zamanın da önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların dili ve sosyal becerileri büyük ölçüde yüz yüze iletişim yoluyla geliştirdiğini belirten uzmanlar, ebeveynin fiziksel olarak çocuğun yanında olsa bile dikkatini telefona vermesinin iletişimi zayıflattığını vurguladı. Özellikle ilk 5 yılın beyin gelişimi açısından kritik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aileleri çocuklarıyla daha fazla konuşmaları, birlikte kitap okumaları ve hikaye anlatmaları çağrısında bulundu. Sofra, oyun ve uyku öncesi gibi ortak zamanlarda telefon kullanımının sınırlandırılmasının çocukların gelişimi açısından önemli olduğu belirtildi. Bahis ve kripto yatırım gençleri riske atıyor. Yeni bir araştırmaya göre 18 ila 29 yaş grubundaki gençlerin yarıdan fazlası yatırım yapmayı planladığı parayı geçtiğimiz yıl spor bahislerinde kullandı. Gençlerin kripto para, spor bahisleri, tahmin piyasaları, opsiyonlar ve hisseler gibi yüksek riskli yatırım araçlarına diğer yaş gruplarından daha fazla ilgi gösterdiği belirlendi. Z kuşağı yatırımcıların %26'sı ise bahisleri uzun vadeli finansal stratejinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, konut fiyatları, iş bulma, öğrenci borçları ya da finansal durumların gençleri hızlı kazanç arayışına yöneltebildiğine dikkat çekiyor ve bu ortamlarda hızla kaybedilen paralar başka problemleri beraberinde getiriyor. Gençlerin yüksek riskli finansal araçlara yönelik farkındalığının artırılması gerektiği vurgulandı. Bol su içmek böbrek taşını önlüyor. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Gökhan Atış, böbrek taşı oluşumunu önlemede yeterli sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti. Toplumun yaklaşık %10 ila 12'sinde görülen böbrek taşının tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının kaybına ve ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti. Taşın idrar kanalını tamamen tıkaması halinde böbrek fonksiyonlarının bozulabileceğini belirten Atış, şiddetli bel ağrısına ateşin eşlik ettiği durumlarda acilen hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi. Taş oluşumunun önlenmesi için özellikle yaz aylarında bol su içilmesi, tuz ve kırmızı et tüketiminin dengelenmesi, düzenli egzersiz yapılması ve gereksiz vitamin takviyelerinden kaçınılması önerildi. Yüksek doz C vitamininin bazı kişilerde taş oluşum riskini artırabileceği kaydedildi. Üniversite tercihlerinde kontenjanların tamamına yakını doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinin örgün, lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 482 bin kontenjanın 479 bini doldu. Böylece doluluk oranı %99,5 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 5500 olan boş kontenjan sayısı bu yıl 2292'ye geriledi. Yerleştirme sonuçlarında öğrencilerin yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik programlara ilgisi de dikkat çekti. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarındaki programlarda doluluk oranları %100'e ulaştı. Aşırı sıcaklar Avrupa'da etkili oluyor. Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak ve kuraklık orman yangınlarından tarıma kadar birçok alanı etkiliyor. Belçika'da 5 günde yaklaşık 3000 hektarı etkileyen orman yangını yağışlara rağmen kontrol altına alınamadı. Brüksel'de ise kuraklık nedeniyle sarı alarm sürerken yangın riskinin çok yüksek olduğu bildirildi. Almanya'da da aşırı sıcaklara bağlı ölümler dikkat çekiyor. Verilere göre bu yılın 15 ila 31. haftaları arasında sıcaklarla bağlantılı yaklaşık 12.500 ölüm kaydedildi. Kuraklık tarım sektörünü de etkiliyor. Fransa ve İspanya'da sebze ve tahıl üretiminde düşüş bekleniyor. Türkiye'de Temmuz ayında en yüksek sıcaklık 46,8 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklıksa 4,5 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece olarak kaydedildi. Bu veri son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.
1: Hava durumu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağış görülen yerlerde var. Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan, Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 31, Çanakkale 34, İzmir 34, Denizli 35, Antalya 33, Adana 35, Ankara 32, Eskişehir 33, Bolu 29, Trabzon 28, Erzurum 27, Malatya 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Taşkent 39, Saraybosna yağışlı 25, Üsküp 32 ve Melbourne parçalı bulutlu 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasındaki çalışma sebebiyle burada İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Yeniçağ Kavşağı kesiminde de İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya Hendek, Kayseri Nevşehir, Sinop Samsun güzergahlarında da çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.93, 1 avro 55.67 Türk lirası, altının gramı ise 6.715 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda kontrol etme hastalığı üzerine konuşulacak. 16.15'te Sağduyulu Akıl Söyleşisi'nde konumuz akıl kalp dengesi ve ilimli amel etmek olacak. 17.05'te Dünyadan Farklı Konuklarla Gez Gör İbret Al programı, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu İttifak Çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için

etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. Akran.

Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüller

0: yerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım."
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım."
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Sağduyunun Sesi Akra.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.

0: إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yukhricuhum minez zulumâti ilen nûr.

İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.

İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur.

0: Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
1: İttabi' ma uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
0: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve onun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip ona tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.''

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. Hel min halikin gayrullahi yerzukukum minas semai vel ard. La ilahe illa hu. فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innemâ ene munzir ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr.
1: Habibim de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: Hamim. Tenzilul kitabi minallahi'l azizil alim.

0: Ka-mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
1: هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Diri olan hay O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse O'na, dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
0: Doğunun ve batının Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece O'nu vekil edin.

Akra, akra, akra, akra. Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye cam verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ın, Laz'ın, Çerkez'in, babaşım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatan.

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke İttifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerinde olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili'ni karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili özel kitap tavsiyemiz de var. Server Yayınlarından çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşa'nın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş. Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12'ye bağlayan 571 miladi yılında Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiş, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri surura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikramı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşrifinden

0: Şeflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Serven yayınlarının okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşılabilir. Ebeveynlere telefon bağımlılığı uyarısı. Ebeveynlerin çocuklarının yanında uzun süre telefon kullanmasının çocukların dil ve bilişsel gelişimini etkileyebileceği belirtildi. 747 Norveçli çocuğun 5 yaşından 8 yaşına kadar ki 3 yıl boyunca takip edildiği araştırmada evde yoğun telefon kullanımının çocukların kelime dağarcığı gelişimini yavaşlattığı tespit edildi. Araştırmada ebeveynleri günde yaklaşık 4 saat telefon kullanan çocukların dil derslerindeki notlarının ebeveynleri günde 1 saat telefon kullanan çocuklara göre 2,5 puan daha düşük olduğu belirlendi. Uzmanlar, çocukların gelişiminde yalnızca kendi ekran kullanım sürelerinin değil, ebeveynlerin telefonla geçirdiği zamanın da önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların dili ve sosyal becerileri büyük ölçüde yüz yüze iletişim yoluyla geliştirdiğini belirten uzmanlar, ebeveynin fiziksel olarak çocuğun yanında olsa bile dikkatini telefona vermesinin iletişimi zayıflattığını vurguladı. Özellikle ilk 5 yılın beyin gelişimi açısından kritik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aileleri çocuklarıyla daha fazla konuşmaları, birlikte kitap okumaları ve hikaye anlatmaları çağrısında bulundu. Sofra, oyun ve uyku öncesi gibi ortak zamanlarda telefon kullanımının sınırlandırılmasının çocukların gelişimi açısından önemli olduğu belirtildi. Türkiye'de Temmuz ayında en yüksek sıcaklık 46,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklıksa 4,5 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece olarak kaydedildi. Bu veri son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağış görülen yerlerde var. Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan, Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 31, Çanakkale 34, İzmir 34, Denizli 35, Antalya 33, Adana 35, Ankara 32, Eskişehir 33, Bolu 29, Trabzon 28, Erzurum 27, Malatya 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda kontrol etme hastalığı üzerine konuşulacak. 16.15'te Sağduyulu Akıl Söyleşisi'nde konumuz akıl kalp dengesi ve ilimli amel etmek olacak. 17.05'te Dünyadan Farklı Konuklarla Gez Gör İbret Al programı, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda kontrol etme hastalığı, kontrolcülük nedir, bizi ve çevremizi nasıl etkiler, bu konuyu konuşacağız. Konuyu değerlendirmek üzere psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Rüstem Aşkın Beyefendi şu anda stüdyomuzda. Sayın Aşkın hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Ben de size, dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Çok şükür iyiyiz. Sorun yok.
1: Çok güzel. Daim olsun inşallah iyilik haliniz. Evet, biz sizinle bugün kontrol etme hastalığını ve kontrolcülüğü konuşacağız. Özellikle hem bizi hem de çevremizi nasıl etkilediğinden ve özellikle kontrol davranışlarıyla nasıl baş edebiliriz, bunun tedavisi var mıdır, bunları konuşacağız ama malumunuz bazı kişiler, çevremizde hepimizin gözlemlediği insanlar olmuştur. Belki bizler de bunlardan biriyizdir. Hem kendimizi hem hayatımızı hem de çevremizi kontrol altında tutmak isteyen bazı kişilik özellikleriyle karşı karşıya olabiliriz ya da bizler olabiliriz. Bu insanları veya çevremizi kontrol etme alışkanlığı ne zaman hastalık boyutuna dönüyor ve bunun psikolojik etkileri hem bizde hem çevremizde ne gibi etkileri yol açıyor? Bunu programımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde sizinle konuşalım istiyoruz ama öncelikle şunu sormak isterim. Kişi neden her şeyi kontrol etmek ister ve kontrol ihtiyacı neden doğar hocam?
2: Yani öncelikli sebebi kaygı diye düşünebiliriz. Mesela şöyle hesaplayın Kasım Hanım. Diyor ki anne çocuklarına aman yolun karşısına geçmeyin. Değil mi? Camdan onlara izliyor ediyor filan. Hani herhangi bir tehlike olacağına dair kaygılı. Eğer bu kaygısı abartılı olağan dışı aslında sitenin bahçesinde olduğunu varsayalım çocukların. Herhangi bir tehdit, tehlike, trafik vesaire olmaksızın yine başını pencereden uzatıp sürekli bir şekilde sağa sola sağa sola değil mi o komedi filmlerindeki gibi sallıyorsa bu abartılı bir kaygılılık demek hem etrafındakilerin başta çocukları olmak üzere hem de kendisinin hayatını epey zora sokabilir. İşte zora soktuğun zaman ona hastalık. Evet. Zora sokmazsa da hani umursamaz bir anne ya da eş ya da arkadaş diye düşünemeyiz. Umursadığını varsayıyoruz. Bir başkasını olumsuz etkilemedik.
1: Bunun hastalık boyutuna geldiğini nasıl anlıyoruz hocam? Buradaki ölçü nedir?
2: Şöyle mesela bana bir anne geldi. Bir süre önce. Önce anneyle görüştüm. Oğlu da bekleme salonunda. Oğlunu epey bir şeye yerin dibine batırdı. Hiç telefonlarıma cevap vermiyor. Arasam hemen kapatıyor, engelliyor. Hatta beni engelliyor. Ben de kendi kendime kızdım. Nasıl olanmış dedim. Hani genç 20-25 yaşında bir biliyorsunuz ya gençlerin böyle başına buyruk aşırılıklarına da tanık oluyoruz. Öyle bir mi acaba dedim. Çocuğu aldık. Son derece beyefendi, iyi yetişmiş, kültürlü bir çocuk. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz annenle iletişim falan deyince engelledim hocam dedi. Evet, haklı annem o konuda dedi. Niye? Çünkü günde en az 50 kere arıyor diyor. 100 mesaj atıyor bana. Neredesin? Şu an neredesin? Şu anda atıyorsun. Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Çorabın, ayakkabın. Yani bakın ne kadar anormal, patolojik değil mi? Ama tek taraflı dinlediğinizde bu bireyleri karşıdaki suçludur. Benim telefonumu öz evladım engelledi. Değil mi? Şeklinde değerlendirilebiliyor. İşin aslı burada çok aşırı ölçüsüz bir kontrol ölçüsüz bir endişe aynı zamanda.
1: Evet. Şimdi bu karşı tarafı çok aşırı şekilde rahatsız etmeye başladığı zaman, burada anladığım kadarıyla kontrol etme hastalığından bahsediyor. Çünkü kişi fark etmiyor. Öncelikle karşı taraf, kontrol edilen fark ediyor bu aşırılığı anladığım kadarıyla.
2: Evet. Yani karşı taraf da şöyle, mesela bir evlat, iyi bir evlat, annesine aylarca ses etmiyor, değil mi? 50 kere arıyor, 50 kere cevap veriyor ama bir ay, iki ay, üç ay, altı ay olunca artık katlanamaz oluyor. Aslında erken başlamış bir patoloji, hı hı. Ama onu tolere ettiği için karşıdaki daha geç terapiye başvuruyorlar. Daha geç müdahale şansı oluyor. Biraz da yerleşmiş oluyor bu arada. İlişkileri epey alt üst olmuş oluyor filan. Bu eşlerde de bu söz konusu,
1: evet,
2: malumunuz.
1: Evet, doğru. Kontrolcü kişilik peki neden oluyor hocam? Çocukluğumuzla bir bağlantısı var mıdır? Çocukluk yaşantısı ve oradaki ebeveyn tutum ve davranışları burada etkili midir?
2: Evet, tabii. Mesela o tür insanlar kendi ebeveynlerinden de her şeyi kontrol ederek büyümüşler ise, birincisi bu davranışın normal ebeveynlik davranışının bu olduğu, hı hı, zannediyorlar. Her anne baba çocuğunun attığı her adımı izlemeli, takip etmeli gibi. Esasen çocuklarını büyütmüyorlar, değil mi? 30 yaşındaki bir oğul ya da kız büyümemiş durumda oluyor. Kendileri ebeveynlik modeli olarak gördükleri şeyi tekrarlama eğilimi gösteriyorlar, birincisi. İkincisi de gerçekten travma.

0: dramatik şeylere maruz kalabiliyorlar. Mesela yine bir kız çocuğu yine bu Haliç tarafında tacize maruz kalmış, kendini savunamamış. Çocuk korkmuş, epey bir korkmuş. Bu ne yapıyor? Anneyi, babayı olağanüstü alarma geçiriyor. Çok kötü, çok berbat ortalık diye düşünebiliyorlar. Bu da yine alevlendirici, aşırı diyebileceğimiz tepkilere, davranışlara neden olabiliyor. Bir de hani böyle dominant deriz değil mi? Siz de bilirsiniz, baskın karakterli.
1: Evet.
0: Her şey benim denetimimde, kontrolümde olsun diyen anne veya babalar olabiliyor. Benden habersiz kuş uçmasın ailede, çevrede diyenler veya patronlar, hı hı, amirler vesaire.
1: Ya da eşlerden biri değil mi?
0: Eşler olabiliyor. O da aynı şekilde bu anormalliği kışkırtıcı oluyor. Ondaki ana unsur mizaç diyebiliriz. Hı hı. Mizaç. Bazen de hani sadece eş kıskançlığı değil de iş kıskançlığı, başarı kıskançlığı ve benzeri nedenlerle de yanında çalışanın fazla sivrilmesini, ileri gitmesini arzu etmeyen bir takım şeyler de oluyor. Çalışma mesai arkadaşları. Hı hı. Onlar da kişisel bir zaaf, hani nefsaniyet diyelim değil mi buna daha genel anlamıyla, sebebiyle aşırı kontrolcü olabiliyor.
2: Aynadaki insan. Yaşamınızdaki her sorun içinde bir armağan saklı.
1: Şimdi dinleyicilerimiz içerisinde hani bu sizin saydığınız nedenlerle kontrol davranışı sergileyen ama bunun iyi niyetli olduğunu düşünüp ya hiç mi ilgilenmeyelim, o zaman ben iyi bir ebeveyn olmuş olur muyum, hiç mi önemsemeyeyim eşimi, ya da iş hayatında hiç mi biraz böyle rekabetin içerisinde olup da bir şeyler yapmayayım gibi, bunu normal gibi adlandıran insanlar için sormak isterim. O insanlar arasında yani bizler gerçekten kontrol etme hastalığı, kontrolcü kişilik olduğumuzu nasıl anlarız? Yani nerede artık pik yapmaya başlamıştır bu bizim için ve çevremiz için?
0: Evet, işte karşıdakini, çevremizdekini, etrafımızdaki kişiyi, o kontrol ettiğimiz bireyi iyice sık boğaz edip de dayanamaz hale getiriyor isek bu anormal.
1: Kendimizdeki yansıması nedir peki hocam? Kendimizdeki yansıması nedir? Yani bizi psikolojik olarak bu durum nasıl yapar? Gergin mi, sinirli mi? Ya da hani kontrol edemediğimizi anladığımızda daha mı tepkilerimiz büyük oluyor?
0: Yani gücümüz yettikçe rahat yapar. Bazen hani babaları değil böyle saat 6'da evde olacaksın, şöyle olacaksın böyle filan derler yani. Gücü yetiyor ise, ki çoğunlukla yetiyor bizim geleneksel toplumlarımızda, rahat oluyorlar. Hani ben çoluk çocuğuma sahip çıkan iyi bir babayım zannedebiliyorlar ve fark edemiyorlar. Ama bunlar eğer gerçekten akıllı, zeki, firasetli, düşünceli bir ebeveyn ya da eş iseler, etrafta geri bildirimler oluyor aslında. Tatlı sert geri bildirimler. Mesela bir misafir geliyor. Ya sen hep böyle mi yapıyorsun filan deyip gülüyorlar. Hep çocukları böyle tutsak mı alırsın, esir gibi mi? Yarı şaka, yarı ciddi o geri bildirimler de onlar için aslında ciddi terapötik
1: bir durum olduğunu.
0: İçgörü kazandırıcı. Evet. Tabii uyarılar, feedbackler.
1: Peki o geri bildirimi görüyorlar ve kabul ediyorlar mı? Evet, bir saniye, herkes bunu söylüyorsa bende bir sıkıntı var. Bu kontrolcülük normalin üstünde artık bende. Demek ki insanları çok sık boğaz ediyorum deyip bu konuda bir iyileşme sürecine giriyorlar mı peki?
0: Eğer onların biraz açık zihinli olmalarıyla ilişkili, yani öz eleştiri yapma yetenekleriyle ilgili, eleştiriye tahammülleriyle ilgili, hani ben merkezliliği

0: azaltmalarıyla ilgili
1: Hı hı.
0: veya kendini beğenmişliği de azaltmalarıyla ilgili de diyebiliriz. Değişik faktörlerle ilişkili ama dediğim gibi biraz zeki ve düşünceli bir insan bu tür geri bildirimlerin anlamlı olduğunu görecekmiş. Başkalarıyla kendini kıyaslayıp işi abarttığını, etrafındakilerini fazla sık boğaz ettiğini ya da fazla önemsizleştirdiğini, değil mi? Sizin her adımınıza karışıyorsa sen her adımı beceremezsin, başaramazsın, beceriksizsin, ne diyelim, çocuksun, küçüksün vesaire gibi gerçekten küçültücü mesajlardır. Onlar orada en önemli şey kıyaslama. Diyelim ki arkadaşım da kendi çocuklarına benzer mi davranıyor? Öbürü de benzer mi davranıyor? Bir dışarıda bir restoranda bir kafede ki ebeveyn çocuk ilişkileri ya da eş ilişkileri benzer mi? Onlar yine yol gösterici olabilir. Yani ama bir kısmı komple 180 derece zıt bile olsa yok. Ben doğru yapıyorum. Onlar ihmalkarsa ben ne yapayım? Onlar düşüncesizse ben ne yapayım
1: Evet.
0: şeklinde şey yapabilir. İşte onlar hem kendileri hem hekimler için en zor tipler
1: Evet,
0: onlar.
1: vakalar hakikaten yani sanıyorum çevreleri inanılmaz şekilde olumsuz yönde etkileniyordur. Tedaviye de direnç gösterirler. Kendilerini çünkü normal sanıyorlar. Bu da bir sıkıntı. Belki
0: Tabii
1: narsistik bir kişilikle bile bağlantılı olabilir özelliklerden biri. Bilmiyorum siz öyle söyleyince kendini
0: geçen
1: aşırı önemseyen.
0: medyaya da yansıdı. Yasemin Hanım bir eski bir şey televizyon şeyi diyelim yapımcısı, programcısı, sunucusu çocuğuna biraz abartılı ya da şiddete varan şeyler uygulanmış. Eşi demiş ki bir psikoloğa gidelim, terapiye gidelim falan demiş. O benden çok mu biliyor demiş.
1: Evet, yani nokta. Böyle konuştuysa bitti artık. Tedavi olma imkanı sıfır. Evet.
0: Haliyle psikiyatristler için de onlar çok zor. Bizim de kısmen tüylerimizi diken diken eden
1: Evet.
0: şeyler, profiller olabiliyor.
2: Aynadaki insan. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi böyle bir insan evet tedaviye direnç gösteriyor ve kendisini her şeyin belki üstünde görüyor. Akıl olarak, davranış olarak yaptığı her şeyi de kendini belki de mükemmel görüyor. Böyle bir insanın yani kontrol etme hastalığı olup da bunu hastalık olarak görmeyen insanların çevresindekiler peki bunu nasıl yönetecekler? Yani nasıl dayanacaklar bu duruma? Neler önerirsiniz?
0: Öncelik gerçekten dediğim gibi terapötik bir yardım. Yani buradaki yardım doğrudan o kişiyi komple değiştiremeye, dönüştüremeyebilir. Ama en azından hani kimi zaman da yine bizim geleneksel toplumumuzda eşe dosta danışıyorlar, komşulara, ebeveyn kendi daha büyüklerine de bunları danışıp erken bir müdahale şansı varsa onu deniyorlar. Olmadı. Bir psikiyatra ya da psikoloğa, klinik psikoloğa danışarak yol almayı denemeliler mutlaka. Bütün ilişkilerini alt üst edip içinden çıkılmaz hale getirmeden doğrudan profesyonel yardım almalarında büyük fayda var.
1: Hocam kişinin kendisi yani hasta olanı tedavi etmeden çevresindekilerin bilinçlendirilmesi de bir fayda sağlıyor mu?
0: Elbette ki yani ama karşılıklı olmazsa bu.
1: Evet.
0: Az önce dediğim anne oğul işinde olduğu gibi her ikisi iştirak etmezse terapiye bunda terapist de yanılabiliyor. Deyim yerindeyse dolduruşa gelip ne biçim evlatmış o filan ne biçim eşmiş gibi düşünebiliyor. Onun için ortaklaşa toplantılar son derece önemli.
1: Daha verimli olur.

0: oluyor galiba anladığım kadarıyla. Şimdi
1: Bir de sağlıklı olması gerekiyor. Yani siz eşinizi yerin dibine batırabilirsiniz birinin yanında bir terapistin, değil mi? Ama eşinizin gerçek şeyini bilmiyoruz. Bir haberimiz yok. Aslında dediğinizin tam tersi, değil mi? Hani mahkemelerde tek taraflı dinleme olmaz, değil mi?
0: Evet.
1: Mutlaka karşı tarafı da dinleyin derler. Ha, onun için tek taraflı önerilerin yararı kısıtlı
0: Kısıtlı
1: olacaktır.
0: olur. Evet,
1: Sıfır
0: evet.
1: olmayacak, sıfır olmayacaktır ama kısıtlı olacak.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
0: Şimdi konuşmamızın başında siz yayının başında programın başında kontrol davranışının önemli nedenlerinden bir de altında yatan nedenlerinden bir de kaygı demiştiniz. Kaygıyı yönetebilmek için belki de kontrol ediyor bu insanlar. Tabii aşırıya kaçtıklarını fark edemiyorlar hastalık boyutuna. Şunu sormak isterim. Neden bir sürü insan var değil mi yeryüzünde, dünyada, ülkemizde?
1: Evet.
0: Niye bir kısmı çok kaygılıyken bir kısmında kaygı denen bir şey yok? Ya da normal sınırlarda. Niye bazılarında bu çok daha fazla olabiliyor? Bunun altında yatan
1: kimisi
0: psikolojik nedenler var mı? Evet, kimisi de hiç umursamaz hocam.
1: Tabii bunlar Yasemin Hanım, ben genelde hep vurguladığım gibi biyopsikososyal diyoruz.
0: Evet.
1: Bunlarda biyolojik faktörler var. Genlerimiz mesela diyor ki size, anneniz sen dayına çekmişsin yavrum, sen amcana çekmişsin, aynen halası falan, değil mi? Öyle laflar işitiriz etrafımızda. Bu ne oluyor? Aslında genetik bir geçişi ima ediyor bir genlerimiz. O bizim davranışlarımızı gerçekten belirgin bir şekilde etkileyebiliyor. İkincisi, yine biyolojik deyince beyin kimyamızla ilişkili bir takım faktörler. Hani yine popüler ismiyle hani serotonin, noradrenalin falan gibi kamuoyunda da bitkide daha çok duyulan isimler var. Bir takım biyokimyasal maddeler. Onların da payı olabiliyor. Bunlar biyolojik diyelim. Psikolojik faktörler de sözünü ettiğim gibi öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, kendi yaşadıklarımız, travmalarımız. Mesela birisi bizi sokakta dövüp de cep telefonumuzu elimizden aldıysa, bu yıllarca bizim de kendi çocuklarımızı vesaireyi kontrol altında, ama şöyle yaparlar, ama her taraf serseri dolu gibi bir takım ön yargılarla ya da yargılarla yetişmemizi sağlayabiliyor, oluşturabiliyor. Bu da psikolojik faktörler onlarda. Hayata bakış açımız, etrafımızı değerlendirme biçimimiz gibi. Bir de sosyal. Sosyal yönden gerçekten kısıtlı, gerçekten çatışmacı, gerçekten zıtlaşmacı bir mahalle, bir ne diyeyim, hatta bir kasaba, hatta bir ülke bazen insanları daha tedirgin ve huzursuz kılıcı olabiliyor.
0: Bütün bu biyolojik ve psikolojik ve sosyal, biyopsikososyal demiştiniz galiba, yanlış telaffuz
1: Evet,
0: etmiyorsam. Bütün bu parametreler önem arz ediyor anladığımız kadarıyla. Kişilerin
1: tabii
0: kaygısız olması, normal psikolog
1: bazen biri
0: olmaları,
1: öne çıkıyor,
0: evet,
1: bazen
0: baskın
1: biri
0: oluyor.
1: bunlara baskın, bazen diğeri
0: Evet.
1: baskın olabilir.
0: Evet. Ama neticede tıpkı diğer psikolojik sorunlar ve rahatsızlıklar gibi kontrol etme hastalığının da tedavisi var. Terapiyle demiştiniz. Bunun bu terapi yöntemlerinden de biraz bahseder misiniz? Tedavi yöntemlerinden ve bir de kontrol davranışını hani ihtiyacını azaltmak mümkün müdür? Bununla ilgili önerileriniz olur mu dinleyicilerimize? Neler tavsiye edersiniz?
1: Yani birinci önerim, eğer aile içindeki bir sorunu düşünüyorsak, birinci öneri açık, tartışmaya açık, istişareye açık, eleştiriye açık, geri bildirimlere açık bir zihin olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle uzlaşmacı, ben ne dersem onu yapacaksın, itiraz yok olan bir anlayış değil de, bize çoluk çocuğumuzun geri bildirimlerine de açık,

0: onlarla bir orta yolda buluşmayı gerektiren yaklaşım. Bu medeni bir yaklaşım değil mi? Uygarlığın da gereği günümüzde o şekilde düşünebiliriz. Öncelik bu Yasemin Hanım. Bu mümkün olmadığında yine kendimiz eğer çok kaygılıysak o kaygımızı azaltacak birçok etkinlikler var. Yani bir kısmı okuma, bir kısmı bununla ilgili okuma eserleri, yazıları var. Sağlıklı ve resmi yazılar olmak kaydıyla. Kişisel, reklam amaçlı vesaire yazılar da değil, onu söyleyeyim. Bir başkası spor, egzersiz. Gerçekten gerilimimizi düşürebilir. Yürüyüş ve benzeri faaliyetler. Yine çevremizde, sosyal çevremizde insanlarla etkileşirken, onlardan görüş alma, onlarla ortak müzakereler, istişareler gerçekten yararlı oluyor. Mutlaka yararlı oluyor. Az ya da çok ama mutlaka yararlı oluyor. Yine baş edemezsek, yine sorun çözülmezse dediğim gibi terapötik müdahalelerden de asla geri durulmamalı. Bazen de bu tür durumlarda aman bu bizim mahrem sorunlarımız, bunu sağa sola konuşmanın alemi yok. Ne diye doktora gidip anlatacakmışız veya biz akıl hastası mıyız, deli miyiz? Bu türden yaklaşımlar da son derece hatalı. Mutlaka terapötik şeyde tercihde dikkate almalılar.
1: Programımızın son dakikalar içerisindeyiz hocam. Yine dinleyicilerimize konumuzla ilgili kontrol etme hastalığı, kontrolcülük nedir ve bizi ve çevremizi nasıl etkiliyor başlığıyla bugün sizinle bir yayın gerçekleştirdik. Özellikle söylemek istediğiniz ve altını çizmek istediğiniz yerler varsa bir iki cümleyle söylerseniz, toparlarsanız çok memnun olacağım. Buyurunuz.
0: Öncelikle öz eleştiri. Kendimizi değerlendirmek, kendimize hem olumlu hem olumsuz yönlerimizle bakabilmek, okuduklarımız, gördüklerimizle kendimizi, kendi farkındalığımızı artırmak. En önemli şeyim o olacak.
1: Evet.
0: Kaygılarımız varsa o kaygılarımızı önce ilaç ve terapi dışı yöntemlerle halledebilmek, başta egzersiz, spor olmak üzere. Olmadı mutlaka profesyonel yardım almaktan kaçınmamak gerekiyor efendim.
1: Peki.
0: Dinleyicilerimize ve size tekrar saygılarımı sunuyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için hocam. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Hoşçakalın.
1: Efendim bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda kontrol etme hastalığı nedir, kontrolcülük nedir, bizi ve çevremizi nasıl etkiler, kontrol davranışlarıyla nasıl baş edebiliriz ve kontrol ihtiyacımızı azaltmamız mümkün müdür? Bununla ilgili tedavi yol ve yöntemleri neler, bunları konuştuk. Kimine değerlendirdik? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Rüstem Aşkın beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
4: Ey diri olan, ey kayyum olan Rabbim, rahmetin adına yardımını talep ediyorum.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler,

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve şefi'il müznibin ve üsvetinel hasene. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan. Zevi's sıdkı vel vefa. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan.

فَاِنَّ اَفْضَلَ الْحَد۪يثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَد۪يهِ هَد۪ي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَسَاهِبَهَا فِي النَّارِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ اَسَابِعَهُ نُكِلَ وَرُوِيَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılarken tekbir getirecek. İza kebbere lis salati, namaz için tekbir getirirken, iftitah tekbiri diyoruz ya, Allahu Ekber diye. O tekbir getirirken parmaklarını yayarak, şöyle açarak, yani sımsıkı böyle kapatıp değil de, hani askerde bazıları şöyle selam çakıyor filan, elleri şöyle şey yapıyor filan. Her şeyin bir usulü var. Namazda Allahu Ekber demenin usulü neymiş? Efendimiz parmaklarını açarak Allahu Ekber derdi. Yani parmaklarını açarak yapardı diye böylece kaydetmiş. Biliyorsunuz biz bu namazı babalarımızdan öğrendik, dedelerimizden öğrendik, kılıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bize bilerek bilmeyerek, farkına varmadan İslam'ın bütün inceliklerini öğretmiş onlar. Büyüklerin yanında şöyle yapılır, şöyle oturulur, böyle kalkılır, namaz şöyle kılınır, böyle kılınır. Ama onların her birinin bir mesnedi var, bir delili var. Delilsiz olmaz, sünnete aykırı iş olmaz dinde. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uymayan aykırı iş çok yanlıştır, bid'attır ve çok zarara uğratır insanı. Bid'atı çıkartan da, bid'atın kendisi de cehenneme gideceğinden, Müslümanın ana gayesi nedir? Efendimiz'e her bakımdan uymak. Efendimiz nasıl kılardı? Sallu kemâ ra'eytumûni usalli. Benim namaz kılışıma bakın, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o tarzda kılın buyururdu Efendimiz. Tabi her şeyine dikkat etmişler Peygamber Efendimiz'in. Sakalının kıllarını ziyan etmemişler. Berber tıraş ederken kıllarını hatıra diye, yadigar diye saklamışlar. Efendimiz'in her şeyine büyük ihtimam göstermişler. Bir hırkasını ta o zamandan bu zamana kadar saklamışlar da bizim beldemizde Hırka-i Şerif Camii'ni şereflendiriyor. Hiçbir şeyini efendim böyle büyük bir dikkatle takip edip kaçırmadan Efendimiz'e sevgilerinin, bağlılıklarının izi emaresi olarak şey yapmışlar. Namaz kılışına da dikkat etmişler. Tekbire nasıl alıyormuş Efendimiz? Parmaklarını açarak Allah-u Ekber diye alıyormuş. Öteki namazın diğer şekilleri de tabii başka rivayetlerde gelecek. Onlar bütünlendiği zaman işte bizim namaz kılışımız ortaya çıkıyor. Efendim ikamet getirişimiz ortaya çıkıyor. Ezan ortaya çıkıyor. Oruç ortaya çıkıyor. Hac ortaya çıkıyor. Haçta Efendimiz işte şöyle yapmış, böyle tavsiye etmiş diye. Dinimizin bütün şeylerini nereden alıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den alıyoruz. Bir insan çıkar da canım benim elimde Kur'an var, başka şeye aldırmam derse ne olur? Çok büyük şaşkınlık olur. Çok büyük cahillik olur. Çok büyük gafillik olur. Behey gafil, behey zalim, behey cahil. Madem bilmiyorsun sussana. Madem bilmiyorsun sussana. Bu Kur'an'ı sana kim getirdi? Allah indirdi. Kime indirdi? Resulullah'a indirdi. Kim tebliğ etti? Resulullah tebliğ etti. İnceliklerini kim açıkladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı. Onun için kim bana Kur'an yeter diye sırtını dayayıp da şöyle kurulur şey yaparsa bilin ki cahil. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Resulullah da Allah'ın Resulüdür. Onun sünneti de Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiridir, en güzel açıklamasıdır. Allah emretmiş, Resulullah Efendimiz uygulamış, tatbik etmiş. Ondan sonra Müslümanlara numune olmuştur. Her işimizde buna dikkat edelim. Soralım, Resulullah Efendimiz şu işte nasıl yapardı? Şöyle bir durumda nasıl hareket ederdi? Soralım, göreceksiniz hayatınız ne kadar güzel olacak. Ne kadar feyizli olacak, ne kadar ecirli, ne kadar sevaplı olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi bir göz yumup açıncaya kadar Resulullah Efendimizin yolundan aykırı düşürmesin. Bütün yolların hepsi solda sıfırdır, hiçbir işe yaramaz. Ama hocam Avrupalılar var, Amerikalılar var, Ruslar var, Çinliler var. Onların hepsinin yolları çıkmaz sokak. Hepsi çıkmaz sokak. Amerika'yı bile gezdim geldim, hepsi böyle efendim yuvada böyle anneleri ölmüş aç kuşların böyle ağzı açık kaldığı gibi hakka hakikate hasret aşık bekliyorlar. Bir aklı başında bir insan gidip de şöyle birkaç şey anlattı mı Müslüman oluyor. Yahudinin birisi Müslüman olmuş, Teksaslı,
petrol efendim kuyularına sahip bir Yahudiymiş, Müslüman olmuş, efendim derviş olmuş, efendim iyi bir halde filan. Ben görmek istedim kendisini, göremedim. New York'ta oturuyormuş. Dedim ya bari hakikaten iyi Müslüman olmuş mu yani? Hani bazen böyle lafta oluyor, bazen de tam olmamış oluyor, yarım yamalak oluyor. Hocam dediler, gıpta ediyoruz kendisine dediler. Öyle mütevazi, öyle dervişane, öyle mahviyetkârâne hareket ediyor ki hayranız dediler. Ya Allah razı olsun. Bak maşallah. Demek ki Allah nasip edenlere efendim işte hidayet geliyor. Saadet idareine eriyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizim için çok acı olur. Müslüman bir anne ve babadan doğduktan sonra kafir olarak ölmek. Ne kadar acı. Geç hocam geç. Senin anlattığın şeylerin boşluğunu biz çoktan öğrendik. Ne öğrendin sen? Hiçbir şey öğrenmedin. Senin dünyadan haberin yok. Senin Avrupa'dan, Amerika'dan haberin yok. Senin modern ilimden haberin yok. Senin 21. yüzyılın ilminden, 20. yüzyıldan haberin yok. Sen küflenmiş kalmışsın, paslanmışsın. Senin mafsalların çalışmıyor. İkinci rivayet. Kâne izâ kerebehu emrun kâle ya hayyu ya kayyum bi rahmetike esteğîs. Yine Tirmizi, İmam Tirmizi Allah rahmet etsin, şefaatine erdirsin. Büyük hadis alimlerinden İmam Tirmizi rivayet etmiş Enes radıyallahu anh'ten. Efendimiz'e üzücü bir iş, bir sıkıntı gelirse başına derdi ki ya hayyu ya kayyum bir rahmetike esteğiyiz. Bu duayı okurdu. Peygamber'e üzücü bir şey gelir mi Allah'ın sevgili kulu olduğuna göre? Gelir muhterem kardeşlerim, gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki imtihanların, sıkıntıların en büyüğü peygamberlere gelir. Ondan sonra Evliyaullah'a gelir, büyük velilere gelir. Ondan sonra salihlere gelir, ondan sonra müminlere gelir derece derece. Ya firavunlar? Firavunlar saraylarda yaşarlar, gafilce ömür geçirirler de sonra Allah-u Teala Hazretleri firavunları, karunları deryalara, yerin içine batırır, mahveder. Sen onların bir müddet için sarayda yaşadığına, saltanat sürdüğüne aldanma. Bu dünya rahat dünyası değildir, rahat ahirettedir mümin için. Bu dünya müminin çalışıp kazanma dünyasıdır. Allah'ın rızasına erme dünyasıdır. Nerede sevap var? Türkiye'de bak, Türkiye'de efendim bir sürü gafil var, bir sürü cahil var, bir sürü düzelecek şey var. Bilmiyor. Söylediğin zaman peki diyor, anlıyor. Söyleyen yok, anlatan yok. Peygamber Efendimiz'e de sıkıntı gelirdi. Sıkıntılar insanları yükseltir. Sıkıntı insanı Allah'a döndürür. Bu insanlar innel insane leyetka erra hüstağına. Kendisini müstahni gördü mü, zengin gördü mü, rahat gördü mü, insanoğlu sapıtır, tuğyan eder, şaşırır. Git zengin semtlerine, zengin mahallelerine, namazla, niyazla ilgisi yoktur. İşlerinden bir tane insaflı çıkar da süslü püslü bir küçücük cami yapar. İşte oraya gelen gelir, gelmeyen mahrum kalır. Git bir gecekondu semtine, iki adımda bir kulübecik, bir camicik bakarsın. Neden? O hasta, o muhtaç, o fakir, o yoksul aman ya Rabbi diyor. Aman ya Rabbi diyor. Biliyor ihtiyacı var, isteği var, şeyi var. Ötekisinin ihtiyacı yok. Hiç Allah aklına gelmiyor. Hangisi iyi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vallahi ben sizin fakirliğinizden ziyade zenginliğinizden korkarım. Neden? Zengin olup da tuğyan ederse, azarsa, saparsa insan daha fena da ondan. Hocam ben zenginim, para kazandım, çok zenginim ama elhamdülillah bak karşındayım, camideyim. Çocuğundan ne haber? Çocuğundan ne haber? Çocuğun senin yolunda mı? Çocuğun senin paranı gördüğü için efendim şımarıyor. İzzet ve lezzet içinde yetiştiği için senin yoluna gelmiyor. Sabah namazına kaldıramıyorsun, cumaya getiremiyorsun, oruç tutturamıyorsun. Efendim sen onu küçükken kucağına aldın, okşadın, yanağını öptün, bilmem ne yaptın, büyüdü. Senin paranla efendim Allah'ın yolundan uzaklaştı. Babam yaşamasını bilmiyor. Ah elime bir fırsat geçse, bak ben ne güzel yaşarım. Bizim zengin bir kardeşimiz, Allah selamet versin, deniz kenarında bir geniş tarlası, arazisi varmış. Kıymetli bir yer, bilmem kaç dönüm. Alel acele satmış. Biraz rahatsızlığı var. Alel acele satması neden? Ölmeden evvel şu işten kurtulayım diye. Alel acele satmış. Satarken damadının bir tanesi demiş ki baba bana sat. Babasının ihtiyacı yok ki, adam zengin. Niye satsın damadına? Diyor ki ben diyor öleceğim, kabire gireceğim. Çocuklar benim mirasım diye
deniz kenarındaki yere yerleşecekler. Sabah akşam efendim Allah'ı unutacaklar, namazı unutacaklar.

Onlar burada sefa sürecek, benim kabirde kemiklerim sızacak diyor. Yağma mı var diyor. Apar topar satmış. Alelacele satmış. Efendim kurtuldum diyor. Denizden uzak bir yerde bir yer almış. Orada oturdum diyor. Yani damadına da vermemiş. İstese bağışlar. Al senin olsun der. İnsan oğluna damadına mülk mü satar ama maksat onları cehennem ateşinden korumak muhterem kardeşlerim. Ne diyor Allah-u Teala Hazretleri? Ku enfuseküm ve ehliküm naren. Kendinizi ve aile efradınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme düşüp yanmaktan koru, koruyun. Sen korumazsan onlar gider. Nice böyle hoca çocukları, nice efendim alim çocukları, Osmanlıların meşhur efendim filanca zatın efendim şeyi bakıyorsun, zenginlemiş, konak sahibi olmuş, para sahibi olmuş, pul sahibi olmuş, sonra ne olmuş? Hadi bakıyorsun çocuk şaşırmış. Allah para verdi mi? Verdi. Paranın büyük bir kısmını çocuğunu has Müslüman yetiştirmeye harca. Hoca tut. Hatta çocuğunu en iyisi hoca yap. Madem zenginsin, halktan bir şey istemeyen hocalar çoğalsın. Efendim, halktan bir şey almayan, halka bir şey veren hocalar çoğalsın. Al bakalım seni biraz yoksul gördüm, benzinini sarı gördüm. Cebine efendim, aa bu hoca ne biçim hoca ya? 50 bin lira tutuşturdu, yeşil yeşil ne güzel para filan. Ondan sonra bir de biraz böylesi görülsün. Sen kendi çocuğunu has Müslüman yetiştir. Bol kitapları al. Gönder Arabistan'a. Okut Arapçayı. Her şeyi öğrensin. Ver altına arabayı. Hadi bakalım hangi köye gideceksen git. Hangi gecekondu mahallesine gideceksen git. Allah'ın dinini anlat. Allah'ın emrini bildir. Allah'ın dinine hizmet et de ben de şad olayım. Sen de iki cihanda berhurdar ol diye. Öyle şey yapmak lazım. Peygamber Efendimiz'e bela gelirdi, üzüntü gelirdi. Gelince ne derdi Efendimiz? Feryat mı ederdi? Hayır. Derdi ki, ya hayyu ya kayyum. Ey hay ve kayyum olan Rabbim derdi. Allah derdi yani. Ya hayyu ya kayyum. Bi rahmetike estegiz. Senin rahmetine iltica ediyorum. Senin rahmetinden medet umuyorum, imdad istiyorum ya Rabbi derdi. Kuluz, zayıfız. Biraz midemiz ağrısa yerlere yığılır kalırız. Başımız ağrısa feleğimizi şaşırırız. Dişimiz ağrısa geceliğin doktor ararız, dişçi ararız. Aman şu dişi köklesinler, asınlar ya. Buna kerpeten tutup çekerken de acır bu. Acır ama hocam bu diş ağrısı senin bildiğin gibi değil. Köklensin meret de kurtulayım şu ağrıdan diyor. Millet geceliğin şey arıyor. Kerpetenle çektirecek yer arıyor. Kimseyi bulamasa kapının tokmağına bağlayacak. Kapıyı birden hop çektirtecek. Bilmem dişini çıkartacak filan diye uğraşıyor. Ne derdi Peygamber Efendimiz? O da beşer. O da bizim numunemiz. Derdi ki, ya hayyu ya kayyum. Ey hay ve kayyum olan Allah. Ey benim Rabbim. Senin rahmetine iltica ederim. Senin rahmetinden medet umarım. Senden dilerim. Bak başıma bir sıkıntı geldi. Sen halimi görüyorsun. Kurtar beni ya Rabbi derdi. Ondan isterdi. Allah'tan isterdi. Ne demek ya hay? Hay, hayat sahibi demek. Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarından bir tanesi nedir? Haydır. Allah-u Teala Hazretleri kör bir tabiat kuvveti değildir. Kör olan şeyden böyle bu kadar hikmetli bir kainat nizamı meydana gelir mi? Tabiat kanunuymuş, bilmem neymiş, şöyleymiş, böyleymiş. Allah-u Teala Hazretleri hayyu kayyum, hayat sahibi, kudret sahibi, kendi zatıyla kaim, kimseye muhtaç değil, her şeyi yaratıyor, her şeyi yönetiyor. Onu anlasana. Peygamber Efendimiz ya hayyu ya kayyum der. Kayyum ne demek? Kendi zatıyla kaim. Kaim bi nefsihi. Kendi zatıyla. Kimseye muhtaç değil. Alemlerden müstahni. Ganiyyün anil alemin. Kulların ibadetine ihtiyacı yok. Bir teknik üniversite profesörünün çocuğu, ilkokulda Hacı Hanım'ın talebesi, din dersinde bizim Hacı Hanım demiş ki, Allah'ın emirleri var çocuklar. Allah'ın emirlerine farz denir. Allah'ın emirlerini tutmazsa Allah gazap eder. Tutanlara mükafat verecek. O emirleri tutmak lazım. O emirlerden bir tanesi namazdır. Bir tanesi oruçtur. Bir tanesi zekattır. Bir tanesi haçtır. Saymış böyle. Sınıfın en çalışkan çocuğu diyor, kalktı arkadan diyor. Hocam diyor, Allah bize mecburi mi kıldı namaz kılmayı? Farz, mecburi. Evet. Yani benim de kılmam mı lazım? Evet yavrum, senin de kılman lazım. Peki öğretmenim, o halde söz veriyorum. Bugünden itibaren ben bunun böyle bu kadar mecburiyet olduğunu bilmiyordum. Serbest sanıyordum. Bugünden itibaren bu namazı muntazaman kılacağım öğretmenim. Söz veriyorum sana demiş. Sınıfın diyor, süper talebesi. En çalışkan talebe kız diyor. Terbiyeli, güzel giyimli, temiz pak bir talebe diyor. İyi yaparsın evladım, uygun olur evladım, ben de memnun olurum demiş. Kız başlamış o günden itibaren namaz kılma ama birkaç gün sonra kürklü bir hanım gelmiş şeye, okula.

Bence öğretmen kim? Bulmuş kızının şeyini, hocasını, öğretmenini. Demiş ki, siz bizim kızın hocası mısınız, falanca mısınız? Evet, filan, oyum. Demiş, bizim kızımız evde namaza başladı. Sabah namaz kılıyor, akşam namaz kılıyor, yatsı namaz kılıyor. Söyleyin ne demiş, daha bu küçük demiş, kılmasın demiş. Hanımefendi demiş, hiç demiş, ben namaz kılın dedikten sonra kılmayın der miyim bir çocuğa? Bir kere kılın demişim, onun mecburu olduğunu, gerekli olduğunu, farz olduğunu söylemişim. Şimdi ağzımdan çıkanı geri alır mıyım? Sonra demiş, ben emretmiyorum ki, Allah emrediyor. Kadın tabii kültürü yok, dini bilgisi yok. O hoca hanım bilgili, o gitmiş. Bir zaman geçti diyor, böyle saçları dökülmüş, efendim iri yarı, güzel lacivert elbise giymiş, lacivert elbiseye uygun asörtik, güzel bir kırmızı kravat takmış, parmakları altın yüzüklü, efendim böyle bir kerli ferli bir adam geldi diyor. Filanca öğretmen siz misiniz dedi diyor. Evet benim dedim diyor. Burada mı konuşalım, müdürün odasında mı konuşalım demiş. Baktım diyor, pabuç pahalı, yani adam tehdit ediyor. Müdürün odasında konuşmak ne demek? Yani müdürün nüfuzunu, baskısını kullanmak istiyor. Sakin sakin, buyurun bir isteğiniz varsa burada söyleyebilirsiniz dedim diyor. Anladım ama diyor. Yani abanın altında sopa gösteriyor bana diyor. Müdürün yanında mı konuşalım derken diye. Ben demiş filancanın demiş babasıyım demiş. Teknik üniversitede de profesörüm demiş. Teknik üniversitede profesör olduysa ol bana ne yani, bu din ilmi başka, ötekisi başka. Ben demiş amme cüzünde okudum küçükken demiş. Babam camiye de getirdi demiş filan. Allah'ın demiş kulların ibadetine ihtiyacı yoktur demiş. Hele küçük bir kızın ibadetine hiç ihtiyacı yoktur demiş. Siz bizim çocuğu demiş namaza demiş başlattırmışsınız demiş. Havalar soğuk demiş, kalkıyor demiş, geceliğin abdest alıyor, sabahleyin uykusunu bölüyor demiş. Sıhhati bozulacak şu çocuğun demiş. Efendim soğuk sularla abdest alıyor bilmem ne filan. Mazeret kaytarma yolları şeytan içinde kışkırtıyor boyuna. Yani hani kömürlü vapurlara aşağıdan boyuna kürekçilerin böyle kazanına kömür attıkları gibi şeytan aşağıdan kazanına kömür attıkça bu adamın göğsü kaynıyor. Fongur fongur. Ondan sonra kızgın. Beyefendi demiş bak ben de dini bilirim diyorsunuz. Amme cüzünü okudum diyorsunuz ama bilmiyorsunuz demiş. Allah'ın elbette demiş senin kızının da ibadetine ihtiyacı yok. Büyüklerin de ibadetine ihtiyacı yok. Sanki caminin imamının ibadetine ihtiyacı var mı? Cemaatin ibadetine ihtiyacı var mı Allah'ın? Hacıların hacına ihtiyacı var mı? Oruçluların orucuna ihtiyacı var mı? Biz muhtacız efendi demiş. Muhtaç olan biziz, Rabbimizin rahmetine biz muhtacız, biz onun için ibadet ediyoruz. Çok güzel böyle sözler söylemiş. Adam diyor cevap veremedi diyor, mahcup oldu diyor, kızardı diyor, profesörlüğü sökmemiş yani. Sökmemiş, onun üzerine diyor pür hiddet, Allah'a ısmarladık bile demeden kalktı gitti diyor. Dur bakalım bunun arkasından bize nereden ne gelecek filan diye beklerken diyor, bir de baktım diyor çocuğunu benim sınıftan aldılar, başka mektebe kaydettirdiler. Çocuğu namaz kılan bir kimse oldu diye oradan almış. Ama diyor aylar geçti aradan diyor, bir mektup aldım diyor. Sevgili öğretmenim, beni senden ayırdılar ama sınıfta sana verdiğim söze hala sadığım, namazıma devam ediyorum demiş. Allah bizi vefalı kul etsin. Bizim ihtiyacımız var Allah'ın rahmetine. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok ki. Onun için yalvaracağız, isteyeceğiz, onun rahmetinden boynumuzu bükeceğiz. Ya Rabbi kaderine de rızamız var ama takdirin de hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş ama benim bir dua hakkım var ya, affet ya Rabbi, bağışla ya Rabbi, kaldır ya Rabbi şu belayı başımdan, şu sıkıntımı gider ya Rabbi diye isteyeceğiz. Ne olur isteyince? İstemek ibadet. Bir daha söylüyorum. Dua etmek, istemek ibadet. Üç olsun. Dua etmek, istemek ibadet. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, hacca gitmek gibi, Kur'an okumak gibi. Eddua'u hüvel ibadeti. Dua ibadetin ta kendisidir, özüdür, ilidir, iç tarafıdır, kaymaklı güzel yeridir. Çünkü sen biliyorsun Rabbini, Rabbin olduğunu, kendinin kulu olduğunu, aciz olduğunu, boynunu büküyorsun, istiyorsun. İbadet, sevap. Ve Allah-u Teala Hazretleri وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ buyurmuş. Kullarım bana dua edin diye kendisi teşvik ediyor. Baş üstüne. İşi olmasa bile insanın, isteği olmasa bile istemesi lazım. Neden? Allah bana dua edin diyor. مَنْ لَمْ يَدُ اللّٰهَ غَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua etmeyene gazap eder Allah. İsteyene kızmaz, istemeyene kızar. Onun için Efendimizin hayatını bir okuyun. Efendimiz her şeyinde ağzı dualı bir insandır. Her şeyinde.

Abucunu giyerken besmele dua. Camiye girerken besmele dua. Camiden çıkarken dua. Elbise giyerken sağ elini sokar dua. Çıkartırken dua. Banyoya girerken dua. Yüz numaraya girerken dua. Çıkarken dua. Efendimizin yeni meyve yerken dua. Her şeyi duadır. Sabahtan akşama işi, günü her şeyi dua. Neden? Ayan, ayan beyan müşahede halinde olduğu için böyle Rabbi ile naz ve niyaz halinde öyle ağzı dualı. O da bize işte numune. Onun için isteyin, dua edin. Duanızı kendiniz için yapmayın. Arkadaşlarınız için de yapın. Beni de duadan unutmayın. Ben de sizi duadan unutmayayım. Beraberce Allah'ın rahmetine erelim. Kâne izâ kerihe şey'en rü'iye zâlike fî vecihî. Efendimiz bir şeyden hoşlanmadığı zaman yüzünde bir değişiklik hemen peydah olurdu. Yüzünden anlaşılırdı. Hoşlanmadı. Efendimiz bu işten pek memnun kalmadı diye yüzünden değişirdi. Hava bulutlanırdı derhal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü değişirdi. Hoşlanmadığı zaman. Hoşnutsuzluğunu beyan ederdi. Bir şeye razı olmadığı bir şeye susmazdı Efendimiz. Neydi huyu? Adet-i seniyyesi, o güzel huylarından bir huy. Nedir Peygamber Efendimiz'in güzel huylarından bir huy? Beğenmediği, hoşlanmadığı bir şey olduğu zaman susmazdı. Söylerdi. Sen söylüyor musun? Ben söylüyor muyum? Susa susa bu hale geldi bu cemiyet. Sen susuyorsun, hoca susuyor, müftü susuyor, bakan susuyor, hakim susuyor, polis susuyor, milletvekili susuyor. Susa susa dut yemiş bülbüllere döndü millet. Herkes susuyor, gerçekler söylenmiyor. Ama adama sorsan tek başına bakıyorsun, aa, vav, imanı var ya bu adamın, hayret. Çeviriyorsun, eviriyorsun maşallah. İyi, peki niye susuyorsun? Millet susuyor. Efendimizin huyu bu değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hoşlanmadığı bir şey oldu mu yüzü pat değişirdi ve söylerdi. Onun için sünnetin üç çeşidi vardır. Fiili sünnet, kavli sünnet, takriri sünnet. Ne demek takriri sünnet? Efendimizin yanında o iş yapıldı, Efendimiz ses çıkartmadı. Kötü bir şey olsaydı ses çıkartırdı, ses çıkartmadı demek ki yapılabilirmiş. Buna da takriri sünnet derler. O bakımdan bu şeyden istifade edelim. Okuduğumuzdan, dinlediğimizden istifade edelim. Ne yapacağız? Beğenmediğimiz bir şey görürsek, duyarsak lisan-ı münasip ile onun yanlışlığını söyleyeceğiz. Kızım, başını ört. Hadi yavrum, uzun pantolon giy, öyle gel. Hadi evladım, bak ezan okundu, abdestini alıver de namaz kılalım. Namaz kılmamak olmaz. Hadi evladım, bak şöyle yapalım, böyle yapalım. Bugün cumadır. Gusül abdestini al da cumaya beraber gidiverelim. Böyle devamlı etrafımızdaki insanlara hakkı, hayrı söyleyen, tavsiye eden insanlar olacağız. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabri. Hep okumuyor muyuz? Velhasıl suresini herkes bilir. Herkes bilir ama kaç kişi yapar? Fatiha'yı herkes bilir ama kaç kişi Fatiha'ya uygun hareket eder? Fatiha'ya bile uyamamışız da. Öyle Müslümanlarız ki daha Kur'an-ı Kerim'in Bismillahirrahmanirrahim ilk sayfası Fatiha'sına hayatımızı daha uyduramamışız. Benim görüşlerim böyle. Yani halkı tanıdığım için, arasında gördüğüm için mübarek bu Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi 6000 küsur ayetini ne zaman uygulayacaksın? Daha Fatiha'dasın. Daha ilk adımında bocalayıp duruyorsun. Ömür geldi geçti. Ne zaman ehli Kur'an olacaksın? Ne zaman Allah'ın istediği kimse olacaksın? Allah tevfikini refik eylesin. Hayırlara muvaffak eylesin. Efendimiz'e hüsnü ittiba nasip eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
1: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffehu alel islam.
0: Allah'ım, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
1: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
0: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
1: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma akhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
0: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
1: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.
0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: Allahümme ihdini ve seddidni.
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster

0: ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
0: اللهم beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahümme rabbes semavati seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. Entel evvelu feleyse kableke şey. Ve entel ahiru feleyse ba'deke şey. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: Elhamdülillahillezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz.

0: Mekke ittifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerinde olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Ebeveynlere telefon bağımlılığı uyarısı. Ebeveynlerin çocuklarının yanında uzun süre telefon kullanmasının çocukların dil ve bilişsel gelişimini etkileyebileceği belirtildi. 747 Norveçli çocuğun 5 yaşından 8 yaşına kadar ki 3 yıl boyunca takip edildiği araştırmada evde yoğun telefon kullanımının çocukların kelime dağarcığı gelişimini yavaşlattığı tespit edildi. Araştırmada ebeveynleri günde yaklaşık 4 saat telefon kullanan çocukların dil derslerindeki notlarının ebeveynleri günde 1 saat telefon kullanan çocuklara göre 2,5 puan daha düşük olduğu belirlendi. Uzmanlar, çocukların gelişiminde yalnızca kendi ekran kullanım sürelerinin değil, ebeveynlerin telefonla geçirdiği zamanın da önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların dili ve sosyal becerileri büyük ölçüde yüz yüze iletişim yoluyla geliştirdiğini belirten uzmanlar, ebeveynin fiziksel olarak çocuğun yanında olsa bile dikkatini telefona vermesinin iletişimi zayıflattığını vurguladı. Özellikle ilk 5 yılın beyin gelişimi açısından kritik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aileleri çocuklarıyla daha fazla konuşmaları, birlikte kitap okumaları ve hikaye anlatmaları çağrısında bulundu. Sofra, uyun ve uyku öncesi gibi ortak zamanlarda telefon kullanımının sınırlandırılmasının çocukların gelişimi açısından önemli olduğu belirtildi. Üniversite tercihlerinde kontenjanların tamamına yakını doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinin örgün, lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 482 bin kontenjanın 479 bini doldu. Böylece doluluk oranı %99,5 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 5500 olan boş kontenjan sayısı bu yıl 2292'ye geriledi. Yerleştirme sonuçlarında öğrencilerin yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik programlara ilgisi de dikkat çekti. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarındaki programlarda doluluk oranları %100'e ulaştı. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda inceliğin ve nezaketin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den söz edeceğiz. Peygamber Efendimiz insanların en nezaketlisiydi. O ashabına nezaketiyle örnek oldu. İnsanlara

İnceliği tavsiye etti. Ümmetine güzel ahlakı miras bıraktı. O güzel ahlakın ismiydi. İsmi Allah tarafından yüceltilen, ahlakı Allah tarafından lütfedilendi. Kimseyi mahcup etmez, kınamaz, utandırmazdı. Topluluk içinde yanlış yapan kişiyi bildiğinde bile ''Bana ne oluyor ki böyle görüyorum?'' ya da ''İnsanlara ne oluyor ki böyle yapıyorlar?'' diye başlayan mübarek sözlerini umuma söyler, yanlış yapanı dışlamadan hatayı düzeltirdi. Efendimiz konuşurken karşısındakinin gözlerine bakardı. Konuşması hep yumuşak ve tane taneydi. Sesi yükseltmezdi. Kötü söz söylemez, kimseyi kırmaz, incitmezdi. Söz verdiği zaman mutlaka sözünde dururdu. O Muhammedül Emin'di. Konuşanın sözünü kesmez, konuşmasını yarım bırakmazdı. Muhatabı çocuk bile olsa kendisine bir şey sorulduğunda tane tane ve yumuşak bir sesle cevap verirdi. Yüksek sesle konuşmaz, kahkaha ile gülmezdi. Sessizce tebessüm ederdi. Bazen gülerken mübarek dişleri görünürdü. Sahabe onu ''Sükutları uzun, gülmeleri kısa olurdu.'' diye anlatıyordu. Efendimizin yanında büyüyen Hazreti Enes, onun nezaketini şöyle anlatıyordu. Allah Resulü yolda bir kimseye rastlayıp onunla konuştuğu zaman, o kimse dönüp gidinceye kadar mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Önce kendisi dönüp gitmezdi. Birisiyle tokalaştığı zaman karşısındaki elini çekinceye kadar o elini çekmezdi. Hiçbir zaman onun dizlerini yanında oturan kişinin dizlerinin önünde görmedik. Hazreti Ayşe onu şöyle anlatıyordu. Resulullah'tan daha güzel ahlaka sahip hiç kimse yoktur. Ashabından ve ailesinden biri kendisine seslenince buyurun diye karşılık verirdi. Buyur ederdi, davet edilince buyurur giderdi. Üç kişi bir arada olduğunda, iki kişi üçüncüyü bırakarak kendi arasında fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer buyururdu. Buhari. Allah Resulü incelik timsaliydi. Onun misafirleri bahtiyar misafirlerdi. Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunur, misafirine kendisi hizmet ederdi. Oturmaları için çok kere hırkasını serer, onları kendi hırkasının üzerine oturturdu. Bazen de altındaki minderi misafire verir, üzerine oturması için işaret eder, kendisi yere otururlardı. Namaz kılarken birisi gelip oturursa, namazı uzatmaz, kısa keserdi. Hazreti Ali şöyle anlatıyordu. Allah Resulü kendisinden bir şey istendiğinde, o şeyi yapmak isterse tamam derdi. Yapmak istemediği bir şey karşısında ise susar, cevap vermezdi. Onun kendisinden istenen bir şey için hayır dediği olmamıştır. Medineli bir çocuk gelir, Allah Resulü'nün elinden tutar, onu istediği yere götürürdü. Resulullah çocuğa gitmem demezdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insana, hayvana, eşyaya karşı aynı incelikle muamele ederdi. Hazreti Ayşe, onun sertçe bir eşyaya bile vurduğunu görmedim derdi. O sallallahu aleyhi ve sellem, nezaketi sadaka vermek gibi değerli bir amele eş gören nezaket peygamberiydi. Mübarek yüzü mütebessimdi, teşekkür etmeyi severdi. Halka teşekkür etmeyen, Hakk'a da şükretmez buyurmuşlardı. Din kardeşinin kabına su doldurman sadakadır. Güler yüzde olmak bir sadakadır. Yol sorana yol göstermek sadakadır. Güzel söz sadakadır buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabalık ve edepsizlik içeren davranışların, çirkin ve argo konuşmaların, Yüce Allah'ın nefretle karşıladığı hususlardan olduğunu ifade ederdi. İnsanın hatalarının çoğu dilindendir buyurdular. Kaba ve sert konuşmaz, konuşması kimseye bıkkınlık vermezdi. Mümin, güzel ahlakı sayesinde gündüz nafile oruç tutan ve gece de nafile namaz kılan kimsenin derecesine yükselir buyurmuşlardı. Ebu Davud.
Nezaket Peygamber

0: Peygamberiydi o. Ahlakı Allah tarafından yüceltilendi. Allah Resulü'nün sözü, sözlerin en güzeliydi. Sözü Allah'ın söylettiğiydi. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda İnceliğin ve nezaketin peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den söz etmeye çalıştık bu güzel örneklerle. Salat ve selam onun üzerine olsun. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Mercek.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Akra'da bir başka programla yeniden sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl gündemi başlığı etrafında hazırladığımız birçok özel içeriği sizlerle buluşturuyoruz. Bu manada farklı alanlardan değerli hocalarımızla da söyleşilerimiz yayına geliyor. Bu kez konuğumuz İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız. Değerli hocam, hoş geldiniz Akra'ya.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sizin işlevsel akıl olgusu üzerine de çalışmalarınız var. Bu manada gündemimizle de örtüşen bir konu olarak kalp ve akıl dengesinde bilgi üzerine aktarımlarınızı dinlemek istiyoruz. Buyurun hocam.
2: Cenab-ı Hak insanı sorumlu tutmak için önce bir kitap indiriyor. Yani bilgiye muhatap kılmadan insana sorumluluk yüklenmemiştir. Önce bilgi. Ve biz inanıyoruz ki Hazreti Adem Aleyhisselam'la birlikte insanoğlu bilgiye muhatap kılınmış. Kur'an-ı Kerim'de bilgi diyor Allah katından gelmiştir diyor. Bu vahiy bilgisidir. Ve insanlığın tarihinde aslında inancımıza göre karanlık bir dönem yoktur. İlk insanla birlikte vahiy ile bütün bir insanlık aydınlatılmıştır. Ama insanoğlu eğer vahye kulaklarını tıkamışsa, gözlerini kapamışsa, yönünü çevirmişse her zaman için bu karanlık cereyan edecektir. İnsanlık tarihinde bir takım karanlık dönemler, tarih ilminde falan oluşturulan şeyler aslında bunlar tam gerçek şeyler değildir. Yani bizim anlayışımıza göre. İnsan aydınlanmak istiyorsa vahyin kaynağına yönelmesi gerekiyor. Vahyin kaynağına yönelmeyen insanlar bir nevi karanlıkta olan insanlardır. Yani bu anlamda. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bir ayet-i kerimede Bismillah. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ buyuruyor. Biz insanoğluna yol gösterdik. Yani hidayet ettik, yol gösterdik. Peki bu yol gösterilme nasıl gerçekleşmiş? Birincisi vahiy indirerek, yani Kur'an, Tevrat, İncil zaman içerisinde değişik suhuflar göndermiş Cenab-ı Hak. Son mütekamil olan kitap Kur'an-ı Kerim. Orada Cenab-ı Hak bu bilgiyi indiriyor. Bu bilgi de yetmiyor. Yani burada bu kulluğun bilgisi dediğimiz kitap, insan bilgilenecek. Ne öğrenecektir burada? İnsan cennetin, cehennemin ne olduğunu, mahiyetini öğrenecek. Sevabın, günahın ne olduğunu öğrenecek. Bir nevi neyi kaybettiğini, neyi kazandığını öğrenecek vahiyle. Bu da yetmiyor. İnsan, vahye muhatap olan insanın daha iyi bilgisini artırabilmesi için, Rabbimizin maksadını anlayabilmesi için Cenab-ı Hak bir de kılavuz, rehber göndermiş. Hidayet vesilesi olarak peygamberleri göndermiştir. Peygamberimizi göndermiştir. İnsanı aydınlatmak için. Bu da yetmiyor. Akıl göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette işte litün zira menkâne hayyen ayetlerinde ilk dönem İslam alimleri, Kur'an yorumcuları derler ki litün zira menkâne hayyen, akıl sahiplerini uyarman için. Elbette aklı olmayanın dini yoktur diyor Peygamberimiz, değil mi? Yani akıl sahiplerine gelmiştir. Yani bu dini, deliler bu işten sorumlu değildir. Onun için işte yetmiyor, bir hidayet vesilesi olarak akıl veriyor Cenab-ı Hak. Aklı gönderiyor. İnsana akıl denilen bir nimet, diğer varlıklardan, canlılardan ayıran çok önemli bir vasıftır. Bu da yetmiyor. Yine afak ve enfüs dediğimiz birçok deliller serdetmiş. Afak dediğimiz yani tabiat alemi, kevni ayetler dediğimiz alem. İşte aydır, güneştir, yıldızlardır, bitkilerdir, hayvanlardır, böceklerdir. Bütün bizim çevremizi kuşatan bütün bir tabiat alanı da Allah'ın bir ayetidir. Kur'an-ı Kerim'de bunlara çok dikkatler çekilir. Yine bir hidayet boyutu vardır. Mesela diyor ki işte biz semadan su indirdik. Bu su ile diyor ölü bir beldeyi dirilttik. Canlandırdık, yeşerttik. İşte baharın gelişiyle birlikte bütün bir tabiat yemyeşille boyanıyor, kırmızıya, sarıya, rengarenk oluyor, çiçeklere boyanıyor. İşte kuşlar cıvıl cıvıl oluyor. Arkasından hep şöyle gelir ayetler. Ve kedaliken nüşur, ve kedalikel huruç. Yarın dirilişiniz de böyle olacak. Kabirlerden çıkışınız da böyle olacak. Bir nevi görünen varlık alanından hareketle görünmeyenin bilgisine Cenab-ı Hak bizi muhatap kılmak için işte afak dediğimiz delil, enfüs delili diyor. Enfüs dediğimiz delil de insanın bizatihi kendisidir. İnsana diyor ki kendine bak, yaratılışına bak ve bu muhkem, bu sanatlı yaratılıştan mutlaka bir sani mutlaka gideceksin. Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sun Allahillezî etkane külle şeyin. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır diyor. Tabii bunu görmesini bilenler için. Her şeyde bir sıbgatullah var. Allah'ın boyası var. Yani bu boyayı okuyanlar işte parmak izine Cenab-ı Hak dikkatlerimizi çekiyor ve hiç kimsenin DNA'sı tıpkı birbirinin aynısı değil. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Müteşabih gayri müteşabih der. Bütün bir varlık için geçerlidir bu. İnsan türü için de geçerlidir. İnsan der bir yönüyle birbirine benzer, bir yönüyle benzemez. Gerçekten öyledir. Hiçbirimizin DNA'sı, genetik şifresi aynı değildir. Bakın bu neyi anlatır? Aslında tevhidi anlatır. Allah'ın birliğini anlatır. Mesela elma türü diyelim. Binlerce elma türü vardır. Belki aynı cins elmaların da DNA'sı aynı değildir. Farklıdır. Neyi? İşte o tekliği, yani orada vahidi, Allah'ın birliğini ortaya koyuyor. Ha, şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman işte akıl dediğimiz bir nimet var ki Kur'an-ı Kerim'de inne sem'a vel basara vel fuat der ayetlerde. Yani beş duyuya dikkatlerimiz çekilir. İşte işitme organımız kulak, görme organımız gözdür. İnsan ne yapar? Doğal gözlem yaparak ya insanlardan bu bilgiyi kulağıyla dinler, sem'i olarak yani işiterek dinler, ya görerek bu bilgiyi kavrar. Ama bunlar yetmiyor. Bu nerede? Bir bilgi kovası gibi tahayyül edecek olursak, işte gözümüz kanalıyla, kulağımız kanalıyla, beş duyu organlarımız kanalıyla bir bilgi akışı sağlanıyor ve bu bilginin de filtreden geçirilmesi gerekiyor. Bunu geçirecek olan da akıldır. Ama bu akıl nasıl bir akıldır? Bu çok önemli bir konudur. Seküler bir akıl değildir. Sadece bu dünya ile sınırlı olan, fenomen alemiyle sınırlı olan, müteal aşkın olandan kopuk bir akıl değildir. Çünkü insanlık 19. yüzyılla birlikte biliyorsunuz bütün bir dünyada batının aydınlanma düşüncesiyle birlikte bir yeni bir akıl tanımı yapıldı. Yeni bir bilim tanımı yapıldı. Nedir bu akıl tanımı? İşte matematiksel işlemlere indirgenen, sadece ölçen biçen ve müteal olandan kopuk bir akıldı bu. Peki böyle bir akıl insanı yorumlayabilir miydi, anlayabilir miydi? İnsan denilen varlık meçhul olmaya devam edecekti ve böyle bir akıl sahibi insanlığa felaketi getirecekti. Nitekim de bunu getirdi. Böyle bir bilim anlayışı, sadece bilimi deney ve tecrübeyle sınırlandıran bir bilim anlayışı. Bilim verilerle hareket eder. İspatlayamadığını değil, yani ispatladığı şeyleri ortaya koyması lazım. Ama bugün bu modern bilim denilen şey maalesef duyu ötesi alanın bilgisini inkar etmektedir. Bir nevi aydınlanma düşüncesinin temelinde şu var. İman çağının yitip gittiği, inkar çağının da başladığı bir dönemdir aydınlanma dediğimiz çağ. Böyle bir şey getirdi. Temelinde pozitivist akıl anlayışını getirdi. Materyalist akıl anlayışını getirdi. O halde İslam'ın akıl anlayışı neydi? Yani bizi ilgilendiren buydu işte. Sadece bu dünya ile sınırlı değil, aşkın olan öte dünya ile de bağlantısı olan bir şeydi. Bir de İslam'ın, Kur'an'ın bahsettiği akılla belki Batı düşüncesinde bu rezon dediğimiz, entelektüel dediğimiz kavramlar, yani akıl anlamına gelse de çok farklı şeylerdi. Yani akıl kelimesi bizim geleneğimizde, İslam düşüncesinde bağ kurmak, bağlanmak, tutmak, men etmek, alıkoymak gibi anlamlara geliyordu. Onun için işte Arapçada ikalül bayir derler. Yani devenin bağı derler. O halde akıl dediğimiz zaman bağ kurmak, bağlanmak anlamına geliyor. Kiminle bağ kuracaktır? Allah'la bağ kurmak. O halde Kur'an diyor ki Allah'la bağ kuranlar akıllı kimselerdir. Peki öbürleri akılsız kimseler midir? Onlar hakkında diyor ki İmam-ı Gazali, onlara diyor zeki diyebilirsiniz. Çok deha sahibi insanlar diyebilirsiniz ama akıllı kimseler diyemezsiniz. Yani kelime anlamıyla Allah'la bağ kurmak anlamında diyor. Yani İslam'ın akıl anlayışı o. Yani bu akıl anlayışı kalpten kopuk bir akıl anlayışı değil. Sadece beyinle alakalı, madde ile alakalı, cevherle alakalı bir şey değil. Onun için bütün İslam alimleri, İmam Maturidi başta olmak üzere demişler ki Aklın mahalli kalptir ama ışığını beyinde gösterir demişler. Yani akılla kalp arasında bir koordinat kurmuşlar. Yani bu anlamda.
0: Sağduyulu akıl.
1: Pekala hocam, işlevsel akıldan söz ettik, kalp akıl dengesinden söz ettik, bilginin kalpte başlayıp zihinde tezahür ettiğinden söz ettik. Buradan hareketle bilgiyi hayatımıza aktarmak, yani bilgiyle, ilimle amel etmek, bilgiyi işlemek ve alimlerin bu konudaki işlevine dair neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi bizim geleneğimizde, İslam geleneğinde alim kavramı vardır. Alim. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam el ulema u varasetul enbiya buyurmuşlar. Yani alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyorlar. Alim kime denir? Bizim bütün Arapça lügat kitaplarımızda şöyle tanımlanır. El alimu men amile bi ilmihi. Yani alim ilmiyle amel eden kimse demektir. Yani bu önemli bir kavramdır. Yani alim ilmiyle amel eden bir kimsedir. Bir de varisi enbiya özelliği vardır. Şimdi ilim dediğimiz zaman ilim kelimesi aslında alamet, belirti anlamına da gelir. O halde bu ilmimiz Allah'ın varlığının bir belirtisi olması gerekiyor. Şimdi Ebu Cehil bizatihi hidayet güneşinin yanında olmasına rağmen, yani peygamberimiz var, Kur'an var, o şeye tanık olmuş, peygamberimizi görmüş bu insanlar, niye küfürlerinde ayak diremişler, niye hidayetle yüzleşememişler, direnmişler? Tabi bunun birçok sebepleri var. Yani Kur'an-ı Kerim'de münafıklar anlatılırken Cenab-ı Hak Bakara suresinin baş taraflarında fi kulubihim marazun buyurur. Onların kalplerinde hastalık var. Yani maraz. Maraz, İmam-ı Maturidi diyor ki maraz demek ön yargı demektir diyor. Yani ön yargı. İnsanların ön yargısı var. Bugün de var insanların ön yargısı. Yani o gün iman etmeyen kimseler bugün de iman etmemiş olabiliyorlar. Nedir yani insanları işte bu Allah yolundan alıkoyan şeyler? Birçok yaşadığımız dönemde veya geçmiş çağlarda insanların o yönelişlerini etkileyen birçok sebepler var, birçok bağlar var. Bunların ortadan kaldırılması gerekir. Şimdi İslam'ın ilk yıllarında biliyorsunuz İslam gelmeden önce de Mekke'de bir teşkilat vardı. Peygamberimizin de aktif bir üye olarak içerisinde yer aldığı bir teşkilat Hılful Fudul deniliyordu. Erdemliler Cemiyeti Meclisi denilen bir şey. Peki bunun amacı neydi? Bunun işte Mekke'de zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan kimselerin yanında yer alarak zalimden mazlumların hakkını almak üzere bir nevi insan hakları alanında kurulmuş, insan hakları ihlalleri yapan kimselere karşı mazlumların, mağdurların haklarını savunan bir cemiyetti bu. O cemiyette elbette birçok görev alan insanlar vardı. Sonradan bunlar Müslüman oldular. Birisi diyor ki peygamberimize, işte Müslüman olduktan sonra sahabe-i kiramdan birisi diyor ki ya Resulallah diyor, biz cahiliye döneminde Müslüman olmadan önce çok güzel şeyler yaptık. Yani işte mazlumların, mağdurların haklarını savunduk. Ve biz misafirlerimizi ağırlardık. İşte kimsesizlere kol kanat gererdik. Akrabalarımızı ziyaret ederdik. Peki bu yaptığımız güzel şeylerin bize yarın ahiret gününde, kıyamet gününde bir getirisi olmayacak mı? Yani bir artısı olmayacak mı diye sorduklarında Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki işte siz o güzel alışkanlıkla larınızdan dolayı Müslüman oldunuz diyor. Yani bakın o güzel, o ahlaki değerler ne yapıyor? O güzel itiyat dediğimiz güzel alışkanlıklar, huylar insanları o fıtratın kaynağına

götürüyor, İslam'a götürüyor. Demek ki bu insanlar ön yargılı değilmiş. Yani gönülleri açıkmış, doğru ve eğri, yani nereden gelirse gelsin. Birileri de gönüllerini kapatmışlar bu işe. Yani bu bugün de var, dün de vardı aynı şekilde. Bunlar neler olabiliyor? İnsanların mabutları değişebiliyor. Hani ünlü İslam alimi Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri öyle diyormuş. Sizin taptığınız ilah ayaklarımın altındadır diyormuş. Yani siz eşyaya, altına, gümüşe tapıyorsunuz. Hani yine bir İslam alimi, sufimiz diyor ki, bir Müslümanın işte sermayeyi, parayı, pulu cebinde taşıması caizun der. Yani işte avucunda taşıması caizdir. Ama der, gönlünde taşıması la yecuz, caiz değildir. Çünkü oraya egemen olduğu zaman o putlaşır, onun mabudu o hale gelir, Allah'tan bütün ilgiyi keser, bütün organları Allah'a isyan eder, bir pozisyon içerisine girer. Bu makam olur, mevki olur, dünyalık olur, yani değişik arkadaş çevresi olur. Yani insanları demek ki o hidayet yolundan alıkoyan şeyler aslında Allah'ımız öyle istediği için değil, yani insan öyle istediği için bunlar oluyor. Dolayısıyla bu alim ilimden ortaya çıktı da ilim yaşanılan bir şeydir. Yani yaşayan insana da bizim geleneğimizde alim denilir. Ama bugün alim kavramı herkes kolay kolay kabul etmiyor. Yani diyelim ki biz ilahiyatçıyız. Akademisyenlere desek ya alim mi desek, size akademisyen mi? Ne diyeceğiz size? Yani şu farkı vardır. Bakın alimle akademisyenin de şöyle bir farkı var. Şimdi bizim geleneğimizde İmam-ı Gazali, Hüccetül İslam denilmiş değil mi? Yani ismi. İşte İmam Maturidi diyoruz. Ebu Mansur el Maturidi, İmamul Huda, Sünnetül Huda, İmam isimleri verilmiş. Peki bu isimleri kim vermiş? Kendileri istediği için mi vermiş? Hayır, böyle bir şey yok. Bize 3-5 hoca oturuyorlar, jüri oluşuyor, doçent yapıyorlar, doktor yapıyorlar, profesör yapıyorlar. Biz meşruiyetimizi onlardan alıyoruz. Ama öbürü sivil bir gelenekten geliyor, sivil bir otorite. Ona İmamul Huda diyen, Sünnetül Huda diyen, Hüccetül İslam diyen 3-5 alim veya insan değil, akademisyen değil, onlara toplum veriyor bu ismi. Düşünün ki Ebu Hanife Hazretleri, yani kendi dönemindeki tanrı tanımazlarla bildiğiniz gibi halk önünde müzakereler yapıyor, ilmi tartışmalar yapıyor, ilmi yolculuklar yapıyor, akademik yolculuklar yapıyor ve halkın nezdinde o ilmi performanslarından dolayı halk ona Hüccetül İslam diyor, Ebu Hanife İmam-ı Azam diyor, işte İmam-ı Maturidi'ye İmam-ül Huda diyor ve onun için de halk üzerinde çok kuvvetli oluyor onların otoritesi. Yani sivil bir otorite ve sosyal itibarları çok yüksek oluyor. Dolayısıyla farkı bu. Bir de yaşıyor onlar. Yani sadece işte bilim yapmak için bilim yapılmıyor. Ya da bir çalışma yapıyoruz, akademik çalışma. Toplumun sorunlarına bir çözüm getirmiyorsa bu yaptığımız çalışmalar, sosyal hayatla bir bağı yoksa sadece arkeolojik kazı yapıyoruz yani biz. Peki bu ne işe yarar? İşte bu biter, 3-4 seneni verirsin bu işe, atarsın bir kenara, işte birilerine lazım olursa tarihin bir döneminde, ya şöyle bir konuya merakım var işte uyandı filan, gider bakar. Mesele bu değil. Yani bugün insanlığın sorunu ne? Ümmetin sorunu ne? Yapacağımız çalışmalar, alimlerin çalışmaları da bu kanaldan olması lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizi anlatırken litekûnü şühedâ'e alen nas buyuruyor. Bakın orada litekûnü olmanız için, şühedâ'e alen nas, bütün insanlığa şahit olmanız için diyor. Bizim görevimizi anlatırken. Peki şahit kime denir? Aslında şahit mahkemede sorunları çözen adama denir değil mi? Yani iki davalı davacı vardır. Hakim der ki neticede ya hanginiz haklı hanginiz haksız. Der ki işte şikayetçi olan kimseye git, madem o adam öyleyse şahidini getir. Kanıtını getir, delilini getir. Şahit gelirse sorun çözülür, yani mahkeme sonuçlanır. Gelmezse yıllarca sürünür yani bu. Bu ne demektir? Aslında şahit sorunları çözen adam demektir. O halde Cenab-ı Hak Kur'an'da bize öyle bir sorumluluk yüklüyor ki yaşadığı dönemde bütün bir dünyada global düzeyde, küresel düzeyde, dünyanın neresinde olursa olsun bütün bir insanlığı ilgilendiren bir sorun varsa
Müslümanlar o çağın şahididir, o sorunları çözmek zorundadır diyor. Ha, burada biz şunu diyemeyiz, ya bu sorunu biz üretmedik ki. Yani kuraklık sorunu bizden kaynaklanmadı. Veya işte dünyada etnik çatışmalar var dünyamızda. Bu sorunlar bizden kaynaklanmadı. Veya seküler dediğimiz din dışı hayatla ilgili

0: sorunlar var. Modern hayatın dayatmalarıyla ilgili bunlar biz üretmedik ki diyemeyiz. Eğer sizin bir iddianız varsa, sizin Kur'an-ı Kerim'in evrensel bir kitap olduğunu ve son din İslam'ın böyle bir yetkin, mükemmel din olduğu iddiası varsa, dünyanın neresinde olursa olsun o sorunda sizin bir çözümünüz olması lazım. Hani bugün bütün işte hocalarımız, akademisyenlerimiz işte topluma bir mesaj veriyorlar. Elbette bu mesaj verilecek. İşte diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, sizin bu sorunlarınızın çözümü Kur'an ve sünnete dönüşte diyorlar. Aslında artık bu soru veya bu şekilde söylemek sorunu çözmüyor. Bugün sorulacak soru şu olmalıdır. Arkadaş, senin işte birçok alanla ilgili iddian varsa senin, eğitimle ilgili bir iddian varsa senin, sanatla, edebiyatla ilgili bir iddian varsa senin, işte küresel ölçekte işte dünyamızda meydana gelen etnik çatışmalar, kuraklık, açlık sorunu, fakirlik sorunu, eğer senin bir çözümün varsa Kur'an ve sünnetten alternatif projeler ortaya koymandır bunu diyeceğiz. Yani İslam bir cazibe merkezi haline böyle getirebiliriz. Yani alternatif olarak işte modernitenin meydan okumalarına karşı İslam'ın cevabı nedir? Yani bu konuda senin bir cevabını ortaya koyman lazım, bir tez koymanız lazım. O zaman işte Mehmet Akif'imizin dediği gibi asrın idrakine İslam'ı söyletebiliriz. Yoksa ortada bir şey yoksa, sadece laf ediyorsak, bir çözüm önerisi ortaya koyamıyorsak, ya biz tarih dışı kalırız, düşüncemiz tarih dışı kalır, Müslümanlar medeniyetimiz tarih dışı kalır, anakronizm dedikleri bir tarih dışı dönem yaşarız. Onun için elbette yani İslam aleminde bugün gerçekten müthiş bir değerler üzerinde oturuyoruz biz.
1: Pekala hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu bilgiler için.
0: Hayırlı yayınlar diliyoruz. İnşallah söylediklerimiz hayat bulur diyelim. Bir tohum saçmak gibi olur.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız program misafirimiz oldu. Böylelikle noktalıyoruz programımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Sağduyulu akıl. Bu verinin kaynağı ne? Bana sunduğu öneri haklı, adil, doğru ve faydalı mı diye düşünmeyi gerektirir. Sağduyulu akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratmam. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizim ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları.

Sanatçıları, münevverler Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğunuz zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfreden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi.

0: bir medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, ihtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Dolayısıyla bakın aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak çirkin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızda bugün de Akra'dayız ve çok değerli bir misafirimiz var. Yine gezen, yollara ram olmuş, yollarda tecrübeleri olan bir misafirimiz var. Beyza Nur Şahin bizimle. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz uzaklardan geldiniz sanki, değil mi?
1: Evet, Adana'dan geldim.
0: Evet, Adana'dan misafirimiz var bugün. İlginç de bir hikayesi var sevgili dinleyenler. Birazdan kendisini kısaca tanıyalım. Hikayesine de giriş yapacağız. Bir karavan sevdalısı diyelim. Karavan yolcusu. Beyza Nur Şahin kimdir?
1: Malatyalıyım. Adana'da doğdum, büyüdüm. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi bilmiyorum ama ben Adana'yı biliyorum daha çok. Biyomedikal mühendisliği okudum İstanbul'da. Şu an Adana'da biyomedikal mühendisi olarak özel bir hastanede çalışıyorum.
0: Ne güzel, ilginç de bir bölüm değil mi? Biyomedikal neye giriyor?
1: Bu hastanedeki sağlık hizmetleri, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sağlık alanındaki teknolojilerin hepsi biyomedikal alanına giriyor diyebiliriz.
0: İki memleket de, Malatya'da, Adana'da yemek kültürünün çok yoğun olduğu iki şehir. Hangisi diyorsunuz mesela, Adana mı, Malatya mı?
1: Doyduğum yer Adana olduğu için Adana derim galiba.
0: O kadar mı ya?
1: Adana'yı yemek konusunda tek geçerim.
0: Adana'nın neyi mesela?
1: Adana'da çok şey var aslında. Adana kebap olarak biliniyor ama Adana yöresinde içli köftesi var, sakatat türleri var. Tatlı tarafında yine oldukça dolu dolu bir lezzet şeyi var. Ciğer özellikle. Ciğer sevmeyen çoğu arkadaşım ciğer sevmiştir Adana'da yedikten sonra. Adana ciğerini seviyorlar artık. Herhangi bir ciğeri değil de.
0: Bir özelliği var mı peki Adana ciğeri?
1: Kuzu eti olması muhtemelen. Çok yumuşak oluyor, lezzeti de güzel oluyor.
0: İlginç. Şimdi bir düşündüm, Adana'da ciğer tatmış mıydım diye, ama Adana'da kebap yedim full.
1: Adana kebabını çoğu yerde tatma şansınız olabilir iyi şekilde de. Ciğeri bence Adana'da yiyebilirsiniz sadece.
0: Ama ciğeri bir Diyarbakır ve Urfa'da yedim ve onlar da çok iddialıydı.
1: Yarışırız. Oralarda iyi. Ya birbirine çok yakın zaten kültür olarak biraz, evet. O taraflarla Adana.
0: Peki yollara nasıl çıktınız? Yolculuklar nasıl başladı? Seyahati seviyor musunuz? Zaten sevmeseniz herhalde yollara çıkmazsınız,
1: evet.
0: Ama bazen mecburi durumlar da seyahate sebebiyet veriyor. Nasıl başladı yolculuk?
1: Ya biz ailece seyahat etmeyi seven bir insanız. Küçüklüğümden beri genelde böyle, babam esnaf. Esnaf olduğu için sadece bayram tatilleri oluyor. Bayramın ilk günü genelde aile büyüklerimizi görüp kalan günlerde biz koştur koştur böyle hani yeni bir şehri görelim diye yola çıkardık.
0: Ailece.
1: Aynen, ailece bu şekilde yolculuğa çıkardık. Annemin de yıllardır, ya annemin çocukluk hayali bir karavana olup karavanıyla ailesiyle seyahat etmekmiş. Bu birazcık bize de yansıdı zamanla. Böyle hani ailece gezen, seyahat eden kişileri çok takiplerdik. Sonra bir yıl babam iflas etti. Babam iflas ettiği yıl bizim de elimizde böyle artık hani o dönem bir anneannemden anneme bir para geçmişti. Bir ev satıldı diyeyim. Anneme bir miktar para geçti ve elimizde sadece o para var. Annemle birbirimizi o an, ben üniversite birinci sınıfımı o zaman. Anneme dedim ki anne, karavanı almak için tam zamanı sanki. Sonra biz bir anda karavan bakmaya başladık. Ve biz bir ay içinde...
0: İlk fikir sizden çıktı o zaman.
1: Yani aslında annemin hep karavanla gezme hayali vardı. Annem, işte babam da tatil olamadığı için annem hep karavanla ailesiyle seyahat etmek istiyordu. Esnaf insan pazar günü bile çalışıyor biraz. Babamın bazı pazarlar bile işe gittiğini bilirim. Babam da tatil olmuş. Annemle biraz birbirimizi bu konuda çok destekler ve heyecana girdiririz hemen. O şekilde biz bir ay içerisinde bir anda karavan bakmaya başladık. Mart ayında babam iflas etmişti. Biz Mayıs sonunda karavan sahibiydik. Ve şey, hani karavanımızı da İzmir'den aldık. İnternetten girdik. 3 model beğendik. En son ikisi arasında kaldık. Sonra tamamen dış görünüşüne bakarak, teknik özelliğini çok bilmeden. Dış görünüş ve biraz da genişliğine. Biz 6 kişilik bir aileyiz. 2 kız 2 erkek. Bir de annem babam. Hani bizim hepimizi taşıyacak bir kapasitede karavan olması gerekiyor. O yüzden bu daha büyük karavanlardan tercih ettik. Bir anda aldık ve biz o yıl işte karavanı aldıktan sonraki elimizde bir miktar kalan parayla da bunu mazota harcayalım ve gittiğimiz yere kadar Türkiye'yi gezmeye başlayalım dedik.
0: Yani babanız iflas etti. Üzülecek, hani insanın kendisini kötü hissedeceği bir durumda siz bayağı bir U dönüşü yapıp, viraj yapıp nasıl bunu hayra çevirebiliriz diye

0: düşünerek adım attınız sanki.
1: Evet, aslında biraz çetrefilliydi başta. Ya babamların biraz iflasa yaklaştığı zaman artık son 3-4 ayda hissettiğimiz bir durumdu zaten. Babam da biz de artık her an olabileceğinin farkındaydık, işin kapanabileceğinin. Biraz hazırdık ama hani o duygu durumu, yani biz bir anda bence karavan alarak çok harika bir karar verdik. Çünkü bilmiyorum, zaten iflas çok ağır bir süreç bence. Ve biz bunu yolculukta, bize biraz da şifa geldi yolculuk ve biz bunu yolculukta birazcık atlattık diye düşünüyorum. Hani daha zorlu geçebilirdi belki ama elhamdülillah bizim için çok daha kolay geçti diye düşünüyorum. Biz yola çıkarken babam şey, gıda üzerine esnaftı. Yolculukta yanımıza bütün gıda bakliyatları ve tek masrafımız bizim mazottu. Ve Akdeniz'den başladık yola. Tüm Akdeniz sahillerinden Ege'ye doğru çıkıp oradan İstanbul, sonra İç Anadolu'dan tekrar memleketimize döndük. Ve
0: Ne
1: hiç
0: kadar?
1: ummadığımız kadar bereketi oldu galiba paranın. Hiç bu kadar çok yer görebileceğimizi tahmin etmiyorduk.
0: Yani çok ilginç bir başlangıç olmuş.
1: Evet.
0: Yani karavan aldınız ve yola hemen çıktınız. Bir planlama falan vesaire hiçbir şey yok.
1: Sadece kabaca Akdeniz sahillerinden başlayalım. Nakitimiz kalır, hani mazota paramız yeterse Ege taraflarına da geçeriz dedik. Ama hiçbir plan yok. Yani yola çıkalım, yolda karar veririz ne yapacağımıza dedik. Ne kadar çıkacağımızı da bilmeden çıktık. Ne kadar süreceği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu ve 2 ay sürdü.
0: Yani okullarınız var, bunu planlamak.
1: Bunu yaz tatiline getirdik. Ben üniversitedeyim, kardeşlerim de okulda. Yaz tatili hepimiz için tatil. Babam zaten hepten tatil artık. Öyle olunca yaz tatili boyunca bir nevi seyahate çıkıp gezmiş olduk gibi bir durum söz konusu oldu.
0: Bayağı şartları olumluya çevirmişsiniz birden.
1: Aynen, aslında yolculuk da birazcık çetrefilli oldu. Küçücük bir oda içerisinde, yani 5 metrekare bir alan ve 4 kardeş de zor bence. Ev içerisinde bile bir tartışma yaşanabiliyorken 5 metrekarelik bir alanda zaman zaman nabızların yükseldiği oldu. Ama tek şansımız, hani biz karavanı doğaya park edip durduğumuz zaman da hani stresimizi en azından doğada atabiliyorduk.
0: Peki ne yaptınız? Adana'dan çıktınız yola. İlk durağınız neresiydi?
1: İlk durağımız Antalya taraflarından başladık. Mersin'imize yakın olduğu için oralara zaten sık gidiyorduk. Antalya sahillerinden başladık. Navigasyondan bulduğumuz her sahile girdik. Beğenirsek dururuz, beğenmezsek gideriz diye. Sahiller, bulduğumuz tüm kahverengi tabelalar.
0: Kahverengi tabela?
1: Tarihi yerler yani.
0: Ha, karavan parkları falan var.
1: Biz hiç karavan parklarında durmadık. Biz tamamen karavanı biraz şey mantığında kullandık. Hani biz şehir görmek istiyoruz. Hani yenilik görmek istiyoruz. Biz karavanı konaklama amacıyla kullanalım. Bir de o dönemler biz pandemiden önce gezmiştik. Pandemiden önce hani Türkiye'de daha bu kadar karavancılık da olmadığı için her yere konaklama şansımız durup biz zaten duruyorduk, uyuyorduk, sabah yola geri çıkıyorduk.
0: Sorun olmuyor muydu peki karavanla şehir merkezine girip çıkmak falan vesaire?
1: Ya şöyle, şehir merkezinde hani bir nevi şey gibi düşünün, bu minibüsler tarzı düşünün. Biz oturup da böyle bir hani böyle kamp yapar gibi kamp sandalyelerimizi falan hiç çıkarıp oturmadığımız için genelde koştur koştur şehri geziyorduk. Eğer sahil kenarındaysak sahile zaten iniyorduk sandalyelerimizle. Daha çok ya bizim için tamamen bir konaklama aracıydı karavan. Kampımızı biz daha çok doğanın kendi içine gidip yapıyorduk. Şehrin merkezinde de eğer durduğumuz oluyorsa gece 1'de mesela çok uykumuz geliyor. Hemen bir yerde durup ışıklarımızı kapatıp uyuyup sabah 7 gibi falan tekrar yola çıkıyorduk.
0: Bu yaz ayında tabii.
1: Aynen, yaz ayındaydı.
0: Yani kış olsa jeneratörü gerekiyor zannediyorum.
1: Ya yine var aslında, karavanımızın güneş enerjisi var. Bütün enerjisini onunla karşılıyordu. Zaten enerjiyi karşılayacak tek şey de ışıklar ve bir buzdolabıydı. Hani öyle ekstra şarj etmek için kullanıyorduk telefonlarımızı.
0: Yani,
1: başka da bir şeye ihtiyacımız
0: evet, yalnız
1: olmadı.
0: Her yönden yani 5 metrekarede 6 kişinin yaşaması, herkesin konfor alanını bırakıp karavanı tercih etmesi ve iletişimde, ilişkilerde belirli zorlukları da getirmiş olabilir. Tam tersi artıyı da, yani olumluyu da getirmiş olabilir. İnsanlar birbirini daha çok tanır, tahammüller artar diye tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Var mı böyle yaşadıklarınız?
1: Var tabii ki de, böyle nabzın yükseldiği birkaç kardeşler arası olay oldu ama karavan süreci bizim için bence hep olumlu geçti. Yani hem aile içi kendimizi daha çok tanıdık. Aile içi sorumluluklarımız ve bilincimiz çok arttı bence. Hani karavan hayatı bir ekip çalışması gibi bir şey. Yani bu karavan kullanmak demek, birisi şoför olacak, birisi yemekleri yapacak. Birisi karavanın atık su gider kısımları var, bunlarla ilgilenecek. Karavanın bakım ve tamir gerektiren çok durumları oldu. Birinin sanayide bunlarla ilgilenmesi gerekecek. Yani biz yolda sürekli böyle aynı zamanda bunlarla da uğraştığımız için hani herkesin bir görevi vardı. Hani belli bir yerden sonra artık bir ekip gibi bir şeydik yani biz. Aile ve ekip çalışmasına dönüştü yani bizim için karavan hayatı.
0: Günlük karavan şeyi var mıdır? Ne bileyim prosedür gibi böyle sabah işte lavabo temizlenecek, tuvalet dökülecek, bilmem işte suyu değişecek gibi böyle.
1: Ya şey... karavanın böyle 2-3 güne bir su deposunu doldurmamız gerekiyordu. Su deposunu her yerden dolduramıyordunuz. İçme suyu değil de normal el yıkama, duş vesaire gibi konularda kullanmak için. Onun için ya hayrat bulmaya gidiyorduk. Yani Türkiye'deki tüm hayratların galiba yerini öğrendik bu sayede. Allah hayrat yapanların sayısını arttırsın diyorum. Çok önemli bir şeymiş yolculuk sürecinde. Bisiklet sürenler karavan hayatı için çok elzem bir durum. Bir de bu atık su depolarımızı bizim 2 güne bir falan boşaltmamız gerekiyordu. Bunlar için de hani belli yerler var. Belediyeden açıp nereye dökeceğimizi sorduğumuz yerler oluyordu. Hani böyle belli rutinleri oluyor ama çok ekstra yükü olan bir durum değil.
0: Bir bakımı yok her güne ait o zaman.
1: Yok, arada bir arızalanıyordu. Herhangi bir sanayide bulabiliyorduk kendimizi. Hani o yolun getirdiği anlık bir şey oluyordu.
0: Yollar insana haddini bildirir diye bir cümlemiz var bizim. Yani yolda ne olacağı belli olmaz. Ve o seni meşgul edebilir. Hani sen plan yapabilirsin ama Allah'ın planı vuku bulur ve bu sana da bir ders olarak, bir ibret olarak gelebilir. Böyle kendinize çıkardığınız ibretler vardır diye tahmin ediyorum ama henüz daha Adana'dan çıktık, Antalya'ya geldik. Antalya'da kaldınız değil mi gece?
1: Antalya'da hep sahil taraflarında kamp gibi yaptık. Biz ilk defa karavan yolculuğu sayesinde yıldız kayması gördük. Şehrin içinde o kadar bunlara şahit olamıyormuşuz ki hiç unutamadığımız ilk anımızdır. Olimpos sahilde bir gece taşların üzerinde böyle ailece uzanıyoruz ve yani gökyüzü inanılmaz bir şölendi. Ve bizim için çok hayran kalınası bir geceydi. O hep en böyle heyecan duyduğumuz karavan anılarımızdan birisi olur.
0: Diğer kardeşleriniz kaç yaşında?
1: Benden 3 yaş küçük bir kardeşim var. 6 yaş küçük bir kardeşim var. İkisi de erkek. Bir de aramızda 14 yaş olan bir küçük kardeşim var. Ben de 27-28
0: yaşlarım. Yaşlar bayağı farklı. Kuşaklar bayağı farklı.
1: Aynen.
0: Onların istekleri de vardır yani çocuklar 5 metrekarede durmaları zor sanki yaş olarak.
1: Ya aslında şöyle, onlar da çok şükür seyahat etmeyi seviyordu. Ailece içimizde bu var sanırım. Herkes bir şekilde kendini mutlu etmenin yolunu buluyordu. Erkek kardeşlerim kamp ateşi falan yakıyordu, çok hoşlarına gidiyordu. Veya işte doğada olmak bile bence yetiyordu onlar için. Çünkü şehir merkezinde çok hasret kalıyoruz böyle şeylere. Bunu tamamen acısını fazlasıyla çıkarmış olduk diye düşünüyorum.
0: Eğlenceye çevirmişler yani.
1: Aynen.
0: İlginç. Kaç gün sürdü yani tüm bu yolculuğunuz ilk etapta?
1: İlk yıl çıktığımız 2 ay sürdü. 60-65 gün arası bir şey sürdü yani eve dönüşümüz. En son artık mazot paramızın sonuna geldik de döndük yani.
0: O kadar.
1: Evet.
0: Peki eviniz ama duruyordu değil mi?
1: Evet, duruyordu çok şükür. Babamla erkek kardeşim biraz konforuna düşkündür. Bir yerden sonra işte küçük bir alanda yaşamak biraz sıkabiliyor. En önemlisi mesela çamaşır konusu biraz sıkıntı oluyordu. Hani bir şekilde hallediyorduk. Bir de biz bu karavan yolculuğunda çok fazla insanla tanıştık. Çok fazla aileyle tanıştık. Karavana merakı olan çok fazla insan tak tak yapıp kapımıza geliyor. Bir kahvemizi içiyordu. Sonra bir anda akşam onların evine yemeğe misafir olabiliyorduk. Kahve içmeye evlerine gidebiliyorduk. Hala karavan yolculuklarımızdan tanıştığımız ve yıllardır görüştüğümüz insanlar var. Fransa'dan bile görüştüğümüz insanlar var. Onlar kalkmış Fransa'dan gelmiş. Yan yana hani birbirimize bir tatlı ikram etmiştik. Ve o bir anda yıllardır görüştüğümüz bir dostluğa dönüştü.
0: Allah Allah.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
0: Aslında karavan size şifa olmuş anladığım kadarıyla. Yani başımıza şer gelen şeylerde hayır, hayır gelenlerde şer, bilemiyoruz sonun nereye götürür bizi. Ama sizin olumsuz gibi başlayan, şer gibi başlayan bir konu aslında sizin için tamamen hayra çevrilmiş aileniz için. Peki mesela karavan öncesi ve karavan sonrası gibi bir şeyiniz var mı kendinize edindiğiniz, hem ailece hem şahsi olarak?
1: En başta bize kattığı şey sorumluluk duygumuzu çok geliştirdi hepimiz için. Küçük yaştaki kardeşlerime kadar çok anlamda farkındalığımızı arttırdı. Yani aile içinde de bir ekip çalışması var. Bunun hani karavan hayatı dışında evde de olması gerektiğinin farkına varıldı bence. Ki bu sonra çok şükür hani ev hayatımızda da hep çok fayda sağladı bize. Bir sofra kurmaya kadar. Zaten çok hani ev içerisinde yine erkek kardeşlerim de sağ olsun bu konularda hep destek olurdu ama hiç beklemediğimiz noktalarda bunun faydası oldu. En çok da bizi minimalliğe çok götürdü.
0: Bu çünkü çok önemli.
1: 5 metrekare bir alanda ne kadar eşyayla yola çıkabilirsiniz? Zaten çok küçük. Herkesin bir tane dolabı var sadece ve hani o dolap elbise dolabı değil, bir çekmece kadar bir alan. Ve hani 3-5 parça bir kıyafetle çıkıyorsunuz yola. Hem bu çıktığınız kıyafet aynı zamanda hem uzun vadeli götürmesi lazım. Hem böyle kolay temizlenebilir, kolay yıkanabilir. Hani bizim bu konuda da farkındalıklarımızı arttırmış oldu. Hani çok az şeyle aslında yaşayabiliyormuşuz. Biz iki tencere bir tavayla 2 ay boyunca yaşadık. Ve gayet hani öyle dolapta ekstra hani evimizde olur.

0: maalesef dolapta yemek kalır bir sonraki güne, sonraki güne ve bu bir gün sonra çöpe gider. Ya biz karavan hayatında o gün yine yemeği yiyip bitirip hani sonraki güne kalmadan da gidebildiğini gördük. Her gün meyvelerimizi taze yedik. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü küçücük bir dolabımız var. Mini bir buzdolabı ve ona çok bir şey sığdıramıyorsunuz. Meyveleri az az alıp hani dolaba biriktirmek yerine hani böyle her anlamda her şeyin minimal olmasının aslında çok da güzel olduğunu farkına vardırdı bize. Hem eşyalar açısından hem yiyecek açısından az yemenin bile ne kadar sağlıklı hissettirdiğini zamanla öğretti bize bu yolculuk.
1: Bu bayağı bir öğretici olmuş yani.
0: Evet.
1: Çok harika. Yollarda tanıştığınız insanlar da ekstra bir nimet olmuştur diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle öyle. Yani bizim yollarda tanıştığımız insanlar yeri geldi hani mesela çamaşır yıkama konusunda çok sıkıntı yaşadık biz. En çok bence problemimiz bu oldu diye düşünüyorum.
1: Nasıl çözdünüz?
0: Ya çok böyle kolay yıkanan kıyafetler seçmiştik. Kimi zaman elimizde yıkadık yani. Çünkü başka çaremiz de yok. Yolu da dağ başındayız. Hani makine imkanınız yok. Halka açık yerlerde yıkamak da istemiyoruz. Ya kendimiz yıkadık veya işte tanıştığımız aileler bunu kendileri teklif etti. Böyle böyle götürdük süreci.
1: Ne bileyim hani duş almak falan gibi.
0: Karavanımızın içinde duş alabiliyorduk. Duş imkanımız o konuda sıkıntı olmadı hiç, çok şükür. Yoksa o zaten hani 2 aylık bir süreçte duş en temel ihtiyaç olduğu için.
1: Antalya'dan Akdeniz kıyılarından Ege'ye çıktınız ve her gittiğiniz yerde konaklayabildiniz. Ya normalde mesela karavanlara her zaman müsaade etmiyorlar bildiğim kadarıyla.
0: Bu son dönemde çok böyle oldu aslında. Biz 2017-18 yıllarında yola çıktık. O zaman daha Türkiye'de çok karavan bilinmiyordu. Sosyal medyada da bu kadar karavancılık popüler olmuş bir
1: Değildi.
0: durumda değildi. Hatta yani bizi dizi setinden geldik sanıyorlardı biz genelde gittiğimiz yerde. Çünkü genelde dizi setlerinde görülürdü o dönemler karavanlar. Biz hatta pandemi yılında da gezdik. Bizim için en inanılmaz yıl o yıldı. Sokağa çıkma yasağı var. Biz karavanla yola çıktık. Her yer bomboş. Sahiller, oteller, her yerin kapalı olduğu dönem biz yola çıkmıştık yine. Ve yani bütün doğa tertemizdi. İnsanlardan arındığı için ve biz çok inanılmaz şeylere şahit olduk o zaman da.
1: Peki bu 2 ay süresince fırtına, yağmur gibi şeyler olmadı mı yani yaşamadınız mı?
0: Ya
1: Ya da bir
0: bizim
1: çamura saplandınız
0: ikinci
1: mı?
0: yıl yolculuğumuzda biz bir tehlike atlattık. İlk yıl Akdeniz'den başlayıp Ege sahillerine, İç Anadolu'dan döndük. İkinci yıl doğu taraflarından başlayıp tüm doğu hizalarını gezip Artvin'den Karadeniz'e girdik. Bütün Karadeniz'i sahilden ine çıka gezdik. Tekrar memlekete döndük. O yıl biz Artvin Borçka'ya çıkarken hava çok iyiydi ve biz çıkarken bir anda hava kötüleşmeye başladı. Bayağı bir yağmur yağmaya başladı ve Borçka Karagöl'ün yolu da bu parke taşlı yollar mı denir artık öyle yollardan. Ve çok keskin virajları varmış. Biz öyle olacağını tahmin etmedik. Ve biz çıkarken tekerimiz boşa düştü ve biz tam dönemeçte kaldık. Ve hani arkası uçurum, aracı ilerletemiyoruz. Çok dikse bir virajdı. Orada işte diyorum ya ekip çalışması, aracın takozu vardı. Erkek kardeşim hemen indi aracın o takılan tekerine takozu koydu. Hani birazcık zorlaya zorlaya gerçekten çok gergin bir andı ve biz çıktık.
1: Dik
0: Ve
1: yokuş bir de.
0: dik yokuş, bir de orada hani korkutan olay şu olmuştu. Basıp gitmek zorunda kaldık. Erkek kardeşim tek başına aşağıda kaldı. Ve biz duramıyoruz. Çünkü durursak tekrar araç geri gidecek, tekeri kaymaya başladı. Yani yol çok kayganlaştı bir anda. Ve biz hani belli bir düzlük görene kadar çıktık. Erkek kardeşim de arkadan koştur koştur gelmek zorunda kaldı ve biz o gece Borçka Karagöl'e çıktığımızda hepimiz bir şükür namazı kılmıştık ağlayarak. Bizim için gerçekten çok tedirgin hissettiren bir andı. Gerçekten bir tehlikeye atlattığımızın farkındaydık yani o an. Ama çok şükür onun dışında hani mazotumuzun falan bitip yolda kaldığımız oldu birkaç kere. Öyle çok tehlike atlattığımız başka bir durum yaşamadık.
1: Bu da bayağı bir tehlikeliymiş yalnız.
0: Evet.
1: Peki 2 ayı tamamladıktan sonra geldiniz eve, normal hayatınıza döndünüz. Bir farklılık var mıydı? Yani bir o kadar imkansız gibi gözüken fakat mutlu olduğunuz andan birden eve düştünüz.
0: Ya bizim en çok ilk yıl farkı olmuş oldu. İşte hani o iflasının şeyiyle moralimiz bayağı iyi halde döndük. Biz hatta insanlar bizim psikolojimizin bozulduğunu falan düşünmeye başlamıştı. Nasıl bu kadar mutlu olabilirsiniz diye.
1: Başka geziler var mı peki hayatında karavan haricinde?
0: Onun dışında ben kendim de çok fazla şehirden arkadaşım var. Çalışmadan öncesinde hemen hemen her ay veya 2 ayda bir farklı bir şehirdeki arkadaşımı hep ziyarete giderdim. Bir Doğu Ekspresi yaptım. arkadaşlarımla. Bir de yine ailemle yakın zamanda Mısır'a gittik. Tamamen kendimiz planlayarak gittik.
1: Bu değişik bir rota. Mısır'da değişik bir rota. Başka ülke var mıydı?
0: Yok, yani Gürcistan var. Bosna Hersek'e gittim ben bir de Erasmus Plus projesiyle.
1: Oo, ne kadar kaldınız?
0: 10 gün kaldım orada. 5 farklı ülkeden gençlerin geldiği bir projeydi. Orada tamamen

0: Yani ayrımcılık üzerine bir konuydu bizimki. Bosna şehrinde İngilizce sokakta röportajlar vesaire yaparaktan ayrımcılık üzerine tartışmalar, münakaşalar yaptığımız bir deneyim oldu.
1: Neden Bosna peki?
0: Proje Bosna'yaydı. Hmm. Hani o şekilde olunca ben de Bosna'ya gitmiş oldum.
1: Yani çeşitli milliyetlerin bir arada yaşadığı bölge olarak
0: ya aslında
1: acaba?
0: Ayrımcılık olduğu için sanırım Bosna seçtiler diye düşünüyorum. Bosna'da Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar bir arada yaşıyor ve Boşnak Savaşı olmuştu bir dönem. Proje ayrımcılığa hayır üzerine bir projeydi ve bu projede her gün bir görev veriyorlardı bize. Bir gün sokakta röportaj yapıyorduk şeylerle ve o yaptığımız röportajlar üzerine geliyorduk. 5 farklı ülkeden insan var ve 5 farklı ülkeden insanla oturup bu yaşananları, o kişilerin anlattıklarının ne derece doğru veya ne derece yanlış olduğu üzerine tartışıyorduk ve başka ülkelerdeki insanların ayrımcılığa bakış açılarını da görmüş olduk. Aslında ayrımcılığa bakış açısı hani bizim baktığımız gibi bakmıyor başkaları veya bizden çok daha keskin olduğunu gördüğümüz insanlar oldu. Bu konuda bana çok şey kattı.
1: Peki bu projede böyle aklında kalan bir şey var mı ya? Yani bu projede bunu öğrendim dediğin.
0: Ben farklı milletlerden insanların bu kadar keskin farklı düşüncelerde olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Bosna'da benim en çok aklımda kalan şey Bosna'daki yaşamın çok net çizilmiş olmasıydı. Yani Bosna şehrinde baş çarşıda bir çizgi var. Baş çarşının sağ tarafı bayağı Osmanlı dönemi, sol tarafı yani o taraf Boşnak, sol tarafı sanırım Hırvatların yaşadığı bir yerde diye hatırlıyorum. Ve çok Avrupa'yı bir tarz ve hani o Avrupa'yı tarzda biz de başörtülü olduğumuz için tek başörtülü bizdik. Boşnakların hiçbirini diğer taraflarda görmedik. Bu bizi bayağı şaşırttı. Biz bir de o projede Sırpların bir okuluna götürmüşlerdi bizi. Yine orada ayrımcılıkla ilgili anlatım yapılıyordu ve gerçekten hala çok taraf olunduğunun, o okulda anlatılan olaylardan da hala Bosna içerisinde o savaşın etkilerinin hala çok da kaldığını gördük yani. Bizim ekibimizdeki bizi ağırlayan kişiler de Sırp bir aileydi, Boşnak değillerdi. Bizim sokakta yaptığımız röportajlarda Boşnakların anlattığı hikayelerde onlar da kendi tarafından anlatıyordu ve böyle hani o münakaşa esnasında ortamda çok farklı şeylere şahit olduk. Yani aslında Bosna Hersek'te hala o savaşın etkileri bence devam ediyor.
1: Evet,
0: aynen.
1: Maalesef.
0: İnsanlar arasında.
1: Mısır'ı nasıl planladınız?
0: Mısır çok bir anda oldu aslında. Bir gece hani uçak biletlerine bakıyordum ve annem aslında yine annemin hayali sanırım. Annem çok küçüklüğünden beri Mısır piramitlerini görmek istermiş. Ben biraz annemin hayalini gerçekleştirmek istediğim
1: sanki
0: için.
1: Sanki sizin ailede annen gezmeyi çok seviyor.
0: Annem hem gezmeyi çok sever hem çok hayalperesttir. Muhtemelen onun da bize etkileri bulaşıyor diye düşünüyorum. Ben de çok, çok severim seyahat etmeyi.
1: Annene de buradan selam gönderelim.
0: Aynen. Yani bir gece öyle küçüklüğümüzde çok böyle mumya filmleri falan da izlerdik. Ve Mısır hep bize gizemli gelirdi. Bir gece öyle uçak biletlerine bakarken anne dedim Mısır'a niye gitmiyoruz deyip bir anda bilet aldım. Hemen kardeşlerimi falan ayarladım. Yani gelmek isteyenler aslında hani babam veya kardeşlerimden mesela bir tanesi gelmedi. Büyük erkek kardeşim gelmek istedi. Gelenlerle ayarladık. 3 gece 4 gün gittik. Tamamen kendimiz planladık.
1: Nerelere gittiniz Mısır'da?
0: Giza piramitlerini gördük.
1: Kahire'de.
0: Giza şehrine gittik. Kahire'ye gittik. Oradan Luxor'a gittik bir 10 saatlik otobüs yolculuğuyla. Bizim için gerçekten
1: bir çöl geçtiniz aslında.
0: Evet. Evet. Ve inanılmaz yorucu bir yolculuk oldu ama hani çok şükür değdi Mısır'da gördüğümüz her şeye bence. Tekrar Luxor'dan da Kahire'ye döndük. Yine 10 saatlik bir otobüs yolculuğu. Yani biz 3 gece gittik ama sadece bir gecesinde otelde konaklama yapabildik. Bayağı koştur koştur. Bizim aile işte seyahat etmeyi sevdiği için sanırım buna da katlanabildik diyeyim.
1: Peki,
0: yani.
1: Yeni hayaller var mı?
0: Var. Mesela? Yani ya yurt dışına seyahati genel olarak çok istiyoruz. Bu herhangi bir ülke olabilir ya. Yeni bir yer görmek bizi heyecanlandırıyor genel anlamda.
1: Ne kadar güzel bir aile alışkanlığı değil mi?
0: Aynen. Çok
1: aslında
0: şükür.
1: İçinde sevgiyi, merhameti, işbirliğini, ekip çalışmasını ve uyumlu olmayı ya da yolda iletişim kurmayı bütün hepsini böyle içine alıyor değil mi yolculuklar?
0: Kesinlikle öyle. Bir de yolculukta insan hani birbirini daha çok tanır ya. Aile olarak da birbirimizi bence daha çok tanımamızı da sağlıyor. Bu yönden de ben çok güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde geçen gezip dolaşın, sizden öncekilerin hangi durumda olduğunu görün diye böyle birçok gezmek ve dolaşmak, yollara çıkmakla ilgili ayetler var. Tabii onu ibretle bütünleştirerek, yani ben yola çıkıyorum ve çıktığım yol bana ne katacak ve ben ibret olarak ne alacağım, ne ders çıkartacağım ve benim hayatıma ne gibi etkisi olacak gibi. Çünkü bazen yolda tanıştığınız bir insan bile size hayat öğretisi verebiliyor. Yani oturduğunda derdini öyle bir anlatıyor ki sen şöyle diyorsun: aman Allah'ım, benim dertlendiğim şey ne kadar basit bir şeymiş. İnsanların ne kadar büyük dertleri varmış. Yani senin rızık telaşınla onun rızık telaşı arasında ciddi farklılıklar oluyor. Sen burada yığınlar yapıyorsun. O gününü kurtarıyor. Gününü kurtardığı zaman Rabbine şükrediyor gibi, böyle o farklılıkları görmek de insana aslında bakış açısını değiştiriyor.
0: Kesinlikle, aynen. Çok ciddi bir bakış açısı katıyor. Yani bize seyahatin en büyük katlı şey belki de bakış açısıdır. Yani hayata en basitinden, yani yeni tanıştığımız bir insana nasıl davranmamız gerekiyor? Bu konuda artık biraz daha itidalli oluyoruz diyeyim. Yani hani o insan ne yaşamış olabilir? Nasıl bir hayat ortamındaydı veya hayat mücadelesi neydi? O hareketi yapma sebebini, yani artık insanlara mal etmiyoruz da yaptığı hareketleri. O illa ki bir sebebi vardır diyebilmemizi sağladı pek çok anlamda ve ben bunun kesinlikle aile ve arkadaşlık ilişkilerimize de çok katkısı olduğunu düşünüyorum seyahat etmemizin. Çünkü çok fazla biz mesela yolculukta geri geldi herhangi bir köye, hani namaz kılmak için böyle küçücük köylere bile girdik ve küçücük köylerde yani çok farklı insanlarla tanıştık, çok farklı insanların sofralarında bir çay oturmasına gittik, sohbet ettik ve o ettiğimiz her sohbette hiç bilmediğimiz bakış açılarına sahip olduk diye
1: düşünüyorum. Siz gezgin aile olarak yola çıktınız.
0: Evet. Bunun en büyük mimarı kesinlikle annem diye düşünüyorum. Yani ailece gezme fikrini çok güzel oturttu sağ olsun. Yoksa hani kendi kendimize yine gezeriz ama bence ailece gezmek çok büyük bir şey.
1: Ama babanın da bu konuda desteği de çok önemli sanki. Yani inat etmemiş, direnmemiş, size uymuş yani.
0: Ya babam ilk yıl gezdi de sonraki yıllarda ara ara fire verdi. Çünkü çok konfor alanından çıkılan bir şey seyahat etmek. Hatta erkek kardeşlerimden biri de ara ara katılmayıp sonra tekrar yolculuğun ortasında geri geldiği falan da oldu. Ama onlar da bence yine çok fedakarlık yaptı bu yolculuğa katılmak. Çok konfor alanına düşkün insanlar için biraz zor diye düşünüyorum.
1: Şimdi genelde şey derler ya böyle gezen dolaşanlara, size de oluyordur. Ya hayat size güzel, geziyorsunuz. Aman Allah'ım, seyahat ediyorsunuz. Sen ne zaman çalışıyorsun falan, böyle gibi şeyler size de söyleniyordur. Aslında tekil, bireysel planlanan seyahatlerin çok külfeti vardır normalde. Yani konfor alanından çıkarsın, sabah uygun bilette uçuş bulduysan 5 uçuşu, 4 uçuşu, bu demek oluyor ki gece saat 1'de yola çıkacaksın demek. Yani kahvaltını, yemeklerini sen taşıyacaksın demek en basiti. Gece uykusuz geçirdin, bir güçlü olman lazım. Ertesi gün uykusuzluğun vermiş olduğu bir halle gezmeye çalışacaksın. Yanındakiler var, belki sorumlu olduğun bir kişi var yanında. Mesela yani en basiti, sadece karavanda değil, normal gezilerin de öyle gözüktüğü gibi. Hele hele sosyal medyada son çıktısını görüyor ya insanlar. Tam seni işte çay içerken görüyor, efendim kahveni içerken, yudumlarken görüyor ama onun öncesini kimse hesaba katmıyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben ailem dışında bir 4 kişilik bir arkadaş ekibim var. Onlarla da çok gezdiğimiz oldu ve gerçekten de dediğiniz gibi arka planda çok farklı şeyler oluyor yani. Ve hani öyle hadi kalkalım bir anda gidelim gibi olmuyor. Yani bunun çok böyle ön aşamaları oluyor diyeyim.
1: Yani benim mesela bir Bitlis-Tatvan tren seyahatim vardı. 30 saat sürdüm. Ve bu 30 saatte ben yataklı vagon almadım. Düz halkın arasında ve özellikle de bunu tercih ettim. Yani ne kadar konfor alanımı zorlayabilirim diye. Çünkü umumi tuvalet ve tek bir koltuktasın. Evet, koltuklar çok geniş, yatılabiliyor falan böyle. Ama böyle halkın inip bindiği Malatya-Kayseri arası ve Malatya-Elazığ arası, böyle insanların bunu bir taşıma aracı olarak kullandığı bölümdeydim ben. Ama orada şeyi görüyorsunuz, yani insanları daha iyi tanıyorsunuz. Gözlem daha iyi yapıyorsunuz. İnsanlarla tanışıyorsunuz, insanların konuştuğu konuları görüyorsunuz. Yani o yörenin, o ilin konuştuğu konulara bile vakıf oluyorsun bir an. Ama ben yataklıyı tercih etseydim mesela, onlara vakıf olamazdım. Hani diğer tarafta baktığınızda oradaki konfor daha çok.
0: Aslında yolculuk biraz da neyi görmek veya neyi tatmak istediğinizle ilgili bir şey oluyor sanırım.
1: Kesinlikle. O tabii benim tamamen kişisel, hani konfor alanımı ne kadar zorlayabilirim, ne kadar çıkabilirim ve bunu ne kadar sürdürebilirimin şeyiydi kendi içimdeki. Ama diğer kısımda baktığınızda işte sosyal medyada paylaşılan, efendim Fırat'ın üstünden geçiyoruz, sabah güneşi de böyle doğuyor diye bir görüntü paylaşman, hayat sana güzel, çok güzel, müthiş, sen sürekli geziyor musun gibi, aslında arkasındaki şey tamamen
0: aslında
1: farklı.
0: İnsanlar biraz böyle şey, çok, ya şöyle söyleyeyim, yolculuk aslında biraz şey de diye düşünüyorum, yolculuğa çıkıyorsak hayata daha pozitif bakmamız lazım, çünkü yolculuk da karşınıza ne çıkacağı asla belli olmuyor. Veya en basitinden hani aileyle de çıkıyorsanız, arkadaşla da, eşle de çıkıyorsanız, anlık şeylere nasıl tepki vereceğini kestiremeyebiliyorsunuz insanların. Hem tahammül seviyemizin biraz olması gereken bir durum, hem de pozitife odaklı olmak lazım. Çünkü biraz negatif düşünüldüğü zaman, yolculuk zaten bence biraz meşakkatli bir süreç diye düşünüyorum. Evet, çok güzel ama bir noktada insan çok yoruluyor, hem bedenen hem zihnen. Evet, aynı zamanda şifa da olduğunu düşünüyorum ben. Ama kesinlikle pozitif ilerlemek lazım. Pozitif olunmadığı noktada yolculukta tartışmalar da çıkıyor veya o yolculuk bir noktadan sonra tatsızlaşabiliyor diyeyim.
1: Tabii tebdili mekanda ferahlık vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu da çok net. Yani bizim anlatmak istediklerimizin aslında bütün bir cümlesi gibi. Allah hani yolda bir terbiye metodu çünkü. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz mutasavvıfların hani seyahat der Ercümen dediği gibi, Abdülhalik Güclübani Hazretleri'nin, seyahat etmek bir öğrenciye aslında bir öğreti. Bazı şeyleri öğrenmesi için yola çıkartırlarmış mesela. Bu da bir yöntem. Çünkü sen yoldan geldiğinde artık sen olmuyorsun. Çıktığın gibi
0: İnsan
1: değilsin.
0: İnsan kendisiyle de çok kalıyor yolculuk sürecinde bence. Tek yolculuğun da yeri ayrı. Çok kişiyle gezmenin de ayrı. Çok kişiyle gezse bile insan bence kendini yine çok farklı noktalarda...
1: Ön yargıların kırılıyor mesela.
0: Kesinlikle.
1: Şehir şehir belki ön yargıların vardı ama baktın ki hiç öyle değilmiş diyorsun gibi. Bence bu biraz yolda tecrübe edilecek bir şey. Yollarda bir de bilmiyorum sizde de var mıdır, planlarsınız, her şey çok güzel planlanır. Hani ben kul olarak, ben Ayşe, Fatma, Tülay olarak planlıyorum ama Allah'ın planının vuku bulduğunu çok net görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bence o hani tevekkül etmenin son şeyini orada çok rastlaştığım bir şey. Sen her şeyini hazırladın, her şeyini planladın, elinden geleni yaptın ama yol sana başka şeyler getirebilir.
0: Biz bunu çok kez tattığımız için artık yolculuklarımızı dört dörtlük planlamıyoruz zaten. Hani kabaca bir iskelet, bir harita, böyle kabaca bir yol çiziyoruz. Sonrasında yol bize ne gösterirse diye gidiyoruz. Çünkü bence asıl tadı da bu yani. Yolculuk da bize farklı şeyler gösterdiği zaman daha da güzelleşiyor.
1: Şimdi Allah'ın tamamen elini üstünde hissediyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Aslında. Yani sana ikram gelenler, hiç düşünmediğin yerden gelenler, seni düşünenler, senin için bir şeyler yapanlar otomatik olarak çıkıyor. Bence en yakınlaştığın an belki de yol hali yani.
0: Kesinlikle, ben de böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Misafirimiz oldun. Adana'dan misafir ettik seni. Bir dahaki yol rotalarında da seninle konuşmak, görüşmek, tecrübelerini paylaşmak isteriz inşallah.
0: İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
1: Sevgili Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün Beyza Nur Şahin'i misafir ettik. Kendisiyle bir karavan yolculuğu, artılarını, eksilerini, olumlu, olumsuz yönlerini konuştuk. Seyahatlerinden bahsettik. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 3'te biri geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları

0: Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve'l-âkibetü'l-mutteqin. Salatü vesselam.

0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: اهتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال الله للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك ممن شئت ولكل واحدة منكما ملؤها جنة لا cehennemin hal diliyle konuşuşları. Yani bugün mevcudatta her şeyin bir konuşma tarzı var. Kendilerinin hallerini birbirlerine ifade edecek bir tarzı tekellümleri var. Her varlıkta. Nebatat kısmında da var bu. Nebatatta da var. Madeniyatta da var. Hep halen bunların bir tekellüm imkanları, kabiliyetleri var. Mesela bir devenin Resul-i Ekrem'e gelip de deveciden şikayet edici var. Geldi, deve dedi ki, beni bu adam gençliğimde bu zamana kadar kullandı. Su taşıttı, şunu yaptı, bunu yaptı. Şimdi ihtiyarladım diyerekten, beni kesmeye kalktı diyerekten şikayete geldi. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sahibinden deveyi sat bana dedi. Aldı ve onu serbest bıraktı. Dedi bu kadar zaman bunu kullanmışsın, ne diyor diyor. Bak senden böyle şikayet ediyor. Şimdi beni, şimdiye kadar beni kullandı. Faydalandı. Şimdi de kesmeye karar vermiş. Diye şikayete geliyor. Demek ki bir konuşma tarzı var o hayvanlarda. Mesela geyiklerin Efendimiz'e gelip şikayet halleri var. Taşların Efendimiz'e selam şeyleri var. Ağaçların Efendimiz'e Esselamu Aleyke Ya Resulullah deyişleri var. Demek ki mevcudatta her tekellüm böyle var ama biz bu tekellümde idrak kabiliyetimiz yok. Kabiliyet. Herkese ayrı ayrı. Sivrisineğin ufacık bir sivrisinektir. Fakat o kadar yüksek bir hissi var ki daha elini kımıldatmadan o sana geleceğini anlıyor, oradan fırlayıp kaçıyor. O hissi ona vermiş. Biz o hissi henüz göremiyoruz. Görüşler de böyledir. Hepsi böyledir. Binaenaleyh cennet ile cehennemin de şimdi birbirlerine bir konuşmaları var. Hatta bu cennetle cehennem hadiseleri geniş bir hadise. Mesela ehli cennete olan insan cehennemdeki kardeşinin ziyaretine gidiyor. Cehennem yanıyor. Yanıyor içindekilerden. Fakat o arada bir tekellüm de var. Diyor ki sen niye cehenneme girdin? Soruyor ona. Biz beraberdik, komşuyduk.

birbirimize, tanıyor birbirini. Soruyor, sen niçin cehenneme girdin? O da anlatıyor cehennemin için girdiğini. Demek ki o akılların, hafızaların dışında bir hadise. Yani bugün cennetle cehennemin de bir konuşma şeyleri var kendi kendilerine. Onu anlayanlar anlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şimdi onu haber veriyor. Diyor ki fak üstet dedi cennet. Bennar. Cennetle cehennem birbirleriyle hüccetleşiyorlar. Karşı karşı görüşme yapıyorlar. Fakaletül cennet. Cennet diyor ki yedhul ve niyet duafa'u vel mesakin. Bana zuafa ile mesakin girecek. Ben bunlarla iftihar ediyorum diyor. Bana makar olacak, benim içimde kararlaşacak, iskan olacak insanlar zuafa ile mesakin. Manalı bir söz ha. Cennet diyor, cennet bunları seçiyor içinden. Bunlar bende barınacaklar. Bunun için sana iftihar ederim ey cehennem diyor. Ve kâletin nâr. Cehennemde diyor ki şimdi yedhulniyel cebbârûn vel metekebbirûn. Bana da cebbârûn yani zalimler, cebadire vel metekebbirûn mağrurlar, tekebbirler. Onlar da bana gelecek diyor. Ben de onlarla onlara cezayı yapacağım. Onunla iftihar ederim diyor. Onların cezasını vereceğim gibilerde. Fekâlellâhu l-nâr. Hazreti Allah cehenneme diyor ki şimdi enti azâbî. Ey cehennem, sen benim azap yerimsin. Benim azap evimsin. Entekimü bikki mimmen şit. Ben seninle dilediklerim cezasını vereceğim. Sen o ceza evimsin benim. Ben o dilediklerimi sende cezalandıracağım. Mimmen şit. Vekâle l-cenneti. Cennet içinde yine buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunlar yani ikişer kişi seçtiler. Duafa ile miskinleri cennet seçti. Cebbarin ile mütekebbirin de cehennem seçti. Cennette de şimdi diyor ki enti rahmeti. Ey cennet, sen de benim rahmet evimsin. Erhamu biki menşik. Ben de seninle dilediklerime merhamet edeceğim. Oraya koyacağım. Orada mesut ve bahtiyar olacaklar. Velikülle vahidetin minkuma. Sizin ikiniz de. İkiniz de. Bil'uha dolacaksınız. Boş yeriniz kalmayacak yani. Merak etmeyin. İkinizin de ehli var. Cennet ehli de var. Cehennemin ehli de var. Allah bizi ehli cennetten eylesin. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi Allah'ım inni es'elke ve es'elke nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem'in istediklerini biz de istiyoruz. Onun için o Allah'ın daima rahmetini, iyiliklerini istiyor. Onun sığınlıklarından da Allah'a sığınıyoruz. O cehennemden ve cehennemin azabını icap edecek bütün kötülüklerden istiaz etmiş. Biz onlardan istiaz ederiz. Allah bizi muhafaza etsin. Hatta cehennem dolmayacak. Aklın havzalarının dışında bir mıntık orası. Cennet o kadar büyük miktarda yerler verilecek ki ehli cennete akıllar onu da almayacak derecede. Burada yaptığımız bütün takdirler burada bizim için hazır ağaçlar olacak. Buradaki boş yer, bu beş yerin meyveleri buradaki çekilen tesbihler olacak. Burada tesbihin ne kadar çoksa burada ağacın o kadar güzel ve bol bahçeler de olacak. Onun için cennete girsen bile tesbihsizlerin yeri çorak yerler olacak. O kumluk yerler gibi. Cehennem dolmayınca Sure-i Kaf'ta. Aklıma gelmedi ayet. Elim tele'ti ve tekulü el min mecid. Cehennem doldun mu diyecek, daha var mı diyecek. Sonra oraya Hazreti Allah tecelli buyuracaklar da cehennem öylelikle dolacak. Allah muhafaza. Cehennem çok kötü yer. En fena şiddetli azaplar daimi olarak, ebedi olarak var. Ehli iman için elhamdülillah bu yok. Ehli iman, imanını kurtardıktan sonra cehenneme girse bile, cehennemlik olsa bile onun cehennemdeki kabahatinin cezası bir uyku haliyle, bir hamam haline benzer, bir terlemeyle neticelenecek. İmanın devleti büyük. Onun için Allah cümlemizi iman yolundan ayırmasın. Maazallah, bu dünyanın kısa müddeti var, çok az ne olacak? Az müddeti içerisinde insan aldanır da bu dünyaya. İman devleti kaybederse elinde, o zaman ahireti tükenmez günleri içerisinde felaket içerisinde kalacak. Uhdud turabe fi vücuhil meddahin. Meddah, övücüler. Bu meddahların çok nevileri vardır da bu bilhassa bazı adamlardan maksatlarını koparabilmek için o adamı övmeye başlarlar. Sen böyle büyük adamsın, böyle iyi adamsın, eşin bulunmaz, su bulunmaz, bu bulunmaz. Bir gayesi vardır da bu gayesine ulaşmak için bunu böyle yaparlar. Onun için Efendimiz diyor ki, siz
toprak

0: Sefin bu methedicilerin yüzüne yakıttırmayın kendinizi böyle medih. Çünkü bu medihte iki gaye var. Birisi böyle seni methetmek suretiyle senden koparacağını koparmak. İkiniz de seni de yıkmaktır. Sen böyle meth olununca gururlanırsın. Benlik gelir kendine. Ucup gelir. Kendini beğenme gelir. Bu da senin yıkımına kafidir. Bunun için bu meddahlara yüz yüzemeyin, onlar sizi methederlerse siz onların yüzüne toprak sapık suretiyle kendinizden uzak edin demek onlara. Uludun, cebelün, yuhibbuna ve nuhibbuh. Fîzâ nîtümûh, fekülû min semedihî velev min idâhihî. Uhud biliyorsunuz ki Medine-i Münevvere'de Uhud mağarasının olduğu yerdeki dal. Ama İşte demin de arz ettiğim gibi, bunların hepsinin meziyetleri ayrı ayrıdır. Hepsi bakarsın bir dağdır. Fakat her dağın insanlar gibi, herkesin meziyeti ayrı olduğu gibi, dağların da meziyetleri ayrıdır. Bu Uhud dağının hatta Erkanül Cennet'in yükünlerinden bir yükün olacağına dair de bir rivayet vardır. Binaenaleyh, bu bizi sever, biz de onu severiz. Uhud bizi sever, biz de onu severiz. Demek ki bir dağ bile sevici ve sevilici. Dağ dağlığıyla Efendimiz'i seviyor, insan olur da Efendimiz'i sevmesin olur mu? Binaenaleyh yapmadık bu işi. Allah nasip etsin de bir daha gidersek inşallah onun bak feyzâli tümû fekülû min semeri diyor. Onun meyvelerinden yiyiniz. Çünkü bizi sever. Bizi sevdiği için onda olan meyvelerden siz de yiyiniz. Burada meyve ne olacak Arabistan'ın şeysine? Velev min idâhi. İşte dikenli otlar bir tarafta dikenli şeyler. Onlardan da iyi olsa teberrüken. Bir parça yemeye çalışmış. Çünkü bizi seven bir dağdır. Tabi bunun incelikleri vukuf bizim haddimiz değil. Yine bak altında. Uhud'un rukn-min erkan el cennet. Uhud bir dağdır ama cennet esaslardan bir esası teşkil edecek. Bu hadis hüküm hadisen selat. Size üç hadise söyleyeceğim. Üç hadisten bakacağım. Üç hadis bakmış. Uksimu aleyhinne. Bu üçe de yemin olmuş. Ki birisi ma ne kasa ma lü abdin min sadakatin. Bir insan sadaka vermek suretiyle malı katıyen eksik olmaz. Bu. İşte bunu en güzel misali bağcıların bağlarını budamalarını temsil ediyorlar ki birçok dallarını kırpıp atıyor adam. Desen ki niçin kırpıyorsun, yazıktır bunlara. Der ki bunlar kırpmazsam gelecek senenin mahsulünü layık ve vermez. Tamahkarlığı der de kırpmazsa iyice, işte herkes 100, bir kökünden 100 ok kalıyor da o 50 ok kalır. Birkaç sene sonra da o da kalmaz elinde. Ama kırpıldıkça daha kuvvetli ve daha güzel verir. Sadakalar da toplu bunun gibidir. Katliyen eksik olmaz. Mâ ne kasa mâlu abdin min sadakatin ihlâs ile verilen sadakaların mukavilinde Allah-u Teala en aşağı bir on verir. Bunun mukabili ahirette verilecekler daha hesapsızdır yani. Bu dünyada olan. İkincisi وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَا ظُلِمَةٍ فَصَبَرَ عَلَيْهَا اِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزَّ. Üçüncüsü zulm olmuyor insan. Her ne şekilde olursa olsun. Bu zulme zulmle mukabele etmiyor. فَصَبَرَ عَلَيْهَا. Bu yapılan zulme karşı sabrediyor. Ne şekilde olursa. İlla zâdehu Allahu azze ve celle biha izzet. Allah-u Celle ve Ala bunun bu sabrına mukabil onun izzetini artırır. Onun için ahirette ceza yiyen bir insan diyor ki benim hiçbir kabahatim yok. Ben namazımı kılar, orucumu tutar, hayr-ı hasenatımı da yapar, iyi bir adamdım. Neden dövüyorsunuz deyince diyecekler ki seni şundan dolayı dövüyoruz. Sen bir yerden geçiyordun da oradaki zalim bir mazlumu kırpalıyordu da sen hiç alakadar olmadın da. Onun cezası diyecekler. Gücü yetmezse de çaresi bulunur. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْهَلَةٍ اِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابُ فَقْرٍ. Bir insan dilencilik kapısını açar da önüne gelenden bir şeyler istiyor, zaruretim var diyor, her ne şekilde olursa olsun. Bu isteyiş belki onu zengin edebilir. Hem bugün mesela dilenciliğin içerisinde çok zenginlerin olduğunu da rivayet ederler. Çiftlik sahipleri, apartman sahipleri vesaire gibi var. Bunu dilencilikle kazanmış. Şimdi burada diyor ki, İlla fütihalehu babu fakrın. O Bunun için ancak fakirlik kapısı açılır. Ama dedikten ki işte bak adam koskoca zengin olmuştur. Zengin olmuştur ama gözü açtır. Binaenaleyh bu dilenciliğe alıştı mıydı bir insan? Şundan bundan en vacit zaruratları bahane ederekten istemeye, onun gönül kapıları, fakirlik kapıları açılacaktır. Her ne kadar eli çok dolu olsa. Kıymeti yok. Onun için dilencilik hiç iyi şey değildir. Ama bazı adamlar mecbur olur da mesela fakir olur. O günkü nefakasının temini için, ölmemek için o gün mesela istemese ölecek. Zarurette kalmış. Onun için bir kimseden o günün nefakasını istemeye hakkı var. Ama istemeden ölürse ne bu? O da onun için bir şahit. Allah dilenciliği alıştırmasın. Alıştı mı bir insan, numaralarını hesaplandı, çizilirse ki bir daha bırakılmayan bir kapı. اِهْزَرُ الشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ Gizli şehvetlerden hazır ederiz. Gizli şehvetler. Şehvetin açık kısmı var, bir de gizli kısmı var. Şehvetin açık kısmı herkese malum. Fakat bir de onun hafi olan gizli kısmı varmış ki, bakın şimdi efendim dedim. El-âlim, âlim. يَتَعَلَّمُ الْاِلْمَ Çalışıyor, okuyor, öğreniyor, âlim oluyor. Ama ne için? يُحِبُّ اَنْ يُجْلَسَ اِلَيْهِ Başına toplansın da birçok insanlar, onlara böyle söylemek zevkini seviyor. Onun için istiyor ilmi. Zevkinden dolayı. Bu zevk şöhreti bir afat oluyor. Şöhreti afetin. Onun afetliğinden dolayı ahiretinin de yıkımına sebep oluyor. Çünkü fiinne zâlike yüptülü amelehu amelini iptal ediyor. Ne sebebiyle? İhlassızlığı sebebiyle. Yoksa ilim haddi zatında memduhdur. Makbuldür. Ama onun niyetin bozukluğundan dolayı ki bu amelleri iptal ediyor. Ne gibi? Riya gibi, ucub gibi, sum'a gibi, şöhret gibi, büyüklük gibi şeyler ki bunların hepsi birer semdir diyor. Zehirdir yani. İnsanı, maneviyatını öldürür gider. O da muhafaza eder. Ahsinun nasi kıraaten. Şimdi Kur'an okuyoruz da, bu Kur'an okuyucuların en iyisi, en güzel Kur'an okuyan اَلَّذ۪ي اِذَا قَرَأَ رَعِيْتَ اَنَّهُ يَخْشَ اللّٰهُ Okurken sen onu Allah'tan korktuğunu böyle huzu, huşu, tevazu ile okuduğunu hissedersin. O okunan Kur'an en iyi Kur'an'dır. اَحْسِنُ الْتِيَارَةِ الْفَالُ وَلَا تَبُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنَ الطِّيَرِ مَا يَكْرُهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ Bu tıyara tefeül. Tefeül Allah-u Teala'ya husn-ı zandan ibaret. Yani varlıklara ehemmiyet vermeyip Allah-u Teala'ya husn-ı zan ibaret. Ne olursa olsun. Bunlardan ahseni tıyara vel fal ve la teruddü müslüman. Müslümanı yolundan alakomak. Maksadından alakomak. Yapacağını alakomak. Mücahi yapmaktan alakomak. Bu öttü, şu öttü, bu öttü diyerek. İçin öyle bir şey olunca de ki Allahümme la ye'ti bil hasenat illa. Ya Rabbi iyilikleri veren sensin. Ancak iyilikler senden gelir. Ve la yet o seyyat illa. Kötülükleri de def edecek sensin. Senden başkası bunu hiç benden gideremez. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكْ de yapacağını yap.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak etmeden kullardan zümretine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke ittifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerinde olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler

Kardeş ve dost ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili'ni karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. Salavat, Peygamberimize duyulan sevgi ve bağlılığı ifade etmenin en güçlü yollarından biri. Hazreti Peygamber'e en kısa şekilde Allahümme salli ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diye salatü selam getirilebilir. Peygamberimizin hadisi şeriflerinden salavat getirmenin bize kazandırdığı 8 iyiliği derledik. Birincisi, duanın kabulü. Kişi salavat getirerek Allah'tan bir şey diler, dua ederse kabul olunacağı ümit edilir. Nitekim Peygamber Efendimiz, sizden biri dua edeceği zaman önce Rabbini tesbih etsin, ona hamd etsin, sonra Peygamber'e salat ve selam getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın buyurmuştur. Salavat duamıza bir nezaket, bir adab katar. Salavatla yapılan duanın geri çevrilmeyeceği ümit edilir. Bir diğer iyilik, ruhun arınması. Peygamber Efendimiz, bana salat ve selam getirin, çünkü bu sizin için bir arınmadır buyuruyor. Üçüncüsü, Peygamber Efendimizin şefaatine layık olma ümidi. Efendimiz, müezzini işittiğiniz vakit siz de onun dediğini deyin, sonra bana salavat getirin. Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona o salavat sebebiyle 10 defa salat eyler. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır ki Allah'ın kullarından yalnız bir tanesine layıktır. Umarım ki o bir kişi de ben olayım. Şimdi her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur buyuruyor Müslim. Dördüncüsü, Peygamber Efendimiz mukabelede bulunur. Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır buyurur. Beşincisi, Allah'ın rahmetine ermeye vesiledir. Peygamber Efendimiz, kim bana bir defa salatu selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da 10 misli merhamet eder, buyuruyor Müslim. Günahların bağışlanmasına vesiledir. Peygamber Efendimiz, kim bana bir defa salat getirirse, Allah o kimseye 10 defa salat eder, 10 hatası silinir ve 10 derece yükseltilir, buyuruyor. Yedincisi, cuma günü salavat getiren kişinin ismi bizzat Peygamber Efendimiz'e bildirilir, müjdesine mazhar olur. Ve sekizincisi, kıyamette kişinin Efendimiz'e yakınlık derecesi artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salat ve selam getirenlerdir. Her an ve her fırsatta salavat getirileceği gibi, Mevlid Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 8 Milyar Salavat kampanyasında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerindeki sisteme kaydedebiliyor. Ayrıntıları Akremedya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz de var.
Server yayınlarından çıkan Nevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid

0: kandilinde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş. Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12'ye bağlayan 571 miladi yılında Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiş, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri surura, sevince gark eden muhteşem bir nimet-i ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Serven Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayinları.com adresinden ulaşılabilir. Ebeveynlere telefon bağımlılığı uyarısı. Ebeveynlerin çocuklarının yanında uzun süre telefon kullanmasının çocukların dil ve bilişsel gelişimini etkileyebileceği belirtildi. 747 Norveçli çocuğun 5 yaşından 8 yaşına kadar ki 3 yıl boyunca takip edildiği araştırmada evde yoğun telefon kullanımının çocukların kelime dağarcığı gelişimini yavaşlattığı tespit edildi. Araştırmada ebeveynleri günde yaklaşık 4 saat telefon kullanan çocukların dil derslerindeki notlarının ebeveynleri günde 1 saat telefon kullanan çocuklara göre 2,5 puan daha düşük olduğu belirlendi. Uzmanlar, çocukların gelişiminde yalnızca kendi ekran kullanım sürelerinin değil, ebeveynlerin telefonla geçirdiği zamanın da önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların dili ve sosyal becerileri büyük ölçüde yüz yüze iletişim yoluyla geliştirdiğini belirten uzmanlar, ebeveynin fiziksel olarak çocuğun yanında olsa bile dikkatini telefona vermesinin iletişimi zayıflattığını vurguladı. Özellikle ilk 5 yılın beyin gelişimi açısından kritik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aileleri çocuklarıyla daha fazla konuşmaları, birlikte kitap okumaları ve hikaye anlatmaları çağrısında bulundu. Sofra, uyun ve uyku öncesi gibi ortak zamanlarda telefon kullanımının sınırlandırılmasının çocukların gelişimi açısından önemli olduğu belirtildi. Bahis ve kripto yatırım gençleri riske atıyor. Yeni bir araştırmaya göre 18 ila 29 yaş grubundaki gençlerin yarıdan fazlası yatırım yapmayı planladığı parayı geçtiğimiz yıl spor bahislerinde kullandı. Gençlerin kripto para, spor bahisleri, tahmin piyasaları, opsiyonlar ve hisseler gibi yüksek riskli yatırım araçlarına diğer yaş gruplarından daha fazla ilgi gösterdiği belirlendi. Z kuşağı yatırımcılarının %26'sı ise bahisleri uzun vadeli finansal stratejinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, konut fiyatları, iş bulma, öğrenci borçları ya da finansal durumların gençleri hızlı kazanç arayışına yöneltebildiğine dikkat çekiyor ve bu ortamlarda hızla kaybedilen paralar başka problemleri beraberinde getiriyor. Gençlerin yüksek riskli finansal araçlara yönelik farkındalığının artırılması gerektiği vurgulandı. Bol su içmek böbrek taşını önlüyor. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Gökhan Atış, böbrek taşı oluşumunu önlemede yeterli sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti. Toplumun yaklaşık %10 ila 12'sinde görülen böbrek taşının tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının kaybına ve ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti. Taşın idrar kanalını tamamen tıkaması halinde böbrek fonksiyonlarının bozulabileceğini belirten Atış, şiddetli bel ağrısına ateşin eşlik ettiği durumlarda acilen hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi. Taş oluşumunun önlenmesi için özellikle yaz aylarında bol su içilmesi, tuz ve kırmızı et tüketiminin dengelenmesi, düzenli egzersiz yapılması ve gereksiz vitamin takviyelerinden kaçınılması önerildi. Yüksek doz C vitamininin bazı kişilerde taş oluşum riskini artırabileceği kaydedildi. Üniversite tercihlerinde kontenjanların tamamına yakını doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinin örgün, lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 482 bin kontenjanın 479 bini doldu. Böylece doluluk oranı %99,5 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 5500 olan boş kontenjan sayısı bu yıl 2292'ye geriledi. Yerleştirme sonuçlarında öğrencilerin yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik programlara ilgisi de dikkat çekti. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarındaki programlarda doluluk oranları %100'e ulaştı. Aşırı sıcaklar Avrupa'da etkili oluyor. Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak ve kuraklık orman yangınlarından tarıma kadar birçok alanı etkiliyor. Belçika'da 5 günde yaklaşık 3000 hektarı etkileyen orman yangını yağışlara rağmen kontrol altına alınamadı. Brüksel'de ise kuraklık nedeniyle sarı alarm sürerken yangın riskinin çok yüksek olduğu bildirildi. Almanya'da da aşırı sıcaklara bağlı ölümler dikkat çekiyor. Verilere göre bu yılın 15 ila 31. haftaları arasında sıcaklarla bağlantılı yaklaşık 12.500 ölüm kaydedildi. Kuraklık tarım sektörünü de etkiliyor. Fransa ve İspanya'da sebze ve tahıl üretiminde düşüş bekleniyor. Türkiye'de Temmuz ayında en yüksek sıcaklık 46,8 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklıksa 4,5 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece olarak kaydedildi. Bu veri son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağış görülen yerlerde var. Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan, Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEMOTA yolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasındaki çalışma sebebiyle burada İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Yeniçağ Kavşağı kesiminde de İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya Hendek, Kayseri Nevşehir, Sinop Samsun güzergahlarında da çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd. Allah'ın varlığı bizde çok önemlidir. Allah için efendim bir Müslüman çok temiz inanca sahiptir. Her türlü fedakarlığı yapar. Bu bir. İki, Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlıyız biz. Neden? Allah onu göndermiş insanlara. Doğru yolu göstermek ve hak dini öğretmek için. Daha önce başkalarını da göndermiş. Göndermiş ama eski zamanlarda gönderdiği için o zaman onları öğrenen insanlar iyi kaydetmediklerinden unutulmuş. Allah her kavme peygamber göndermiş. İbrahim Aleyhisselam'ı gönderen o. Bak, biz öyle bir peygambere sahibiz ki bütün peygamberler benim kardeşimdir diyor. Hepsine saygı gösteriyor. Adem Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'a, efendim İsa Aleyhisselam'a, hepsine sevgimiz, saygımız var. Nereden belli? Çocuklarımıza isimlerini koyarız biz bunlar. Yusuf. Kaç tane Yusuf isminde tanıdığınız vardır? Musa, İsa, İbrahim, İsmail. Kaç tane İsmail vardır şimdi şurada bile? Meryem. Kaç tane Müslüman Meryem vardır? Neden? İslam öyle güzel bir din ki tarihi birleştiriyor. Bütün dinleri birleştiriyor. Bütün dinlerin doğru olan taraflarını gösteriyor. Muhammed Mustafa bizim peygamberimiz. Onun için de canımızı veririz. Fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Canım da feda olsun sana ey Allah'ın Resulü. Canımdan çok sevdiğim anam babam da sana feda olsun. Her şeyi feda ederiz. Bu peygamber sevgisi de çok önemlidir. Zaten bir insan peygamberi sevmese, peygambere bağlanmasa, peygamberi dinlemese İslam'ı öğrenemez. Kimden öğrenecek? Nereden öğrenecek? Allah kendisine özel kitap mı indirecek? Hayır. Genel olarak insanlara peygamber göndermiş. Onun için o peygambere de sevgimiz, saygımız sonsuz. Bizi öteki dinlerden ayıran özellikleri sayıyoruz. Üçüncüsü, Allah'ın kitabına bağlılığımız çok, çok ileri seviyede. Yere kondurmayız. Öpüp başımıza koyarız. Kur'an deyince onun için de canımızı veririz. Bu üç şey yetiyor zaten. Resulullah'a bağlandın mı sünnetini kabul etmiş oluyorsun. Kur'an'a bağlandın mı Kur'an'ın içindeki bütün hükümleri, şeriatı kabul etmiş oluyorsun. Efendim bitiyor. Onun için bizim ana temel esas olan şeyimiz bu. Allah'a inanıyoruz. Resulü Muhammed Mustafa'ya inanıyoruz. Ona bağlıyız. Resulüne indirdiği bir harf

bir bile değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'e bağlıyız. Kur'an yolundayız. Şimdi bunun için söylüyorum. Biz Kur'an yolundayız. Resulullah'ın sünneti yolundayız. Bu iki şey belirleyici. Yani Allah'ın yolundayız dediğimiz zaman nereden belli olacak? Allah'ın yolunda olduğumuz Kur'an'a bağlılığımızdan belli olacak. Kur'an Allah'ın kitabı olduğundan, kelamı olduğundan ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'a bağlıyım. Bağlısın ama Allah neyi, nerede, nasıl söylemiş? Kur'an'da söylemiş. O halde Kur'an'a bağlılık, Allah'a bağlılığı elle tutulur, gözle görülür, ispat edilir hale getiriyor. Bir adam ben Allah'ı seviyorum, Allah yolundayım diyor da Kur'an'a aykırı işler yapıyorsa güleriz ona. İnanmayız ona. Ya sen ne biçim Allah'a ne biçim inanan insansın sen? Sen Kur'an'ı dinlemiyorsun, içki içiyorsun, kumar oynuyorsun, şu günahı işliyorsun. Bugün bunlar Kur'an'da yok. Sen bu olmayan şeyleri yapıyorsun. Namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, hacca gitmiyorsun. Allah Allah, Allah Kur'an'da bunları emin ediyor. Niye tutmuyorsun deriz. Yani hatta Kur'an-ı Kerim'de ayet var bu konuda. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki insanlar Peygamber Efendimiz'e tabi olmak istememişler. Yahudi, Hristiyan insanlar efendim demişler ki bizim yolumuz iyi. Bizim peygamberimiz var. Biz Musa'ya tabiyiz. Biz İsa'ya tabiyiz. Peygamber Efendimiz diyor ki Musa Aleyhisselam şu anda aranızda olsaydı, sağ olsaydı bana tabi olurdu. İsa Aleyhisselam şu anda sağ olsaydı bana tabi olurdu. Bu devir benim devrim. Beni peygamber göndermiş Allah. Siz bana eğer Musa'yı seviyorsanız Musa Aleyhisselam'ı bana tabi olacaksınız. İsa Aleyhisselam'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız. Şimdi Allah beni göndermiş. Her peygamberin devri daha sonra bir başka peygamber gelince tazeleniyor, bitiyor. Yani artık buna uyun demek oluyor. Onun için bana uyacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de de Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Ey Resulüm, o senin karşına dikilip de bizim dinimiz iyi, biz kendi peygamberimize bağlıyız, biz sana uymayız, biz Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor diye iddia eden, boşuna iddia eden insanlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız ben Allah'ın Resulü'yüm. Bak Allah beni gönderdi. Mucizeler var. İspat edebilirim. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bana tabi olun. O zaman Allah da sizi sever, günahlarınızı bağışlar. Ama bana tabi olmazsanız ben İsa'nın yolundayım, ben Musa'nın yolundayım demek sizi kurtarmaz. Çünkü o yolları bozmuşsunuz. Sizin dedeleriniz bozmuş. Raydan çıkartmış, yoldan çıkartmış, put çıkartmışsınız ortaya, haç çıkartmışsınız, yoktu. Şarap çıkartmışsınız, yoktu. İsa Aleyhisselam'ın demediği şeyleri ortaya çıkartmışsınız, yoktu onun zamanında. Onun için sizin bu Allah'a inanıyoruz, Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor demeniz doğru olmaz, bana tabi olacaksınız demiştir. Peki kendisine tabi olanlar niye tabi oldular Peygamber Efendimiz'e? Yakından gördüler, tanıdılar, bildiler, mucizelerini gördüler, kesin olarak onun Allah'ın peygamberi olduğunu anladılar, onun yanında toplandılar, onun için canlarını verecek hale geldiler. Kesin olarak biz de hadislerini okudukça, İslam tarihini okudukça anlıyoruz. Resulullah'a bağlanan insanların ne sebeple, ne duygularla bağlandığını seziyoruz. Evet. Biz de onun zamanında yaşasaydık efendim, biz de onu tercih ederdik. Ölsek, işkence görsek, efendim müşrikler bizi götürseler, dön dininden, dönmezsen seni öldürürüz deseler, onlar dönmediler, herhalde biz de dönmezdik. Kesin bunlar. Şimdi, aziz ve muhterem kardeşlerim, biz Kur'an'a tabiyiz ve Resulullah'ın sünnetine tabiyiz. Biz hayatımıza dedelerimiz ölçmüşler, biçmişler bu işi, yolu tutturmuşlar. Onları seviyorum ben. Ecdadımızı çok seviyorum, çok dualar ediyorum. Efendim, esası çok kesin olarak ortaya koymuşlar. Kur'an bir şeyi söylüyorsa tutacağız. Resulullah bir şeyi tavsiye etmişse tutacağız. Çok güzel. Aferin, aşk olsun maşallah. Kur'an ne dediyse yapmışlar. Resulullah Efendimiz ne dediyse yapmışlar. Neyi yapmayın demişse yapmamışlar, bırakmışlar. Şu günah peki, bıraktım. Şu haram peki, yapmayacağım demişler. Elhamdülillah elimizde Allah'ın 600 küsur sayfa basılı ayetlerini ihtiva eden, emirlerini ihtiva eden Kur'an var elimizde.
Kelam-ı kadim var. Allah'ın kelamı var.

0: işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Beyit. Beyit klasik Türk şiirinde iki mısradan oluşan temel nazım birimidir. Bu iki mısra mutlaka aynı vezinle yazılır ve çoğu zaman anlamca birbirini tamamlar. Bu nedenle beyit biçimsel bir birlik olmanın yanında anlamın yoğunlaştığı küçük bir şiir dünyasıdır. Beyit kelimesi Arapça beyt, ev, barınak sözcüğünden gelir. Bu ilişki tabii tesadüf değildir. Bir beyit iki mısranın yan yana duran iki oda gibi anlamı birlikte taşıdığı bir mana evidir. Klasik şiir bütünüyle beyitlerden oluşan bir düşünce mimarisi olarak görülmüştür. Klasik şiirde bazı beyitler şiirin yapısındaki konumuna göre adlandırılır. Matla şiirin ilk beyti, makta şiirin son beyti, mahlas beyti şairin adının geçtiği beyit, beytül gazel, beytül kasid şiirin anlamca en güçlü beyti. Bu terimler beyitin yalnızca bir ölçü birimi değil, şiirin estetik ağırlık noktası olduğunu gösterir. Fuzuli'den bir beyit. Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylü kal imiş ancak. Fuzuli varlığın özü olarak ilahi aşkı gösteriyor bu beyitinde. Evet, Şeyh Galip'ten bir beyit dinleyelim. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. İnsan kainatın özeti, varlığın göz bebeğidir. Şeyh Galip insanın kendi varlığını yaradandan ötürü değerli ve anlamlı görmesi gerektiğini hatırlatıyor.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: bir mucit, bir icat.
1: Ali Kuşçu, astronomi ve ekliptik eğitimi. İslam dünyasının astronomi, matematik, filoloji ve kelam alimleri arasında ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahip olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl başlarında Maveraü'n-Nehr bölgesinde doğduğu söylense de hangi şehirde ve hangi yılda doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Babası Muhammed, Maveraü'n-Nehir'de hüküm süren ünlü sultan ve astronomi bilgini Ulu

0: Bey'in kuşçusu olduğu için ailesi kuşçu lakabıyla meşhur oldu. Dini ilimlerde yetiştikten sonra matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, devrin en büyük alimleri olan Bursalı Kadızade Rumi, Gıyasettin Cemşit ve Muiniddin Kaşi'den matematik ve astronomi dersleri aldı. Batı ve Doğu bilim dünyası onu 15. yüzyılda yetişen müstesna bir alim olarak tanır. Öyle ki W. Berhold Ali Kuşçu'yu 15. yüzyılın Batlamyus'u olarak adlandırmıştır. Daha fazla ilim öğrenmek arzusu ile Kirman'a gitmiştir. Burada Hallu Eşkali Kamer, Ay Safhalarının Açıklanması adlı risale ile kendisinden sonra iki asır boyunca ilim adamlarının ilgi ve takdirleriyle inceledikleri Şerh-i Tecrid adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Kirman'da kalıp eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Semerkand'a dönmüştür ve Ulu Bey onu rasathanesine müdür olarak atamıştır. Ali Kuşçu, mevsimlerin oluşmasını sağlayan mihverinin eğimi, ekliptiğin eğimi ile ilgilenmiş ve bu eğimi bugünkü derecelere çok yakın olarak tespit etmiş, bunu Risale Filhiye isimli eseriyle Farsça olarak kayıtlara geçirmiştir. Mucit olan Ali Kuşçu'nun tespit ettiği ekliptik eğimi 23 derece 30 dakika 13 saniyedir. Bugünkü hesaplarda ise bu rakam 23 derece 27 dakika olarak bulunmuştur. Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelişi önemlidir. Çünkü o zamana kadar İstanbul'da astronomiyle uğraşan güçlü bir bilgin yoktu. Kuşçu'nun ders vermeye başlamasıyla İstanbul medreselerinde astronomi ve matematik alanında büyük gelişmeler olur. Verdiği derslerde çağını aştığını gösteren Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi gibi büyük bilginler yetiştirmiştir. 1474'te İstanbul'da vefat eden ve Eyüp Sultan kabristanına defnedilen Ali Kuşçu'nun ilim tarihine silinmeyecek şekilde adını yazdıran büyük bir İslam alimidir.
1: Bir mucit, bir icat. Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Bir insanın ziyareti. Nedir bu? İnsanlar arasındaki münasebetlerin güzel olması için bir teşviktir. Bir vesiledir. Sevgi alametidir ve sevgi uyandırır. Bir insan ziyaret ederse sevgi hasıl olur. Başka nasıl sevgi hasıl olur? Bir Müslüman, bir başka Müslümanı Allah rızası için hastayken değil de sıhhatliyken bile ziyaret etse vecebet muhabbeti, Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbeti vacip olur ona. Yani Allah muhakkak onu sever. Yani hem kullar arasında muhabbet oluyor hem de kulu Allah seviyor. Bu ziyaret güzel. Hem de hasta ziyaretinin faydası nedir? Hastanın duası makbul olduğu için hasta Allah razı olsun dedi mi Allah razı olur. Biter iş. Hastanın duası makbuldür. Allah hastaya o mükafatı veriyor. Demek ki birbirimizin hatırını kollayacağız, kalbini kırmayacağız ve ziyaret vesaire beşeri vazifeleri ihmal etmeyeceğiz.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Şeybe bin Osman'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'a suikaste kalkışı ve Müslüman oluşu. Peygamberimiz Aleyhisselam Huneyn Savaşı'na çıkarken Şeybe bin Osman'la Safvan bin Ümeyye birlikte çıkmak için sözleşmişlerdi. Safvan'ın babası Ümeyye bin Halef Bedir Savaşı'nda, Şeybe'nin babası Osman bin Ebu Talha da Uhud Savaşı'nda öldürülmüştü. Huneyn'de Müslümanlar yenilirlerse bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine saldırarak babalarının öçlerini alacaklardı. Müslümanların bozguna uğradıkları, halkın birbirlerine karıştıkları ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da katırından yere indiği sırada Şeybe bin Osman kılıcını sıyırdı. Öcünü almak için sağ tarafından Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğru varmak istedi. Hazreti Abbas'ın ayakta dikildiğini ve ak gümüş gibi parlayan zırhının üzerinden tozları silkmekte olduğunu görünce kendi kendine "Amcası onu yardımsız bırakmaz, onun yanından ayrılmaz" dedikten sonra sol yanından Peygamberimiz Aleyhisselam'a yaklaşmak istedi. O tarafta da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu Ebu Süfyan bin Haris'i gördü. Bu da onun amcasının oğludur, onu yardımsız bırakmaz deyip Peygamberimiz Aleyhisselam'a arka tarafından yaklaştı. Kılıcını kaldırıp vurmaktan başka bir iş kalmamıştı ki aralarında birdenbire yıldırımı andıran bir ateş yalımı peyda oldu. Yalımın kendisini yakıp helak etmesinden korktu. Gözlerini elleriyle kapadı ve geri geri çekildi. Şeybe bin Osman der ki, "İşte o zaman anladım ki o benim tecavüzümden muhakkak Allah tarafından korunuyor." Peygamberimiz Aleyhisselam Şeybe bin Osman'a doğru başını çevirdi, gülümsedi ve "Ey Şeybe, anası ağlayasıca yanıma gel" buyurdu. Şeybe titremeye başladı. Yüce Allah onun kalbine korku ve iman sevgisi düşürdü. Şeybe bin Osman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelince, Peygamberimiz Aleyhisselam elini onun göğsüne koydu ve "Allah'ım bundan şeytanı defet gider" diyerek dua etti. Yüce Allah Şeybe'nin kalbindeki bütün kin ve düşmanlıkları giderip kalbini imanla doldurdu. Şeybe başını kaldırıp baktığı zaman

0: Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı içi sevgiyle doldu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona gözünden, kulağından, kalbinden daha sevgili olmuştu. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Şeybe, artık kafirlerle savaş," buyurdu. Şeybe der ki, "Hevazinlerin Kureyşileri yenmesi beni gayrete getirmişti. Ya Resulallah, ben Alaca adlı birçok süvariler görüyorum," dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Ey Şeybe, onları ancak kafir olanlar görür," buyurdu ve göğsümü eliyle sıyırarak, "Ey Allah'ım, Şeybe'ye doğru yolu göster," diyerek 3 kere dua etti. Vallahi üçüncüsünde daha elini göğsümden kaldırmamıştı ki, Allah'ın yaratıklarından bana ondan daha sevgili bir kimse yoktu. Resulullah Aleyhisselam'ın önünde kılıç vurdum, savaştım. Vallahi canım ve her şeyimle onu korumak istiyordum. O sırada sağ olsaydı da babamla karşılaşsaydım, kılıcımla vurup onu da öldürürdüm. Hevazinler bozguna uğrayıp yurtlarına kadar kaçtıkları zaman Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna vardım. Bana, "Hamdolsun Allah'a ki o senin hakkında senin dilediğin şeyden daha hayırlısını diledi," buyurdu ve kendisine yapmayı içimden geçirmiş bulunduğum her şeyi bana olduğu gibi haber verdi. Halbuki ben onları hiç kimseye söylememiştim. Hemen şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sen de hiç şüphesiz Resulullah'sın. Benim için Allah'tan mağfiret dile," dedim. "Allah seni mağfiret etsin, yarlıgasın," buyurdu. Halbuki Araplardan ve Arap olmayanlardan Muhammed'e tabi olmadık hiç kimse kalmasa ben sana tabi olmam diyordum. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Yol arkadaşı Makra hep yanımda.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba kitap severler. Her birimizin elinde hazır bulunan kitaplarımızla bugünkü bölümümüze başlayalım. Ama önce son bölümümüzü hatırlayalım. Amine Hatun'un alemlerin Fahri Efendimiz'i dünyaya getirişini ve bir sıra fevkalade olayı okumuştuk en son bölümde. Şimdi o seçkin insanın dünyadaki ilk yıllarını okuyacağız. 9. Bölüm. Nur Çocuk, etrafındaki alaka. Hazreti Abbas, ben Allah Resulü'nün doğduğu zamanı hatırlıyorum. 3 yaşındaydım. Onu getirdiler. Yüzüne bakıp duruyordum. Kadınlar bana kardeşini öp dediler, ben de öptüm. Hazreti Abbas amcalardan biri ve ileride hidayet yolcusu. Allah Resulü'nün yine amcalarından ve İslamiyet'in ileride en azılı düşmanlarından Ebu Leheb, nesep yönünden Nur koluna bitişik olduğu halde ondan mahrum. Bu saldırgan küfür timsali, Nur çocuğun doğum müjdesini aile adına ilk alanlardan. Cariyesi Ebu Leheb'e koşuyor ve haykırıyor. Müjde ya Eba Leheb, kardeşin Abdullah'ın Amine'den bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir yeğenin oldu. Sadece aristokrat damarının gururla kabarması yüzünden sevinen ve coşan Ebu Leheb, müjdeci cariyeyi azat ediyor. Aradan yıllar ve çığırlar geçecek. Peygamber amcası Ebu Leheb, yeğeninin dünyaya gelişinde gösterdiği sevince rağmen onun davasına en büyük düşman kesilecek. Dipsiz küfür ummanı içinde kaynayıp gidecek ve ölümünden sonra bir gün müminlerin gözüne rüyada görünüp ah diyecektir. Cehennemdeyim. Cehennemdeyim ve azap içindeyim. Ancak pazartesi günleri azabım hafifliyor. O zaman parmaklarımı emiyorum ve uçlarından çıkan suyu içiyorum. Zira pazartesi günü Allah Resulü'nün doğduğunu haber veren cariyeyi azat etmiştim. Bu hareketimin yüzü suyu hürmetine pazartesileri hafifliyorum. Nur çocuğu ilk emzirenlerden birisi de işte Ebu Leheb'in azatlı cariyesi. O zaman Badiye'de yaşayan kabilelerin yeni anne olmuş kadınları şehre iner ve yüksek ailelerin çocuklarını alıp Badiye'ye götürürler, onlara süt annelik ederler, bakarlardı. Nur çocuğun süt annesi Halime Hatun. Halime Hatun, Beni Sa'd kabilesinden birçok kadın Mekke'ye geldik. Mekke büyüklerinin emzirilecek çocuklarını alıp yetiştirelim diye. Benimle gelen kadınların hepsine Allah'ın Resulü'nü sundular. Öksüz diye kimse kabul etmedi. Kadınlardan

Her biri kısmetini buldu gitti. Elleri boş. Bir ben kaldım. Zevcime dedim ki ellerim boş dönmek bana giran geliyor. Ben de yetimi alsam bari. Çocuğu almaya gittim. Mübarek vücudunu bir yeşil ipeğe sarmışlar. Üstüne de beyaz bir sof dolamışlar. Beyaz saf sütten ak ve mis kokulu. Allah'ın Resulü arka üstü yatmış, mışıl mışıl uyuyor. O kadar güzeldi ki yüzüne bakıp kaldım ve uyandırmaya kıyamadım. Badiye. Halime Nur çocuğu alıp Badiye'de Beni Saad kabilesinin çevresine götürdü. O aralarına girer girmez her şey değişik. Sanki gökten nimet yağmakta ve yerden feyiz bitmekte. Bu çocuk bütün bir esrar yuvası. Halime işe yaramaz cansız bir merkebimiz vardı. Sütsüz ve kavruk. Bir de dişi devimiz. Allah'ın Resulü aramıza girince devenin memeleri süt doldu. Sağa sağa bitiremez olduk. Kocam hayretler içinde Halime diyordu. Getirdiğin yetim ne uğurluymuş. İçimize girer girmez bereket yağmaya başladı. Kocam haklıydı. Tez zamanda davarlarımız türedi. Bolluk bizi her yandan kuşattı. Öyle ki Halime Hatun Nur çocuğu önüne alıp cansız merkebe bindiği zaman o bitik hayvan bile hayata geliyor ve yanı sıra gelenler ona ayak uyduramaz oluyor. Bütün Beni Saad kabilesi bu harika karşısında hayran. Kabile bir kıtlık denizinde çırpınırken Halime'nin evi ve otluğa tılsımlı bir ada. Etrafındakiler süt vermeyen koyunlarını Halime'nin otluğuna gönderiyorlar. Fakat hiçbir fayda elde edemiyorlar. Beni Saad kabilesi hayran. En küçük çağlarda bile hususi bir hal, esrarlı bir ciddiyet, ağırbaşlılık, durgunluk onu halelemiş. Halime, civarımızdaki oğlancıklar oyun oynarlar fakat o aralarına katılmazdı. Bir kenarda durur, onları gülümseyerek seyrederdi. İbni Abbas, Halime Hatun Allah'ın Resulüne tutkundu. Onu yanından hiç ayırmaz, onu uzaklara gitmesini istemezdi. Bir gün kaldı, ilgilenmedi. Bir gün daldı, ilgilenmedi. Allah'ın Resulü de süt kardeşi Şeyma ile öğle sıcağında kırlara kuzuların arasına gittiler. Halime Hatun kendisine gelince Allah'ın Resulü'nün uzaklara gittiğini anladı. Hemen fırlayıp araştırmaya başladı ve onları kırlarda buldu. Kızını payladı. Niçin başınızı alıp uzaklaştınız? Bu sıcakta kırlara çıktınız. Ya size güneş çarpsaydı? Şeyma, anne diye cevap verdi. Kardeşime güneş dokunmuyor. Nereye gitsek başımızın üstünde bir bulut bizimle beraber geliyor. Durduğumuz yerde duruyor, yürüdüğümüz kadar yürüyor. Onun gölgesi altında dolaştık. Yarılan göğüs ve yıkanan kalp. Bizzat kendileri, küçük bir çocuktum. Bir gün akranım olan çocuklarla bir derenin içindeydik. Birden yanımda üç şahıs peydahlandı. Ellerinde bir altın leğen vardı. Leğenin içi karla dop doluydu. Ellerini uzattılar ve beni çocukların içinden çekip aldılar. Çocuklar onları görünce korkudan kaçıştı. Şahıslardan biri beni yatırdı, karnımı yardılar. Ben yalnız seyrediyordum. Karnımdan çıkardıkları uzuvları leğende ve karda yıkadılar. Sonra yine yerine koydular. Biri de gelip göğsümü yardı, kalbimi çıkarıp eline aldı. Şak etti. İçinden birkaç damla uyuşmuş kan çıkartıp attı. Derken sağ ve sol yanımda bir şeyler olur gibi oldu. Baktım ki o şahsın elinde nurdan bir mühür. Gören hayran olurdu. Onunla kalbimi mühürledi. Sonra yüreğimi yerine koydular. Yardıkları yerleri elleriyle sığadılar ve beni okşayarak ayağa kaldırdılar. İbni Abbas, Halime anlatır. Çocuğum ağlayarak ve çığlık basarak geldi. Yetişin diye bağırdı. Bir takım adamlar gelip Muhammed'i aramızdan kaptı. Bir sırtın üzerine çıkardılar. Orada yere yatırıp karnını yardılar. Derin ve gerçek mümin için usul. Ondan ve sahabilerinden emin el ve dille ne geliyorsa doğrudur. Gözümün gördüğü, elimin tuttuğu, kulağımın işittiği, burnumun kokladığı, dilimin tattığı şeylerden hiçbirine, bunların kontrolüne inanmayabilirim de yalnız ona inanırım. Nur çocuk 5-6 yaşına girinceye kadar önünde dipsiz sahra, başında dipsiz gök ve kulaklarında badiyede büsbütün berraklaşan ve derinleşen ilahi hikmetle kıvrım kıvrım o dipsiz Arapça. Nur çocuğu haleleyen harikuladeliklerden ürktüler ve onu annesine teslim ettiler.

0: Aziz anne. Aziz anne, annelerin azizi Hazreti Amine, Nur çocuk 5-6 yaşlarındayken dünyaya veda etti. Nur çocuğu yanına katmış, Medine'ye dayılarını ziyarete gitmişti. Dönüşte yolda hastalandı ve babadan öksüz çocuğu anneden de yetim bıraktı. Allah Resulü'nün anneden ve babadan öksüz kalışlarındaki hikmeti Cafer-i Sadık Hazretleri belirtiyor. Üzerinde hiçbir kul hakkı kalmasın diye böyle oldu. Alemde hiçbir genç annenin ölümü Amine Hatun'un kadar hisli değildir. Mekke'ye dönerken o kadar fenalaştı ki yola devam edemez oldu ve oracıkta ölüm döşeğine uzandı. Şefkat ve rikkat dolu gözlerini kainatın özü, mukaddes oğlunun nur merkezi güzel yüzüne dikmiş, oradan hiç ayırmaksızın ruhunu teslim etti. Mukaddes evlat, ruhunu teslim etmek ve kendisini iki taraflı öksüz bırakmak üzere bulunan Hazreti Amine'nin başında, telaş ve ıstırapla dolanırken aziz anne, yaşlı gözleri daima alemlerin nurunda şu mısraları okuyordu. Rüyalarda gördüğüm gerçek. Oğlum, sen insanlığa gönderilecek peygambersin. Helal ve haram bildirmeye ve ceddin İbrahim'in dini İslamlığı ihyaya memursun. Çünkü Allah, İbrahim gibi seni de putlara ve puta tapanlara uymaktan korudu. Aziz anne, ruhunu teslim etmeden şu mısraları da söyledi. Her diri ölür, her diri ölür, her yeni eskir, her yaşlı göçer, ben de öleceğim. Fakat senin gibi temiz bir vekil bırakacağım için adım asla ölmeyecek. Ve aziz anne, mukaddes çocuğun gözü önünde, sakin ve müsteri, yanaklarında gözyaşlarından izler, ölüm uykusuna daldı. İleride büyük dava yolunda Medine'ye hicretlerinde Allah'ın sevgilisi bu ilk gidişlerini hatırlayacak ve buyuracaklardır. İşte şu eve konmuştuk, bu böyle, şu şöyle olmuştu. İkinci anne. O günden sonra Allah'ın Resulüne bakacak olan cariye Ümmü Eymen de Medine seyahatlerinde beraberdi. Nur çocuğu alıp Mekke'ye döndürdü ve Abdülmuttalib'e teslim etti. Annelik, dadılık, yetiştiricilik ve nur çocuk üstünde tiril tiril titreyen bir kalp. Hepsi Ümmü Eymen'de. Abdülmuttalip'ten çocuğa bakma emrini aldıktan sonra Ümmü Eymen böyle oldu. Kainatın efendisi Ümmü Eymen'e ileride şöyle hitap edeceklerdir. Annemden sonra annem sensin. Artık nur çocuk ayağını nereye basarsa orada Ümmü Eymen'in yumuşak elleri var. Sevgili amca, büyük babanın vefatı. Kainatın efendisi 8 yaşındayken de büyük baba Abdülmuttalip vefat etti. Büyük baba ruhunu teslim ederken oğullarından Abdülmuttalip'e vasiyet etti. Abdullah'ın oğlunu sana emanet ediyorum. İyi bak ve üstüne titre. Abdullah'la Ebu Talip anne ve baba bir kardeş. Sevgili amca, ecel yolunda bir an torununun yüzünü ve gözünü öpen, yanaklarını koklayan Abdülmuttalib'in bir sözü. Ben alemde bundan güzel bir yüz ve bundan daha güzel bir koku nedir bilmiyorum. Kelam kahramanı ve fesat sultanı Arap'ın bu ruhi müesseseye verdiği kıymete bakın ki Abdülmuttalib ölüm döşeğinde kızlarını yanına çağırdı ve sordu. Ölümden sonra okuyacağınız mersiyeleri merak ediyorum. Acaba nasıl şeyler? Okuyun bakalım, ölmeden dinlemiş olayım. Kızlar tam 6 kız, Allah Resulü'nün halaları, asalet çevresi ve fesat yatağı Kureyş'in namlı kadın şairlerinden 6 kız. Sırasıyla mersiyelerini tertipleyip okudular. Abdülmuttalip mersiyeleri dinleye dinleye bir ahenk dalgalanışı içinde mesut gözlerini yumdu. Ölüm anında hem ölmek üzere bulunan hem de onun başında toplananlar hesabına kelam harikasından büyük bir oluş kabul etme işleri. Ne ulvi bir sahne. Abdülmuttalib'in ölümünde Mekke tek bir ev. Cenaze de işte bu eve ait. Mekke halkıyla Abdülmuttalib'in ailesi arasında her fert matemden müsavi paylar almıştı. Mekke'de çarşı pazar birkaç gün kapalı kaldı. Adeta hayat durdu. Cenazeyi götürürken mahzun ve mustarip yürüyen, gözyaşı döken kalabalıklar arasında müstesna bir manzara. Tabutun hemen peşi sıra Masum ve mütevekkil, başı göğsünde ve gözleri ayaklarında yavaş yavaş adım atan anne, baba ve büyük baba yetimi Nur çocuk. Sonsuzluk hedefini görmeye ve göstermeye memur gözlerinde tek damlasına kainatın feda olacağı gözyaşı parıltılarıyla büyük babasının tabutunu teşhir ediyor.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

evvelü men yeşfa'u yevmel kıyametil enbiya'u sümmel ulema'u sümmel şühedâ'u. Sadaka Resulullah fîmâ kâl erkemâ kâl. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Şeyh ve Hatib-i Bağdadi ve Deylemi'nin Osman radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre buyurmuş ki evvelü men yeşfe'u yevmel kıyameti, kıyamet gününde ilk önce şefaat edecek olanlar el-enbiya'u peygamberlerdir. Sümmel ulema'u sonra ulema-i dindir. Ulema-i amilin, urafa-i vasılîn, ilmiyle amil olan mübarek alimlerdir. Sümme şühedâ'u ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın yolunda yapılan savaşlarda can feda etmiş olan şehitlerdir. Biliyorsunuz ki şefaat demek birisinin kurtulması için, işinin oluvermesi için aracı olmak, ricacı olmak, işi bitirecek kimseye rica etmek manasına geliyor. Dünyevi işlerde de olur. Birisi falanca insana bir şey yapacak ama tereddüt ediyor, yapmıyor vesaire filan. Ötekisi onun tanıdığı bir kimseye gidiyor, diyor ki bu adam beni tanımıyor vesaire filan. Sen bir rica ediverir misin? O da gidiyor, ben bu adamı tanırım. Buna bu iyiliği yap, bu işin ehlidir, bu işi iyi yapar vesaire filan. İşte böyle bir aracı, ricacı olmaya şefaat deniliyor. Ahirette Cenab-ı Mevla'ya bazı kulların affedilmesi için rica etmeye de, niyaz etmeye de şefaat deniliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şefaat edeceklerin başında geliyor. Hatta hadis-i şerifte buyurmuş ki şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Ben ümmetimin büyük günahları işlemiş olanlarına şefaat edeceğim. Onlara da şefaatim olacak. Yani imanlı olduğu için, Resulullah'a muhabbeti olduğu için, mümin olduğu için Ya Rabbi bunu affediver diye Peygamber Efendimiz şefaat edecek. Şefaat edene şafi'i derler. Sonundaki harf ayın veyahut şefi'i derler. Şefaat tabi makam tarafından ya kabul edilir ya da itibar olunmaz, kabul olunmaz. Sen karışma bu işe, ben ona ne yapacaksam yapacağım, sen hatırını ortaya koyma denilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşşefi'ul müşeffa'u, şefaati makbul olan şefaatçidir, reddedilmeyen. Şefaati ricası kırılmayan şefaatçidir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İsimlerinden, sıfatlarından birisi şefi'dir. Ama nasıl şefi? Eşşefi'ul müşeffa, şefaati makbul olan, reddedilmeyen şefaatçi demek. Peygamberlerin şefaat hakları vardır. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak dua et, senin duanı kabul edeceğim demiş. Allah'ım mağfirli ümmeti, Allah'ım mağfirli ümmeti demiş iki defa dünyada ümmetin mağfiret olması için. Üçüncüyü tutmuş, onu da ahirette şefaat için kullanacağını buyurmuş. Şefaat ahirette müteaddit yerlerde, yani kademe kademe, sıra sıra insanların başına gelecek olaylara göre müteaddit yerlerde olacak şefaati. Mesela millet Mahkeme-i Kübra'yı Arasat meydanında beklerken, terlere batmışken, tepesi kaynıyorken Mahkeme-i Kübra başlasa da, herkesin yeri belli olsa,

diye efendim peygamberlere gittikleri sırada Peygamber Efendimiz'e gelecekler. O Cenab-ı Mevla'ya, ya Rabbi başlayıversin bu mahkeme. Yani ehli cennet gecikmesin cennete gitmekte diye. Öyle ilk şefaat oradan olacak. Sonra çeşitli yerlerde bütün peygamberlerin korktuğu, çekindiği, durduğu noktalarda da Peygamber Efendimiz öne geçip şefaat edecek, işlerin ilerlemesini, olumlu gelişmesini niyaz edecek Cenab-ı Hak'tan. O da şefaatini kabul edecek Efendimizin diye hadisi şerifler var. Her peygamberin de kendi ümmeti hakkında şefaati olacak. Kendisine tabi olan, yardım eden, destek olan efendim, kendi vazifesinin yapılmasında, Allah'ın dininin yayılmasında hizmeti geçenlere elbet şefaati olacak. Şefaat edenlerin başında Peygamber Efendimiz geliyor. Bütün peygamberler şefaat edecekler. Şefaat hakları var. Sonra alimler şefaat edecek. Tabii şeyde, hadis-i şerifte, ayet-i kerimede alim denildiği zaman Allah'ı bilen, Allah'a güzel kulluğu bilen, Allah'ın sevdiği şekilde Allah'a güzel ibadet eden alim kastediliyor. Yoksa bilgi yığınlarını kafasına tıkmış, doldurmuş bilgili insan manasına gelmiyor. Hatta öyleleri makbul olmuyor. Yani bilgisi var ama uygulamıyor, makbul olmuyor. İlmini kullanmayana vebal çok. İlmiyle amil olmayana vebal çok. Hepsi helak olacak. Yani bilgi yetmeyecek. Efendim müftü olmuş, Diyanet Başkanı olmuş, meşhur olmuş, yazar olmuş, çok kitaplar yazmış. İlmini uygulamamışsa o ilmi ona vebal olacak. El ilmu bila amelin vebalun. İlmi uygulamazsa insan, o uygulanmayan ilim ona ahirete vebal olacak. Sen bunu biliyordun da niye uygulamadın, yapmadın kendin denilecek. Efendim, halka nasihat edip, vaaz verip, telkin verip, efendim halkı doğru yola çevirip de kendisi doğru yolda yürümeyen alimleri de Peygamber Efendimiz muma benzetiyor. Mum, yanan muma benzetiyor. Mum yanar, etrafı aydınlatır ama kendisini yakar, tüketir. İlmini uygulamayan alim kendisini yakıp tüketen muma benziyor. Tabii çok güzel bir benzetme. Efendim, alim deyince Peygamber Efendimiz'in, Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği alim deyince dindar insan akla geliyor. Dindar olmayan alim değil. Neden? Allah'ın emirlerini tutmuyor. Cahil adam aklı olsaydı Allah'ın emrini tutardı. Allah'a asi geliyor, demek ki alim değil. Bir kere o siliniyor. Ben şu kadar fizik bilirim, bu kadar kimya bilirim, matematikte bir taneyim. Efendim bilmem işte kendi fennimde, kendi bilgi dalımda uluslararası şöhret kazanmışım, şu kadar madalya almışım. Allah indinde seni kurtarmaz bunlar. Çünkü Allah bildiğini uygulayan alimi seviyor. Mümin insanı seviyor. Efendim sen onları yapmadın. Senin kıymetin yok. Nobel mükafatı aldın. Bunların hepsi dünyada kalacak. Mirasçılara kalacak. Kitaplarda kalacak. Ahirette Cenab-ı Hak insanı ameliyle değerlendirecek, ilmini uygulamayan alimleri helak edecek. Hatta uygulama bile şarta bağlı. İlmini uygularken, ibadet ve taat ederken ihlaslı olmak şartı da var. İhlaslı olmadığı zaman da, başka maksatla yaptığı zaman da kıymeti olmuyor. Ya şimdi beldenin müftüsü olmuşum, hacca gitmesem bu halk bana ne der ya? En iyisi kalkayım bir hacca gideyim. Olmadı. Sen bu halkın dilinden kurtulmak için hacca gidiyorsun. Senin haccın güzel bir temele dayanmıyor. İyi niyete, ihlasa dayanmıyor. Şimdi bu kadar mağazamız var.
şu kadar

Zenginiz, şimdi öteki zengin de kendi adına bir cami yaptırdı. Ben yaptırmasam ondan aşağı kalırım, ayıp olur ya. Ben de bir cami yaptırayım. Çünkü herkes de şey yapıyor, ya öteki alim, öteki zengin cami yaptı, sen de nerelerdesin diyor. Ayıp oluyor. Bir cami de ben yaptırayım da, hatta onunkinden biraz kubbesi yüksek olsun, çapı büyük olsun, bahçesi geniş olsun. Ha sen nefsani bir yarış içindesin. Senin amelin ihlaslı değil. Yani güzel bir şeyi yapmak yetmiyor. Kafası, zihniyeti, niyeti güzel olmalı o işi yaparken. Niyeti bozuk olunca, riyakarca olunca, ihlassız olunca gene kabul etmiyor adam. Alim, ilmini uygulayan tatlı insandır. Arif insandır. Evliyadır yani. Diyelim ki burada önce peygamberler şefaat edecek, sümmel ulema, sonra evliya şefaat edecek diyelim. Çünkü evliya Allah dostu demek. Allah'ın dostları demek. Allah'ın dostu nasıl olur insan? Allah'ın sevdiği amelleri yaparak, sevmediği amellerden kaçınarak olur. Ama bu adam diploması yok. Çobanlık yapıyor dağda. İyi ama Allah'a güzel kulluk yapmayı bilmiş ya, işte o alim. Onun için diploma meselesi değil, irfan meselesi. İrfan sahibi ise, arifse, oduncu da olsa, evliya olmuşsa alimdir. Onlar da şefaat edecek. Sümme şüheda, ondan sonra da Allah yolunda yapılmış olan mücadelelerde, savaşlarda katılmış, ondan sonra da canını vermiş. Canından olmuş, dönmemiş. Allah-u Teala Hazretleri uyanıklık nasip etsin, gayret nasip etsin. Güzel çalışıp da bu fırsatta, bu imtihanda efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı cümlemize nasip eylesin. El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.

İran'ın Geylan şehrinde Hicri 471'de doğar. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidos'tur. Hazreti Hasan'ın oğlu Hasan-ı Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümmül Hayr olup Seyyide'dir değerli dinleyenler. Bunun için Abdülkadir Geylani hem Seyyid hem de Şerif'tir. Hazreti Hüseyin'in evladına Seyyid, Hazreti Hasan'ınkine Şerif denir değerli dinleyenler. Fıkıh ve hadis ilimlerinde müçtehit biriydi. Ehli sünnet itikadını ve din bilgilerini her tarafa yaymıştır. Orta boylu, zayıf bünyeli, geniş göğüslü, ilm için vefakarlıkta emsali az bulunur bir veliydi. Daha doğmadan müjdelerle neşelendirir babacığını. Ramazan ayının birinci gecesidir. Yatağa uzanan Seyyid Musa bir müddet sonra bir rüya görmeye başlar. Tarifi imkansız güzellikte bir yerdedir. Allah Resulü, sahabe-i güzin ve bütün evliya-i kiram toplanmıştır. Hazreti Peygamber aydınlık bir yüzle müjdeler Musa'yı. ''Ya Musa, ey benim evladım, ne saadet sana ki her şeye gücü yeten, her yerde hükmünü yürüten Yüce Allah sana bu gece bir erkek evlat ihsan eyledi. Öyle bir erkek evlat ki rütbe ve derecesi çok üstündür. O benim evladımdır.'' Uyandığında Musa'nın içi dışı saadetle ışıl ışıldır. Gökyüzünde ayrı bir parlaklık görülür o gün. Parlak çocuğun, Seyyid Abdülkadir'in doğduğu gündür çünkü. Bu halini şu beytiyle anlatır. Başlangıcım şöyleydi. Dillerde söylenirdi. Beşikteyken oruçtum. Bunu herkes bilirdi. Aşk ile geldi, kemal ile ömür sürdü der şairler onun için. 91 yıllık ömrü aşk-ı ilahi ile geçer. Hem de ilk anlarından itibaren.

0: Daha çocuk yaştayken ilim tahsili için Bağdat'a doğru yola çıkar Seyyid Abdülkadir. Annesi kaftanından belli olmayacak şekilde koltuk altına 40 altın diker sefere çıkmadan. "Ey hayat ağacımın tek çiçeği," der oğluna ve devam eder. "Hadi sefere çık ve kemal yolunda ilerle. Her iş, her harekette doğruluktan ayrılma. Allah rızası için senden ayrılıyorum. Kıyamete kadar belki yüzünü göremeyeceğim. Bir kez olsun yalan söyleme. Allah doğrularla beraberdir." Küçük kervan yoluna devam ederken baştan ayağa silahlı bir grup eşkıya önlerini keser. Yolcuları soyup soğana çeviren, acımasızca dağ başında bırakan azılı bir eşkıya takımdır bu. Kervandakilerin neyi varsa almaya ihmal etmezler. İçlerinden biri Seyyid Abdülkadir'in karşısına dikilir.
1: "Ey fakir çocuk, senin üzerinde de bir şeyler var mı?"
0: der. "40 altın var," der Abdülkadir sakince. Adam kahkahalarla güler. Bu garip çocuğu çete reisine götürür sonra. Reisten gelen soruya dost doğruca cevap verir. Altınların yerini de söyler üstelik. Eşkıya hayretten hayrete düşer.
1: "Bulamadığımız halde neden bize altının olduğunu ve nereye sakladığını söylüyorsun?"
0: der çocuğa. Mübarek cevap verir. "Annem bana her işte doğru olmamı tembihledi. Doğruluk, emniyet, yalancılık hıyanettir. Hıyanet edemezdim." İşlediği günahlardan yüzü gözü kapkara, kalbi taşlaşmış olan eşkıya reisi çok etkilenir duydukları karşısında. Karşısındaki nur yüzlü, tertemiz çocuğa ibretle bakar bir süre. Sonra yanaklarından aşağı yaşlar süzülmeye başlar. "Bir çocuk annesine verdiği söze vefa gösterdi de, ben senelerdir Allah'a verdiğim söze ihanet ederim ha? Yazıklar olsun bana. Allah'ım, bu andan itibaren günahlarıma tevbe ediyorum, beni bağışla," diye yakarır. Reisin bu hali diğer şakilere de tesir eder. Onlar da "biz de tevbe ediyoruz, şimdiye kadar kötü..."

Türklerde başımızdın, bundan sonra da iyiliğe dönmede reisimiz ol, derler. Kervandan aldıkları malların ve paraların hepsini tek tek sahiplerine iade ederler. Artık onlar da kutlu yolun yolcusu olurlar.

Abdülkadir Geylani Hazretleri ilim ve irfan yolunda çok hızlı mesafe kat eder. Tam 25 yıl riyazet ve mücahede ile meşgul olur. Bağdat'ta çok sevilen bir alim olur. Verdiği sohbetlerde halkı aydınlatır değerli dinleyenler. Sadece geceleri yalnız kalabilir sevenlerinin çokluğundan. İşte o geceler sabaha erişinceye kadar ibadetle meşgul olur Hazreti Şeyh. Günlerinin çoğunu oruçla geçirir. Her an Rabbini zikreder, onunla vakit geçirir. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin oğluna yaptığı vasiyet bizim de kulağımıza küpe olmalı. 1. Cömertlik. 2. Rıza. 3. Sabır. 4. Esaret. 5. Gurbet. 6. Sufi elbisesi. Yani takva, 7 seyahat ve 8 fakirlik. Şimdi bu sıfatlardaki tecellilere bakalım. Ey oğlum, Allahü Teala bize ve sana ve bütün Müslümanlara tevfik, başarı ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Sana Allah'tan korkmanı ve ona taat üzere olmanı, dinimizin

0: emir ve yasaklarına riayet etmeni ve hududunu gözetmeni vasiyet ederim. Ey oğlum! Allahü Teala bize, sana ve Müslümanlara tevfik versin. Bizim bu yolumuz kitap ve sünnet üzere bina edilmiştir. Kalbin selameti, el açıklığı, cömertlik, cefa ve ezaya katlanmak ve din kardeşlerinin kusurlarını affetmek üzere kurulmuştur. Ey oğlum! Allahü Teala bize ve sana tevfik versin. Fakirliğin hakikati, senin gibi olana muhtaç olmaman, zenginliğin hakikati ise senin gibi olandan bir şey istememendir. Tasavvuf haldir, söz değildir, sözle de ele geçmez. Dervişlerden Allah'tan başkasına ihtiyaç duymayan birisini görürsen, ona ilimle değil, rıfk, yumuşaklık, güler yüz ve tatlı sözle muamele eyle. Zira ilim onu ürkütür, rıfk, yumuşaklıksa çeker ve yaklaştırır. Ey oğlum! Zenginlerle sohbetin, görüşmen izzetle, onlara değer vermeyerek, fakirlerle görüşmense kendine değer vermeyerek olsun. İhlas üzere ol. İhlas, insanların görmesini hatıra getirmeyip, Yaradan'ın daima gördüğünü unutmamaktır. Sebeplerde Allahü Teala'ya dil uzatma. Her halde Allahü Teala'dan gelene razı ve sükun üzere ol. Allah adamlarının huzurunda şu üç sıfat üzere bulun: alçak gönüllülük, iyi geçinmek ve kötülüklerden arınmış bir kalp. Hakiki yaşamak, nefsini öldürmenle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemenle olur. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleriyle hasta gönüller şifa bulur, katı kalpler yumuşardı değerli dinleyenler. İnsanların manevi hastalıklarını tek tek bildirir, onları tedavi ederdi. Hasedin, kıskançlığın, Allahü Teala'nın gazabına sebep olacağını şöyle anlatır: ey mümin! Ne oluyor ki seni komşunu yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum? Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki bu senin imanını zayıflatır? Mevla'nın yanında kıymetin kalmaz. Seni Allahü Teala'nın gazabına uğratır. Peygamber Efendimiz, Allahü Teala hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır buyurdu diye bildirmiştir. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifte, ateş odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer buyurdu. Sen haset ettiğin kimseyi hangi ve ne hususta haset ediyorsun? Onun kısmeti için mi, yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu Allahü Teala'nın ona kısmet olarak verdiği şeyle haset ediyorsan, ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse Allahü Teala'nın kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu Allahü Teala'nın bu ihsanından dolayı haset etmekle ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki Allahü Teala sana zulmetmez. Allahü Teala senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini senden alıp başkasına vermez. Abdülkadir Geylani Hazretleri 1166 yılında Bağdat'ta vefat eder değerli dinleyenler. Türbesi Bağdat'tadır. Ziyaret edilmekte, Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Bir başka programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Hal ehli olmak, halden anlamak, halden bilmek, halli, hallice, halinden anlayan, bu tabirler ne hoş değil mi? Ya filan kimse insanın halinden anlar. Halden bilmek, halden anlamak. Hiçbir şey demeyeceksin, söz yok, kelime yok, hiçbir şey yok ama adam baktığı zaman şüp anlıyor. Hemen irfan dünyamızın mühim isimlerinden işte Niyazi Mısri'yi dinledik. Zat-ı Hak'tan mahrem irfan olan anlar bizi. Alimler, arifler, büyükler sözünü, onlar halini de onlar gibi olan diğer arifler anlar. Nadan, sair halk çok anlamaz. Onlar tanlar yani. Kınar, şöyle der, böyle der. Onlar da kulak asmazlar. Ve büyükler, yazıp çizenler, yazarlar, çizerler, münevverler öyle derler. Gurbette olmak bir aydın, bir yazar için akransız, kendisinin anlaşılmadığı bir muhitte kalmak diye böyle bir benzetme yaparlar. Ne güzel eser, sözler ne âlâ, ne güzel. Makam da bizim hali hazırda anonim dediğimiz mahşerin türettiği, ürettiği hepimizin olan bildik güzel nameler. Niyazi Mısri'nin bu sözlerini koymuş sanatçı, güzel de yorumlamış. Zat-ı Hak'ta mahrem irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına talip olanlar anlamaz. O eçi baki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol aptalız, bıraktık eynimizden şalimiz. Varlığından soyunup buryan olan anlar bizi. Kahru lütfu şeyi vahid bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahide ayık dururken anlamazsın sen bizi. Cürayı safi içip mestan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanmayın hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi. Efendim böyle, himmetler üzerimizde daim olsun. Tekrar Enginol'da nameli haline kulak verelim bu nutkun. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Bir insanın bir insanı ziyareti. Nedir bu? İnsanlar arasındaki münasebetlerin güzel olması için bir teşviktir. Bir vesiledir. Bir sevgi alametidir ve sevgi uyandırır. Bir insan bir insan ziyaret ederse sevgi hasıl olur. Başka nasıl sevgi hasıl olur? Bir Müslüman, bir başka Müslümanı

0: Budur, Allah hastaya o mükafatı veriyor. Demek ki birbirimizin hatırını kollayacağız, kalbini kırmayacağız ve ziyaret vesaire beşeri vazifeleri ihmal etmeyeceğiz.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda kontrol etme hastalığı, kontrolcülük nedir, bizi ve çevremizi nasıl etkiler, bu konuyu konuşacağız. Konuyu değerlendirmek üzere psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Rüstem Aşkın Beyefendi şu anda stüdyomuzda. Sayın Aşkın hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Ben de size, dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Çok şükür iyiyiz. Sorun yok.
1: Çok güzel. Hiç. Daim olsun inşallah iyilik haliniz. Evet, biz sizinle bugün kontrol etme hastalığını ve kontrolcülüğü konuşacağız. Özellikle hem bizi hem de çevremizi nasıl etkilediğinden ve özellikle kontrol davranışlarıyla nasıl baş edebiliriz, bunun tedavisi var mıdır, bunları konuşacağız ama malumunuz bazı kişiler, çevremizde hepimizin gözlemlediği insanlar olmuştur. Belki bizler de bunlardan biriyizdir. Hem kendimizi hem hayatımızı hem de çevremizi kontrol altında tutmak isteyen bazı kişilik özellikleriyle karşı karşıya olabiliriz.

0: ya da bizler olabiliriz. Bu insanları veya çevremizi kontrol etme alışkanlığı ne zaman hastalık boyutuna dönüyor ve bunun psikolojik etkileri hem bizde hem çevremizde ne gibi etkileri yol açıyor? Bunu programımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde sizinle konuşalım istiyoruz ama öncelikle şunu sormak isterim. Kişi neden her şeyi kontrol etmek ister ve kontrol ihtiyacı neden doğar hocam?
1: Yani öncelikli sebebi kaygı diye düşünebiliriz. Mesela şöyle hesaplayın Gasım Hanım. Diyor ki anne çocuklarına aman yolun karşısına geçmeyin. Değil mi? Camdan onlara izliyor ediyor filan. Hani herhangi bir tehlike olacağına dair kaygılı. Eğer bu kaygısı abartılı olağan dışı aslında sitenin bahçesinde olduğunu varsayalım çocukların. Herhangi bir tehdit, tehlike, trafik vesaire olmaksızın yine başını pencereden uzatıp sürekli bir şekilde sağa sola sağa sola değil mi o komedi filmlerindeki gibi sallıyorsa bu abartılı bir kaygılılık demek hem etrafındakilerin başta çocukları olmak üzere hem de kendisinin hayatını epey zora sokabilir. İşte zora soktuğu zaman ona hastalık. Evet. Zora sokmazsa da hani umursamaz bir anne ya da eş ya da arkadaş diye düşünemeyiz. Umursadığını varsayıyoruz. Bir başkasını olumsuz etkilemedik.
0: Bunun hastalık boyutuna geldiğini nasıl anlıyoruz hocam? Buradaki ölçü nedir?
1: Şöyle mesela bana bir anne geldi. Bir süre önce. Önce anneyle görüştüm. Oğlu da bekleme salonunda. Oğlunu epey bir şeye yerin dibine batırdı. Hiç telefonlarıma cevap vermiyor. Arasam hemen kapatıyor, engelliyor. Hatta beni engelliyor. Ben de kendi kendime kızdım. Nasıl oğlanmış dedim. Hani genç 20-25 yaşında bir biliyorsunuz ya gençlerin böyle başına buyruk aşırılıklarına da tanık oluyoruz. Öyle biri mi acaba dedim. Çocuğu aldık. Son derece beyefendi, iyi yetişmiş, kültürlü bir çocuk. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz annenle iletişim falan deyince engelledim hocam dedi. Evet haklı annem o konuda dedi. Niye? Çünkü günde en az 50 kere arıyor diyor. 100 mesaj atıyor bana. Neredesin? Şu an neredesin? Şu an ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Çorabın, ayakkabın. Yani bakın ne kadar anormal, patolojik değil mi? Ama tek taraflı dinlediğinizde bu bireyleri karşıdaki suçludur. Benim telefonumu öz evladım engelledi. Değil mi? Şeklinde değerlendirilebilir. İşin aslı burada çok aşırı ölçüsüz bir kontrol, ölçüsüz bir endişe aynı zamanda.
0: Evet. Şimdi bu karşı tarafı çok aşırı şekilde rahatsız etmeye başladığı zaman burada anladığım kadarıyla kontrol etme hastalığından bahsediyor. Çünkü kişi fark etmiyor. Öncelikle karşı taraf, kontrol edilen fark ediyor bu aşırılığı anladığım kadarıyla.
1: Evet. Yani karşı taraf da şöyle mesela bir evlat, iyi bir evlat annesine aylarca ses etmiyor değil mi? 50 kere arıyor, 50 kere cevap veriyor ama 1 ay, 2 ay, 3 ay, 6 ay olunca artık katlanamaz oluyor. Aslında erken başlamış bir patoloji ama onu tolere ettiği için karşıdaki daha geç terapiye başvuruyorlar. Daha geç müdahale şansı oluyor. Biraz da yerleşmiş oluyor bu arada. İlişkiler epey alt üst olmuş oluyor filan. Bu eşlerde de bu söz konusu malumunuz.
0: Evet doğru. Kontrolcü kişilik peki neden oluyor hocam? Çocukluğumuzla bir bağlantısı var mıdır? Çocukluk yaşantısı ve oradaki ebeveyn tutum ve davranışları burada etkili midir?
1: Evet tabii mesela... O tür insanlar kendi ebeveynlerinden de her şeyi kontrol ederek büyümüşler ise birincisi bu davranışın normal ebeveynlik davranışının bu olduğunu zannediyorlar. Her anne baba çocuğunun attığı her adımı izlemeli, takip etmeli gibi esasen çocuklarını büyütmüyorlar değil mi? 30 yaşındaki bir oğul ya da kız büyümemiş. durumda oluyor. Kendileri ebeveynlik modeli olarak gördükleri şeyi tekrarlama eğilimi gösteriyorlar, birincisi. İkincisi de gerçekten travmatik şeylere maruz kalabiliyorlar. Mesela yine bir kız çocuğu yine bu Haliç tarafında tacize maruz kalmış, kendini savunamamış. Çocuk korkmuş, epey bir korkmuş. Bu ne yapıyor? Anneyi, babayı olağanüstü alarma geçiriyor. Çok kötü, çok berbat ortalık diye düşünebiliyorlar. Bu da yine alevlendirici, aşırı diyebileceğimiz tepkilere, davranışlara neden olabiliyor. Bir de hani böyle dominant deriz değil mi? Siz de bilirsiniz, baskın karakterli.
0: Evet.
1: Her şey benim denetimimde, kontrolümde olsun diyen anne veya babalar olabiliyor. Benden habersiz kuş uçmasın ailede, çevrede diyenler veya patronlar, amirler vesaire.
0: Ya da eşlerden biri değil mi?
1: Eşler olabiliyor. O da aynı şekilde bu anormalliği kışkırtıcı oluyor. Ondaki ana unsur mizaç diyebiliriz. Mizaç. Bazen de hani sadece eş kıskançlığı değil de iş kıskançlığı, başarı kıskançlığı ve benzeri nedenlerle de yanında çalışanın fazla sivrilmesini, ileri gitmesini arzu etmeyen bir takım şeyler de oluyor çalışma mesai arkadaşları. Onlar da kişisel bir zaaf, hani nefsaniyet diyelim değil mi buna daha genel anlamıyla, sebebiyle aşırı kontrolcü olabiliyor.
2: Aynadaki insan. Yaşamınızdaki her sorun içinde bir armağan saklı.
0: Şimdi dinleyicilerimiz içerisinde hani bu sizin saydığınız nedenlerle kontrol davranışı sergileyen ama bunun iyi niyetli olduğunu düşünüp ya hiç mi ilgilenmeyelim, o zaman ben iyi bir ebeveyn olmuş olur muyum, hiç mi önemsemeyeyim eşimi, ya da iş hayatında hiç mi biraz böyle rekabetin içerisinde olup da bir şeyler yapmayayım gibi, bunu normal gibi adlandıran insanlar için sormak isterim. O insanlar arasında yani bizler gerçekten kontrol etme hastalığı, kontrolcü kişilik olduğumuzu nasıl anlarız? Yani nerede artık pik yapmaya başlamıştır bu bizim için ve çevremiz için?
1: Evet, işte karşıdakini, çevremizdekini, etrafımızdaki kişiyi, o kontrol ettiğimiz bireyi iyice sık boğaz edip de dayanamaz hale getiriyor isek bu anormal.
0: Kendimizdeki ya yansıması nedir peki hocam? Kendimizdeki efendim? Yansıması nedir? Yani bizi psikolojik olarak bu durum nasıl yapar? Gergin mi, sinirli mi? Ya da hani kontrol edemediğimizi anladığımızda daha mı tepkilerimiz büyük oluyor?
1: Yani gücümüz yettikçe rahat yapar. Bazen hani babaları değil böyle saat 6'da evde olacaksın, şöyle olacaksın böyle filan derler yani. Gücü yetiyor ise, ki çoğunlukla yetiyor bizim geleneksel toplumlarımızda, rahat oluyorlar. Hani ben çoluk çocuğuma sahip çıkan iyi bir babayım zannedebiliyorlar ve fark edemiyorlar. Ama bunlar eğer gerçekten akıllı, zeki, firasetli, düşünceli bir ebeveyn ya da eş iseler, etrafta geri bildirimler oluyor aslında. Tatlı sert geri bildirimler. Mesela bir misafir geliyor. Ya sen hep böyle mi yapıyorsun filan deyip gülüyorlar. Hep çocukları böyle tutsak mı alırsın, esir gibi mi? Yarı şaka, yarı ciddi o geri bildirimler de onlar için aslında ciddi terapötik
0: bir durum olduğunu.
1: İçgüdü kazandırıcı. Evet. Tabii uyarılar, feedbackler.
0: Peki o geri bildirimi görüyorlar ve kabul ediyorlar mı? Evet, bir saniye, herkes bunu söylüyorsa bende bir sıkıntı var. Bu kontrolcülük normalin üstünde artık bende. Demek ki insanları çok sık boğaz ediyorum deyip bu konuda bir iyileşme sürecine giriyorlar mı peki?
1: Eğer onların biraz açık zihinli olmalarıyla ilişkili, yani öz eleştiri yapma yetenekleriyle ilgili, eleştiriye tahammülleriyle ilgili, hani ben merkezciliği azaltmalarıyla ilgili veya kendini beğenmişliği de azaltmalarıyla ilgili de diyebiliriz. Değişik faktörlerle ilişkili ama dediğim gibi biraz zeki ve düşünceli bir insan bu tür geri bildirimlerin anlamlı olduğunu görecekmiş. Başkalarıyla kendini kıyaslayıp işçi abarttığını, etrafındakileri fazla sık boğaz ettiğini ya da fazla önemsizleştirdiğini, değil mi? Sizin her adımınıza karışıyorsa sen her adımı beceremezsin, başaramazsın, beceriksizsin, ne diyelim, çocuksun, küçüksün vesaire gibi. Gerçekten küçültücü mesajlardır. Onlar, orada en önemli şey kıyaslama. Diyelim ki arkadaşım da kendi çocuklarına benzer mi davranıyor? Öbürü de benzer mi davranıyor? Bir dışarıda bir restoranda, bir kafede ki ebeveyn çocuk ilişkileri ya da eş ilişkileri benzer mi? Onlar yine yol gösterici olabilir. Yani ama bir kısmı komple 180 derece zıt bile olsa yok. Ben doğru yapıyorum. Onlar imakarsa ben ne yapayım? Onlar düşüncesizse ben ne yapayım şeklinde şey yapabilir. İşte onlar hem kendileri hem hekimler için en zor.
0: Evet, vakalar hakikaten. Yani sanıyorum çevreleri inanılmaz şekilde olumsuz yönde etkileniyordur. Tedaviye de direnç gösterirler. Kendilerini çünkü normal sanıyorlar. Bu da bir sıkıntı. Belki narsistik bir kişilikle bile bağlantılı olabilir özelliklerden biri. Bilmiyorum, siz öyle söyleyince kendini aşırı önemsiyor.
1: Medyaya da yansıdı. Yasemin Hanım bir eski bir şey, televizyon şeyi diyelim, yapımcısı, programcısı, sunucusu, çocuğuna biraz abartılı ya da şiddete varan şeyler uygulamış. Eşi demiş ki bir psikoloğa gidelim, terapiye gidelim falan demiş. O da o benden çok mu biliyor demiş.
0: Evet, yani nokta, böyle konuştuysa bitti artık. Tedavi olma imkanı sıfır.
1: Evet. Haliyle psikiyatristler için de onlar çok zor. Bizim de kısmen tüylerimizi diken diken eden şeyler, profiller olabiliyor.
2: Aynadaki insan. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
0: Şimdi böyle bir insan, evet, tedaviye direnç gösteriyor ve kendisini her şeyin belki üstünde görüyor. Akıl olarak, davranış olarak yaptığı her şeyi ve kendini belki de mükemmel görüyor. Böyle bir insanın, yani kontrol etme hastalığı olup da bunu hastalık olarak görmeyen insanların çevresindekiler peki bunu nasıl yönetecekler? Yani nasıl dayanacaklar bu duruma? Neler önerirsiniz?
1: Öncelik gerçekten dediğim gibi terapötik bir yardım. Yani buradaki yardım doğrudan o kişiyi komple değiştiremeyebilir, dönüştüremeyebilir. Ama en azından hani kimi zaman da yine bizim geleneksel toplumumuzda eşe dosta danışıyorlar, komşulara, ebeveyn, kendi daha büyüklerine de bunları danışıp erken bir müdahale şansı varsa onu deniyorlar. Olmadı. Hı hı. Bir psikiyatra ya da psikoloğa, klinik psikoloğa danışarak yol almayı denemeliler mutlaka. Bütün ilişkilerini alt üst edip içinden çıkılmaz hale getirmeden doğrudan profesyonel yardım almalarında büyük fayda var.
0: Hocam, kişinin kendisi yani hasta olanı tedavi etmeden çevresindekilerin bilinçlendirilmesi de bir fayda sağlıyor mu?
1: Elbette ki yani, ama karşılıklı olmazsa bu.
0: Evet.
1: Az önce dediğim anne oğul işinde olduğu gibi her ikisi iştirak etmezse terapiye, bunda terapist de yanılabiliyor.

0: yerindeyse dolduruşa gelip ne biçim evlatmış o filan, ne biçim eşmiş gibi düşünebiliyor. Onun için ortaklaşa toplantılar son derece önemli.
1: Daha verimli oluyor galiba anladığım kadarıyla. Şimdi
0: Bir de sağlıklı olması gerekiyor. Yani siz eşinizi yerin dibine batırabilirsiniz birinin yanında, bir terapistin, değil mi? Ama eşinizin gerçek şeyini bilmiyoruz. Bir haberimiz yok. Aslında dediğinizin tam tersi, değil mi? Hani mahkemelerde tek taraflı dinleme olmaz, değil mi?
1: evet.
0: Mutlaka karşı tarafı da dinleyin derler. Ha, onun için tek taraflı önerilerin yararı kısıtlı
1: Kısıtlı
0: olacaktır.
1: olur. Evet,
0: Sıfır
1: evet.
0: olmayacak, sıfır olmayacaktır ama kısıtlı olacak.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi konuşmamızın başında, siz yayının başında, programın başında kontrol davranışının önemli nedenlerinden biri de, altında yatan nedenlerinden biri de kaygı demiştiniz. Kaygıyı yönetebilmek için belki de kontrol ediyor bu insanlar. Tabii aşırıya kaçtıklarını fark edemiyorlar hastalık boyutuna. Şunu sormak isterim. Neden bir sürü insan var değil mi yeryüzünde, dünyada, ülkemizde?
0: Evet.
1: Niye bir kısmı çok kaygılıyken bir kısmında kaygı denen bir şey yok? Ya da normal sınırlarda. Niye bazılarında bu çok daha fazla olabiliyor? Bunun altında yatan
0: Kimisi de hiç
1: psikolojik nedenler var mı?
0: umursamaz.
1: Evet, kimisi de hiç umursamaz hocam.
0: Tabii bunlar Yasemin Hanım, ben genelde hep vurguladığım gibi biyopsikososyal diyoruz.
1: Evet.
0: Bunlarda biyolojik faktörler var. Genlerimiz mesela, diyor ki size anneniz, sen dayına çekmişsin yavrum, sen amcana çekmişsin, aynen halası falan, değil mi? Öyle laflar işitiriz etrafımızda. Bu ne oluyor? Aslında genetik bir geçişi ima ediyor, bir genlerimiz. O bizim davranışlarımızı gerçekten belirgin bir şekilde etkileyebiliyor. İkincisi, yine biyolojik deyince beyin kimyamızla ilişkili bir takım faktörler. Hani yine popüler ismiyle hani serotonin, noradrenalin falan gibi kamuoyunda da bitkide daha çok duyulan isimler var. Bir takım biyokimyasal maddeler. Onların da payı olabiliyor. Bunlar biyolojik diyelim. Psikolojik faktörler de sözünü ettiğim gibi öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, kendi yaşadıklarımız, travmalarımız. Mesela birisi bizi sokakta dövüp de cep telefonumuzu elimizden aldıysa, bu yıllarca bizimle kendi çocuklarımızı vesaireyi kontrol altında, ama şöyle yaparlar, ama her taraf serseri dolu gibi bir takım ön yargılarla ya da yargılarla yetişmemizi sağlayabiliyor, oluşturabiliyor. Bu da psikolojik faktörler onlarda. Hayata bakış açımız, etrafımızı değerlendirme biçimimiz gibi. Bir de sosyal. Sosyal yönden gerçekten kısıtlı, gerçekten çatışmacı, gerçekten zıtlaşmacı bir mahalle, bir ne diyeyim, hatta bir kasaba, hatta bir ülke bazen insanları daha tedirgin ve huzursuz kılıcı olabiliyor.
1: Bütün bu biyolojik ve psikolojik ve sosyal, biyopsikososyal demiştiniz galiba, yanlış telaffuz
0: Evet,
1: etmiyorsam.
0: evet.
1: Bütün bu parametreler önem arz ediyor anladığımız kadarıyla. Kişilerin
0: Tabii
1: kaygısız olması, normal psikolog
0: bazen biri
1: olmanın,
0: öne çıkıyor,
1: evet,
0: bazen
1: baskın
0: biri
1: oluyor.
0: bunlara baskın, bazen diğeri
1: Evet.
0: baskın olabilir.
1: Evet. Ama neticede tıpkı diğer psikolojik sorunlar ve rahatsızlıklar gibi kontrol etme hastalığının da tedavisi var. Terapiyle
0: Evet.
1: demiştiniz. Bunun bu terapi yöntemlerinden de biraz bahseder misin, tedavi yöntemlerinden ve bir de kontrol davranışını hani ihtiyacını azaltmak mümkün müdür? Bununla ilgili önerileriniz olur mu dinleyicilerimize? Neler tavsiye edersiniz?
0: Yani birinci önerim, eğer aile içindeki bir sorunu düşünüyorsak, birinci öneri açık, tartışmaya açık, istişareye açık, eleştiriye açık, geri bildirimlere açık bir zihin olması gerekiyor. Dünyanın her yeri.

0: de bu böyle uzlaşmacı. Ben ne dersem onu yapacaksın, itiraz yok olan bir anlayış değil de bize çoluk çocuğumuzun geri bildirimlerine de açık ve onlarla bir orta yolda buluşmayı gerektiren yaklaşım. Bu medeni bir yaklaşım değil mi? Uygarlığın da gereği günümüzde o şekilde düşünebiliriz. Öncelik bu Yasemin Hanım. Bu mümkün olmadığında yine kendimiz eğer çok kaygılıysak o kaygımızı azaltacak birçok etkinlikler var. Yani bir kısmı okuma, bir kısmı bununla ilgili okuma eserleri, yazıları var. Sağlıklı ve resmi yazılar olmak kaydıyla. Kişisel, reklam amaçlı vesaire yazılarda değil, onu söyleyeyim. Bir başkası spor, egzersiz. Gerçekten gerilimimizi düşürebilir. Yürüyüş ve benzeri faaliyetler. Yine çevremizde, sosyal çevremizde insanlarla etkileşirken, onlardan görüş alma, onlarla ortak müzakereler, istişareler gerçekten yararlı oluyor. Mutlaka yararlı oluyor. Az ya da çok ama mutlaka yararlı oluyor. Yine baş edemezsek, yine sorun çözülmezse dediğim gibi terapötik müdahalelerden de asla geri durulmamalı. Bazen de bu tür durumlarda aman bu bizim mahrem sorunlarımız, bunu sağa sola konuşmanın alemi yok. Ne diye doktora gidip anlatacakmışız veya biz akıl hastası mıyız, deli miyiz? Bunları anlatacak. Bu türden yaklaşımlar da son derece hatalı. Mutlaka terapötik şeyde tercihi de dikkate almalı.
1: Programımızın son dakikaları içerisindeyiz hocam. Yine dinleyicilerimize konumuzla ilgili kontrol etme hastalığı, kontrolcülük nedir ve bizi ve çevremizi nasıl etkiliyor başlığıyla bugün sizinle bir yayın gerçekleştirdik. Özellikle söylemek istediğiniz ve altını çizmek istediğiniz yerler varsa bir iki cümleyle söylerseniz, toparlarsanız çok memnun olacağım. Buyurunuz.
0: Öncelikle öz eleştiri. Kendimizi değerlendirmek, kendimize hem olumlu hem olumsuz yönlerimizle bakabilmek, okuduklarımız, gördüklerimizle kendimizi, kendi farkındalığımızı artırmak. En önemli şeyim o olacak.
1: Evet.
0: Kaygılarımız varsa o kaygılarımızı önce ilaç ve terapi dışı yöntemlerle halledebilmek, başta egzersiz, spor olmak üzere. Olmadı mutlaka profesyonel yardım almaktan kaçınmamak gerekir efendim.
1: Peki.
0: Dinleyicilerimize ve size tekrar saygılarımı sunuyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için hocam. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Hoşçakalın.
1: Efendim bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda kontrol etme hastalığı nedir, kontrolcülük nedir, bizi ve çevremizi nasıl etkiler, kontrol davranışlarıyla nasıl baş edebiliriz ve kontrol ihtiyacımızı azaltmamız mümkün müdür? Bununla ilgili tedavi yol ve yöntemleri neler, bunları konuştuk. Kimine değerlendirdik? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Rüstem Aşkın beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Allah Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve atiyullah ve atiyurresul. Allah'a ve Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedikçe Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım. Akrab.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 4.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız asıl Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun. Yoksa haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. Artık kim bundan sonra da haram ve helal hakkında Allah adına yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Helal ve haramlar, emir ve nehiler onun bildirdiği gibidir. Artık onların değil, şirkten uzak, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir.

ayetlerini inkar ediyorsunuz. De ki, ey ehli kitap, artık İslam'ın gerçekleri gösteren bir din olduğunu görüp bildiğiniz halde, niçin onu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer kitap verilen Hristiyan ve Yahudilerden herhangi bir gruba uyarsanız, onların İslam'a aykırı hallerini ve yaşayış şekillerini, plan ve programlarını benimseyip kendinizi onlara benzeme ve beğendirme tavrına ve yarışına girerseniz, iyi bilin ki onlar sizi ve neslinizi imanınızdan ve manevi değerlerinizden koparıp birbirinize hasım yapar, sonra küfre, kâfirliğe döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve içinizde de onun Resulü bulunduğu halde nasıl küfre, kâfirliğe saparsınız? Kim küfürden sakınıp Allah'ın dini İslam'a sımsıkı sarılırsa, muhakkak o doğru bir yola iletilmiş olur. Ey iman edenler! Gücünüz nispetinde Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onu hayata hakim kılın. İhtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki İslam nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kabilelerdiniz de Allah kalplerinizi İslam'da birleştirdi. İşte onun İslam nimetiyle hepiniz kardeş oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi İslam'la o kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden herkesi hayra çağıran, iyiliği, meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli emreden ve kötü olandan men eden bir ümmet, bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey müminler! Siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için kıyamette çok büyük bir azap vardır. O günde bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler de kararacak. Yüzleri kararanlara gelince, onlara iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini tanımayıp inkara, küfre saptınız ha? İşte küfre sapmanıza, inkar etmenize karşılık azabı tadın denilecek. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içinde cennettedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçeği bildirmek üzere okuyoruz. Allah, alemlere hiçbir surette zulmetmek, haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Bütün işler hesap için ancak Allah'a döndürülür. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Eğer ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar da sizin gibi iman etmiş olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. Gerçi onlardan bir kısmı iman etmişlerdir. Fakat onların pek çoğu dinden sapmış kimselerdir. Ey Müslümanlar! O dinden sapanlar ve İslam karşıtı olanlar, eziyet etmenin dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşacak olurlarsa da geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar, Yahudiler, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve mümin insanların ahdi ve himayesine sığınanlar hariç, üzerlerine zillet, aşağılık damgası vurulmuştur. Artık onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik
ve aşağılık damgası vuruldu.

Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksızlık yaparak peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu da onların asi olmalarından ve haddi aşmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içlerinden artık Müslüman olup Allah'ın emirlerini tutan, gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan ve secde edenler vardır. Bunlar gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar Allah katında iyilerdendir. Yaptıkları hiçbir iyilik asla inkar edilmeyecek, mükafatı verilecektir. Allah, takva sahiplerini, emirlerine uygun yaşayanları çok iyi bilendir. O, küfre sapan, inkar edenlere gelince, onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine asla fayda vermeyecektir. Onlar, ateş ehli cehennemliktirler. Onlar hep orada kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hali, kendi kendilerine zulmetmiş bir topluluğun ekinlerini vurup da onu mahveden, dondurucu soğukluktaki bir rüzgarın haline benzer. Sadaka ve hayırlarının ahirette kendilerine hiç faydası olmaz. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş ve dost edinmeyin. Çünkü onlar sizin dininizi ve düzeninizi bozmaktan geri durmazlar. Daima size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikaten onların aşırı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır. Gönülde gizledikleri kinse daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetlerimizi böylece açıkladık. İşte siz müminler öyle kimselersiniz ki onlar Allah'a ve İslam'a karşı cephe alanlar, sizleri sevmedikleri halde siz onların peygamberlerini tasdik edip sever ve bütün kitaplara inanırsınız. Onlarsa ancak size rastladıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfke ve kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. Resulüm, de ki öfkenizden ölün, geberin. Şüphesiz Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Size bir iyilik dokunursa onlara içten içe fenalık gelir, sıkıntı basar. Size bir kötülük, sıkıntı dokunursa onunla sevinirler. Eğer sabreder, Allah'ın emrine uygun yaşarsanız onların hilesi size hiçbir şekilde zarar vermez. Elbette ki Allah'ın ilmi ve kudreti onların yaptıklarını kuşatmıştır. Ey Muhammed, hani vaktiyle sen Medine'de savaş için durulacak elverişli mevzilere müminleri yerleştirmek üzere ailenden sabah erkenden ayrılmıştın. Allah sözlerinizi hakkıyla işiten ve niyetlerinizi bilendir. Hani Uhud gazvesinde sizden iki bölük Allah kendilerinin yardımcısı olduğu halde korkuya kapılıp ordunun iki kanadından geri çekilmeye niyetlenmişti. Halbuki müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıydılar. Muhakkak ki Bedir gazvesinde siz asker ve silah bakımından daha zayıfken Allah size yardım etmiş ve zafer vermişti. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki şükretmiş olasınız. O vakit sen Bedir'de müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetişmez mi diyordun. Evet, eğer sabreder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız ve bu arada onlar düşmanınız hemen üstünüze geliverirse Rabbiniz size nişaneli, özel işaretli, teçhizatlı 5000 melekle yardım eder. Allah bunu size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yapmıştır. Yardım, zafer ancak mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Bir de Allah, bu yardımı size inkar edenlerin bir kısmının veya ileri gelenlerin başlarını kessin,

yahut onları perişan etsin de geri kalanlar umutsuzluk içinde geri dönsünler diye yaptı. Kullarımın işinden hiçbir şeyi sana ait değildir. Sen sadece tebliğ edici ve uyarıcısın. O Allah, ya onların tevbelerini İslam'a girmekle kabul edecek veya zalim, müşrik olduklarından onlara azap edecektir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini lütfuyla bağışlar, dilediğini adaletinin gereği olarak azap eder. Allah çok bağışlayandır ve çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Ribayı, faizi, hele de kat kat artırılmış olarak hiç yemeyin. Allah'ın azabından korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever. Ve yine onlar çirkin bir iş işledikleri veya günahlarla kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah'tan başka kim günahları bağışlar ki? Bir de onlar işledikleri günah ve hatalı işlerinde bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve alt tarafından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle iyi amel yapanların mükafatı ne güzeldir. Sizden evvel nice olaylar ve şeriatlar gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da peygamberlerini ve getirdiklerini yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Ey müminler! Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten müminseniz, düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. Eğer siz Uhud'da yara aldıysanız, düşmanınız olan o kavim de Bedir gazvesinde benzeri bir yara almıştı. İşte biz o günleri bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet şeklinde insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın gerçekten iman edenleri ortaya çıkarması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah'ın müminleri seçerek günahlarından temizlemesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ayırt edip ortaya koymadan, sabır ve sebat edenleri belirleyip meydana çıkarmadan kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz savaşıp ölümle karşılaşmadan önce ölmeyi, şehit olmayı temenni etmiştiniz. Oysa Uhud'da onu gördüğünüz halde seyirci gibi bakıp duruyordunuz. Muhammed sadece bir resuldür. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerinde eski dininize gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle ökçeleri üzerinde geriye dönerse elbette Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükrü yerine getiren muvahhidlerin mükafatını verecektir. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm vadiye yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ibadet ve itaatiyle ahireti ve sevabını isterse kendisine de ondan veririz. Böylece şükrü yerine getirenleri fazlasıyla mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki onlarla birlikte Allah erleri birçok cemaat savaştı da Allah yolunda kendilerine gelen meşakkatlerden dolayı

gevşeyip yılmadılar. Zayıflık gösterip boyun eğmediler. Allah sabır ve sebat edenleri sever. Onların bu anlardaki sözleri, "Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Savaşta ayaklarımızı sabit kıl, bize dayanıklılık ver ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle." demekten başka bir şey değildi. İşte bu yüzden Allah onlara hem dünya nimetini, mükafatını, hem de ahiret sevabının güzelliğini, cennetini ve nimetlerini verdi. Allah güzel hareket edenleri sever. Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara itaat eder ve İslam'a uymayan yaşayış şekillerini benimserseniz, sizi ökçeleriniz üzerinde gerisin geri küfre çevirirler de, dünya ve ahirette ziyana uğrayanların durumuna düşersiniz. Halbuki Mevla'nız, sahip ve yardımcınız ancak Allah'tır. O halde ancak O'na itaat edin. O yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği put ve tabulaştırdıkları şeyleri Allah'a eş koştuklarından, onları ilah haline getirdiklerinden dolayı küfre sapanların kalbine korku düşüreceğiz. Onların dönüp varacağı yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Gerçekten Allah size olan yardım vaadini doğruladı, yerine getirdi. Hani onun izniyle onları Uhud'da kırıp geçiriyordunuz. Fakat sevdiğiniz zaferi ve bıraktıkları ganimeti size gösterdikten sonra peygamberin verdiği emir hakkında gevşediniz. Yerlerinizde kalıp kalmamak hususunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. Kiminiz dünyayı, ganimeti istiyor, kiminiz de emre bağlı kalarak ahireti istiyordu. Sonra Allah sınamak için onlara karşı başarıdan sizi geri koydu, yenilgiye uğrattı. Bununla beraber sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. O vakit Uhud gazvesinde peygamber arkanızdan, "Ey Allah'ın kulları, ben Allah'ın peygamberiyim, bana gelin," diye çağırdığı halde siz sürekli savaş meydanından uzaklaşıyor, kaçıp dağa çıkıyor, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bunun üzerine Allah ne elinizden giden zafere ne de başınıza gelen musibete üzülmemeniz için size keder üstüne keder verip cezalandırdı. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra Uhud gazvesinden kesin zafer elde edememe kederinin arkasından Allah üzerinize öyle bir güven ve bunun yol açtığı bir uyku hali getirdi ki o hal içinizden bir kısmını sarıyordu. Münafık olan diğer bir kısmı da canlarının derdine düşmüş, Allah'a karşı cahiliye devrindeki gibi haksız bir zanda, düşüncede bulunarak, "Bu işten bize ne?" diyordu. "Ey Resulüm, bütün iş, yetki ve karar Allah'ındır," de. "Onlar senin huzurunda açığa vuramadıklarını içlerinde gizliyorlar ve bu işte bizim bir payımız olsa, sözümüz tutulsa veya Muhammed'in vaadi yerine gelseydi biz burada öldürülmezdik," diyorlar. Resulüm yine de ki, "Evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine ölüm yazılmış olanlar devrilip ölecekleri yerlere mutlaka çıkıp gideceklerdi. Bu Allah'ın gönlünüzdeki ihlas ve fitne gibi şeyleri yoklaması ve kalplerinizdeki vesveseleri temizlemesi içindir. Allah sinelerdekini hakkıyla bilicidir." Uhud gazvesinde iki topluluk karşılaştığı gün, içinizden geri dönüp gidenlerin işledikleri hatanın bir kısmından dolayı şeytan ayaklarını kaydırmak istemişti. Tevbe etmeleriyle şüphesiz Allah onları affetti. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Cezada acele edici değil, mühlet vericidir. Ey iman edenler! Siz sefere çıktıkları veya savaşa gittikleri zaman ölen kardeşleri için

yanımızda olsalar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen o kafirler gibi olmayın. Allah bu sözlerini onların kalplerinde derin bir hasret yarası kılmıştır. Yaşatan ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah tarafından kazanacağınız bağışlanma ve rahmet onların yaşayıp da toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki sizler ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ey Resulüm! Genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet. Onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan. Onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Eğer Allah yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet Allah ve Resulüne bağlılıktan ayrılır da o da sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edecek kim olabilir? Öyleyse müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Bir peygamberin ganimete, ümmetin, kamunun malına ve emanete hıyaneti olacak şey değildir. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği o şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı hiç haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam verilir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? O ne kötü bir dönüş yeridir. Onlar Allah rızasını kazanmada ve fazilette Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Halbuki onlar bundan önce hiç şüphesiz açık bir sapıklık içindeydiler. Bedir gazvesinde kafirlerin başına musibetin iki katını getirdiğimiz halde Uhud gazvesinde size bir kat musibet gelince mi peygamber bizimle beraber ve biz de Müslüman olduğumuz halde bu nereden geldi dediniz? De ki o bela kendi tarafınızdan ve peygambere itaat etmeyişinizdendir. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Ey müminler! İki topluluğun Uhud gazvesinde karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın gerçek inananları ayırt etmesi ve münafıklık yapanları meydana çıkarması içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya düşmana karşı savunmada bulunun denildi de, eğer biz savaş etmeyi bilseydik elbette arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar ağızlarıyla inanıyoruz diye kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların kalplerinde gizlediklerini pek iyi bilendir. Uhud'a savaşa gitmeyip evde oturanlar da savaşta ölen kardeş ve yakınları hakkında eğer bize itaat edip Medine'de kalsalardı ölmezlerdi demişlerdi. Onlara de ki, eğer doğru sözlüyseniz ölümü kendinizden geri çevirin. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Hem de Allah'ın kendilerine lütfettiği şehitlik rütbesine kavuşmaları sebebiyle sevinç içerisindedirler. Arkalarından henüz kendilerine şehit olarak katılmamış olanlara da hiçbir korku ve üzüntü olmayacağını müjdelemek isterler. Yine onlar Allah'ın nimet ve ihsanıyla ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de
sevinirler. O müminler yara aldıktan sonra müşrikleri kovalayıp geri püskürtmek için Allah ve Resulünün çağrısına uyanlardır. İçlerinden iyilik yapanlar ve muttaki olanlar, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahtan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Onlar Allah ve Resulüne bağlanmış öyle kimselerdi ki, halk kendilerine, "Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu topladılar, o halde onlardan korkun," deyince, bu söz onların imanlarını artırdı da, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dediler ve sefere çıktılar. Öyle oldukları içindir ki, kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, hem Allah'tan nimet olan sağlık ve selametle, hem de ticaret yapıp bollukla Bedir'den geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. O şeytan ruhlu, ancak sizi kendi dostları olan müşrik ve kafirlerle korkutur. Eğer gerçek müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Resulüm, İslam'a sırt dönüp küfre doğru koşanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Aksine sadece kendilerine zarar verirler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemeyi diliyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alıp değişenler, şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Küfre sapanlar, onlara mühlet vermemizin kendileri hakkında hayırlı olduğunu asla sanmasınlar. Onlara ancak günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz. Onlar için zelil ve perişan eden bir azap vardır. Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu iyinin, kötünün ayrılmadığı durumda bırakacak değildir. Nihayet pis olanı temizden, münafık ve kafiri samimi olandan ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Gaybtan onu haberdar eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine inanın. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız sizin için çok büyük bir mükafat vardır. Allah'ın lütfuyla kendilerine bol bol verdiği şeyde infak etmeyip cimrilik yapanlar, asla bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için bir şerdir. Allah'ın verdiğini Allah için verme konusunda cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet gününde boyunlarına ateşten halka halinde geçirilir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Bütün mülk O'nundur. Her şey yine ona kalacaktır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah fakirdir, biz zenginiz diyen Yahudilerin sözünü Allah elbette işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberlerini öldürmelerini yazacağız ve onlara tadın o yakıcı azabı diyeceğiz. İşte bu azap kendi yaptığınız günahların karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. Allah bize gökten mucize olarak inen bir ateşin yiyeceği, yakıvereceği kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmememizi Tevrat'ta emretti diyen Yahudilere de ki, elbette benden önceki Resuller size açık delil ve mucizelerle beraber dediğinizi de getirmişti. Eğer doğru sözlüyseniz niçin onları öldürdünüz? Ey Resulüm! Şimdi onlar senin nübüvvetini yalanlarlarsa üzülme. Çünkü senden evvel açık delil ve mucizeler, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştır. Her canlı nefis ölümü tadacaktır. Ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılıkları ancak kıyamet günü tas tamam verilecektir. O gün kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa,
artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ancak aldatıcı bir meta, geçici zevk ve faydalanmadan ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız elbette bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden onun hükümlerini mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar o sözü önemsemeyerek kulak ardı ettiler ve ona karşılık az bir baha olan dünyalık menfaati aldılar. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. Yapıp ettikleriyle şımaran ve yapmayıp yanılttıkları şeylerle övülmeyi sevenleri hesaba katma. Sakın onların azaptan kurtulacakları bir yerde bulunacaklarını da sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, elbette sen kimi ateşe sokarsan şüphesiz onu aşağılık ve perişan edersin. Küfre, şirke ve asiliye saparak azabı hak etmiş zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçekten biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiğin sevabı ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Elbette sen sözünden asla dönmezsin, derler. Bunun üzerine Rableri onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben elbette sizden erkek ve kadın ayırmaksızın hayra çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Sizler hep birbirinizden hasıl olmasınız. İşte dini için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin mutlaka günahlarını örteceğim. Ve elbette onları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah ise sevabın, ödülün en güzeli katında olandır. Küfre sapan, inkar edenlerin görünüşte refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu inanmayanların refahı pek kısa bir faydalanma ve eğlence. Sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır. Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar için alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah'ın bir ikramı olarak orada ebedi kalacaklardır. Allah katında olan nimetler iyi insanlar için daha hayırlıdır. Gerçekten ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a, kendilerine indirilen kitaplara, Allah'a büyük bir saygı duyarak inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere, dünyalık menfaate satmazlar. İşte onlara Rableri katında mükafatlar vardır. Elbette Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey iman edenler! Nefsinizin arzularına,

0: çeşitli zorluklara, her türlü düşmanlarınıza karşı dayanın, sabır ve sebat yarışına girin. Murabıt olun, nöbet halindeymiş gibi bekleyin, cihada hazırlıklı olun ve Allah'tan korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Nisa Suresi. Medine döneminde hicretin 4. yılında nazil olmuştur. 176 ayettir. Büyük bir kısmı kadınlar hakkında hükümler içerdiği için bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir nefisten yaratan, ondan, onun özünden, maddesinden de eşini, Havva'yı vücuda getiren ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının. Kendisinin adıyla yemin edip birbirinizden isteklerde bulunduğunuz, Allah'ın emrine aykırı davranmaktan ve akrabalık bağlarını kesmekten kaçının. Şüphesiz ki Allah sizi tam anlamıyla görüp gözetlemektedir. Vasisi olduğunuz yetimlere, buluğa, rüştüne erince mallarını verin. Kendinizdeki kötüyü onlardaki iyiyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınızla karıştırıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlarla hoşunuza gitsin veya gitmesin, malı için evlendiğiniz takdirde aile olarak onların haklarını tam gözetemeyeceğinizden korkarsanız, sizin için helal olan başka hür kadınlardan ikişer, üçer ve dörder nikah edin. Nikahsız yaşayıp zina etmeyin. Eğer yine o kadınlar arasında da mühim olan huzur ve adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman bir taneyle veya varsa sahip olduğunuz cariye ile yetinin. Bu, sizin adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Nikahladığınız kadınlara mehirlerini bağış olarak cömertçe verin. Eğer nikahlandığınız kadınlar ondan size gönül hoşluğuyla bir şey bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin geçiminiz için dayanak kıldığı yetimlere ait mallarınızı henüz aklı ermeyenlere reşit oluncaya kadar vermeyin. Kendilerine bundan yedirin, giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin. Gönüllerini hoş tutun. Ey yetimlerin veli ve vasileri! Yetimleri nikah çağına erişinceye kadar gözetin ve yoklayın, deneyin. Eğer onlarda kendilerini idare edebilecek bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de malları sizden alacaklar diye israf ederek ve tez elden onları çarçur ederek harcamayın. İhtiyacı olmayan veli utansın, yetim malına tenezzül etmesin. Kim de fakirse malı muhafaza etmesi ve onu gözetmesinden dolayı örfe göre uygun ölçüde ve zaruret miktarı yesin. Mallarını onlara verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Tam hesap sorucu olarak Allah kafidir. Ölen ana baba ve akrabanın bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana baba ve akrabanın geride bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Gerek azından, gerek çoğundan ne varsa farz kılınmış bir hisse olarak her ikisine de verilir. Mirası taksim sırasında miras düşmeyen akrabalar, yetimler ve yoksullar hazır bulunurlarsa onlara da bir şeyler verin ve gönüllerini alarak güzel söz söyleyin. Arkalarında aciz ve küçük çocuk bıraktıkları takdirde onların hakkında halleri ne olacak diye endişeye düşenler, kendi hayatlarında himayelerindeki yetimlere haksızlıktan sakınsınlar. Allah'tan korksunlar, haklarını korumada doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş yemiş, doldurmuş olurlar. Onlar Allah'ın dilediği kadar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının, kızın hissesinin iki misli miras vermenizi emreder. Eğer geride kalan çocuklar iki ve ikiden fazla kızsalar, ölenin bıraktığının üçte ikisini alırlar. Eğer bir tek kız kadınsa, yarısı onundur. Ölenin bir çocuğu varsa, ana ve babadan her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Çocuğu olmayıp da ona yalnız ana ve babası mirasçı olurlarsa, üçte biri anasının, geride kalan da asabe olarak babanındır. Eğer ölenin kardeşleri varsa, altıda bir anasının, gerisi babanın, baba yoksa kardeşlerinindir. Bütün bu hükümler, ölenin yaptığı vasiyet ve borcundan sonradır. Önce borç ödenir, kalanın üçte birinden vasiyet ödenir, geriye kalan taksim edilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından konulmuş farzlar, paylardır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, ölen hanımlarınızın bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıkları şeylerden dörtte biri, ancak yaptıkları vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra sizindir. Sizin de eğer çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri, onların dul zevcelerinizin, eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınız şeylerden sekizde biri, yine edeceğiniz vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra onlarındır. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası hayatta bulunmadığı halde, yani kelale olarak yan koldan mirasına konuluyorsa ve anaları bir olan bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, onların her birinin hakkı altıda birdir. Eğer bunlar birden fazlaysalar, mirasçılara zarar vermeyen vasiyet ve borçtan sonra kalan üçte bire ortaktırlar. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bunlar Allah'ın sınırları, kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, o da onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar ki, orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun hükümlerine karşı sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden bunu ispat edecek dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm gelip alıncaya veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde göz altında tutun. Artık onunla ilişkiyi kesin, topluma karıştırmayın. Sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin, baskı yapın. Eğer onlar tevbe eder de uslanırlarsa, artık onlara eziyetten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tevbe, ancak cahillikle bir kötülük, bir günah işleyip de sonra hemen pişman olup tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kötülükleri, günahları işleyip de nihayet onlardan birine ölüm gelip yaptıkları kötü amelleri ve sonucu gösterilince, hakikaten ben şimdi tevbe ettim diyenlerle Allah'ın hükmünü bilerek değersiz, geçersiz görüp kafir olarak ölenlerin tevbesi artık kabul edilmez. İşte onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kocası ölen akraba kadınlarını eşya gibi zorla alıp onlara mirasçı olmanız size helal değildir. Kadınlarınız açıkça fuhuş, aşırı edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmayın. Bu helal değildir. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız sabredin ve bilin ki Allah'ın onda çok hayır takdir ettiği bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz, onlardan birincisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve apaçık bir günaha girerek onu geri alır mısınız? Onu nasıl alabilirsiniz ki birbirinizle baş başa kalıp kaynaştınız? Aynı yastığa baş koydunuz ve onlar sizden nikah sözleşmesiyle kuvvetli bir teminat almıştı. Cahiliye devrinde geçmiş olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Şüphe yok ki o bir hayasızlık ve ilahi gazaba sebep olan çok iğrenç bir iştir. O ne kötü bir yoldur. Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları gibi soyca birbirinize bağlı olanlarınız, sizi emziren süt analarınız, süt bacılarınız ve süt bakımından da diğer soyca bağlı olanlarınız, karılarınızın anaları ve kendileriyle gerdiğe girdiğiniz karılarınızdan olup artık himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmek haram kılındı. Eğer onların analarıyla zifafa girmemişseniz, o kızlarla evlenmenizde üzerinize bir günah yoktur. Kendi sulbünüzden gelen öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz, iki kız kardeşi bir arada almanız da yine haram kılındı. Geçmişte olanlar hariç, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 4'ü dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberini

0: Biz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum ve ancak

ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Sa'lamu eyyuhel ikvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bissenedil muttasılı ilen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Kâne lâ ye'hüzü bil karfi ve lâ yekbalu kavle ahadin alâ ahad. Enes radıyallahu anh'ten hadisi şerif. Peygamber Efendimiz